ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Senegal'in savunma sanayi alanındaki ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğinin altını çizdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemeli dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in de siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini belirtti. İstanbul'da düzenlenen ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkezi kaynakları iddiayı reddederken organizasyonu biz yapmadık ifadesi kullanıldı. Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamada bulundu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Ömer Çelik, CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreci konusunda da meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız açıklamasını yaptı. Süreçte ince işçilik aşamasına gelindiğini belirten Ömer Çelik, şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır dedi. İran'ın Bane kenti kırsalında emniyet güçleriyle terör örgütü PEJAK arasında çıkan çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Irak sınırında meydana gelen olayda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının ismi açıklanmadı. Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darp edildiği iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olunacağını açıkladı. Özellikle özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik hiçbir şiddet eyleminin cezasız kalmaması adına hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz denildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Avrupa ve Amerika'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa'nın güneyinde geçen hafta başlayan orman yangınlarında yüzlerce ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi. İspanya'da günlerdir süren orman yangınıyla mücadeleye devam ediyor. Valencia kentindeki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı. Binlerce kişinin önlem amacıyla tahliye edildiği belirtildi. İtalya'nın Sicilya adasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde çıkan orman yangınlarına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kiev-Moskova hattındaki gerilim sürüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya kentlerine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Ukrayna'da insansız hava araçlarıyla misillemede bulundu. Rostov'daki liman ve yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 5 kişi öldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zafer için her şeyi yapacağız dedi. Durumuna gelince yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin, Ardahan, Bursa, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara, Konya, Erzincan, Tunceli, Van 16, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır, Kilis 22, İzmir, Mardin, Adıyaman, Denizli 24, Edirne, Bursa, Kırklareli, Muğla, Kahramanmaraş, Sinop 21, Aydın, Adana, Hatay, Gaziantep 23, Antalya, Şanlıurfa 26, Eskişehir, Samsun, Giresun 18, Nevşehir, Bolu 15, Kastamonu, Kars 12, Tokat 14, Trabzon, Rize 20, Erzurum 13 ve Malatya 17 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün 1929-1970 yılları arasında yaşamış yazarımız Sermet Çağan'dan söz edeceğiz. Çağan, Türk tiyatrosunun en yenilikçi figürlerinden biri olarak hem yönetmen hem de oyun yazarı kimliğiyle tiyatro tarihimizde önemli bir yer tutar. Sanat hayatı boyunca tiyatroyu sadece bir eğlence aracı olarak görmez, aksine toplumsal sorunları dile getiren ve halkı bilinçlendiren bir platform olarak kullanır. 1960'lı yılların Türkiye'sinde yükselen epik tiyatro akımının en güçlü temsilcileri arasında yer alan Sermet Çağan, sahneleme tekniklerinde getirdiği farklılıklarla da dikkat çeker. Özellikle halkın içinden gelen unsurları modern tiyatro kuramlarıyla birleştirme yeteneği eserlerinin kalıcılığını sağlar. Yazarın en bilinen ve Türk tiyatro külliyatının başyapıtlarından biri sayılan eseri Ayak Bacak Fabrikası adını taşır. Bu oyun, derebeylik düzeninden kapitalizme geçiş sürecindeki toplumsal çarpıklıkları, sömürü düzenini ve halkın bu sistem içindeki çaresizliğini alegorik ve çok vurucu bir dille anlatır. Eser, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da birçok ülkede sahnelenerek uluslararası başarı elde eder. Sermet Çağan, bu oyunda bürokrasiyi, dini istismar etmeyi ve iktidar ilişkilerini ironik bir yaklaşımla eleştirir. Sahne tasarımı ve kurgusunda kullandığı sade ama etkili yöntemler, izleyicinin oyunla arasına mesafe koyarak olaylar üzerine tekrar tekrar düşünmesini sağlar. Sermet Çağan, tiyatroda görselliğin ve biçimin içeriği desteklemesi gerektiğini de savunur. Ankara Sanat Tiyatrosu gibi önemli oluşumlarda görev alarak tiyatronun kurumsallaşmasına ve geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunur. Kendi dönemindeki diğer yazarlardan farklı olarak halk tiyatrosu geleneklerini modern bir süzgeçten geçirerek çağdaş bir dil oluşturur. Çok kısa sayılabilecek 41 yıl süren ömründe Sermet Çağan çok erken yaşta hayata veda etmesine rağmen geride bıraktığı teorik yazılar ve sahneleme pratikleriyle kendisinden sonraki nesillere rehberlik eder. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Esinti başlıyor.

Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

0: Bırakın beni. Neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?
1: Bu cümleyi bir kitapta okumuştum. Okunduğu anda insanı derin düşüncelere daldıran. Bu bir isyan cümlesi değil. Yıllarca söylenmeden birikmiş, söylense bile kimsenin duyamayacağı türden bir ses. Bir şikayet de değil. Sanki daha derinden, daha kırılgan bir yerden gelen. Hayatı boyunca belki yalnızca bir kez yükselen, o da kimsenin olmadığı bir anda yükselen. İçinizde bir yerlerden tanıdık geldi mi bu ses? Bastırılmış, ertelenmiş, boş ver denilerek geçiştirilmiş. Söylediğimizde karşılık bulmayan, karşılık bulmadığı için zamanla söylemeyi bıraktığımız. Ama o ses kaybolmuyor, kaydediliyor. Bir köşede bekliyor. Hangi köşede olduğunu kendimiz bile bilmeden. Nikolay Gogol 1842'de yayımladığı Palto'da tam da bu sesi yazdı. 70 sayfalık küçük, sade bir hikaye. Bir devlet memuru, eskiyen bir palto, Petersburg'un dondurucu kışı. Dışarıdan bakıldığında bu kadar. Kimilerine göre Dostoyevski bu hikayeyi okuduğunda şunu söyledi: "Hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık. Rus edebiyatının devlerinden, Türk edebiyatından Sabahattin Ali'ye kadar belki de hepsi o paltoya borçlu bir şeyleri. Neredeyse 200 yıldır her nesil

Bazı kitaplar sizi üzer, öfkelendirir, duygudan duyguya geçirir. Ama çok azı sizi içten içe rahatsız eder, kendinizle baş başa bırakır. İşte Palto öyle bir kitap. Anlattıkları çok uzak değil. Egzotik bir coğrafya yok, olağanüstü bir trajedi yok. Her şey kasıtlı olarak küçük tutulmuş. Bir memur, bir palto, bir kayıp. Petersburg'un gri, kayıtsız sokakları. Hepsi bu. Ve işte tam da bu yüzden okuru rahatsız ediyor. Küçük olan her şey tanıdık gelir. Tanıdık olan her şey içimize dokunur. İçimize dokunan her şey bizi savunmasız bırakır. Gogol kahramanını ne yüceltiyor, ne yargılıyor, ne de ona acıyor. Hayatın en görünmez noktasına koyuyor onu. Orada bırakıyor. Zeki değil, mücadeleci hiç değil. Sadece var olan, var olmaya çalışan biri. Toplumdan kendini izole etmiş, kendi kabuğuna çekilmiş. Gogol yargılamadan, acıtmadan sadece gösteriyor. Tıpkı bir mikroskobun altına sıradan bir damlayı koyar gibi. Bakın diyor. Bu damlanın içinde de bir dünya var. Kimse bakmıyor ama var. Peki bir devlet memurunun palto hikayesi nasıl oluyor da 200 yıl boyunca bu kadar canlı kalıyor?

0: Cevap o paltonun içindeki o görünmez adamın dünyasında saklı. Adı Akaki Akakievich. Babasının adı da Akaki'ydi. Doğduğunda başka bir isim bulunamadı, baba adı verildi. Bu tesadüf değil Gogol için. Tekrar eden bir isim, tekrar eden bir kader. Doğumundan itibaren bir döngünün içinde sıkışmış biri. Petersburg'da küçük bir devlet dairesinde çalışıyor. Görevi yazıları temize geçmek. Sadece bu. Başka bir hevesi, başka bir hayali yok. Ya da zamanla öyle oldu. Sabah geliyor, kalemini alıyor, akşama kadar yazıyor. Evine dönüyor, ertesi sabah yeniden geliyor. Dairedeki arkadaşları onun yamanmaktan dikiş tutmayan, yıllar içinde incelmiş, adeta bir sabahlığı andıran paltosuyla acımasızca alay ediyor. Şapkasına kağıt parçaları atıyor, omzuna çer çöp yapıştırıyorlar. Akaki başını dahi kaldırmıyor. Sadece şunu söylüyor.
1: Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?
0: O kadar. Ne öfke, ne gözyaşı, ne de bir gün gelip hesap sorma hayali. Sadece o ses. Alçak, yorgun, neredeyse özür diler gibi. Gogol bu adamı tanımlarken şunu söylüyor. Varlığı da yokluğu da fark edilmeyecek biri. Dairede çalışan herkese yabancılaşmış. Hayatta yalnızca bu küçük rutinin içinde bir anlam bulabilen biri. Bu noktada Gogol farklı bir yola sapıyor. Klasik yazarların denemediği bir yol. Bu adamı küçümsemiyor, aptal saymıyor. Aksine, içindeki o küçük, kapalı dünyayı, kendi kanunları, kendi değerleri olan o dünyayı bütün ciddiyetiyle gösteriyor. Gogol, Akaki'nin bu küçük rutininin içine bir amaç yerleştiriyor. Yeni bir palto. Akaki için yeni bir palto gerçekten büyük bir olay. Gülünç değil, oldukça insani.

0: Rus edebiyatının yeniden doğumunu sağlayan eski bir paltonun hiç eskimeyen hikayesinde Akaki artık palto bile denemeyecek hale gelmiş, eskimiş, yamalarla dolu paltosunu terziye götürüyor. Terzi bakıyor, başını sallıyor.
1: Hayır, bunu onarmak mümkün değil. Eski püskü bir süprüntü bu.
0: Yenisi tamı tamına 150 ruble. Akaki için bu rakam bir servet. Yediğinden kısacak, içtiğinden kısacak, akşamları muma bile dokunmayacak. Ama yapacak. Başka yolu yok. Çünkü o palto olmadan sokağa çıkmak mümkün değil. O palto artık sıradan bir giysi değil. O palto bir umut, bir hayal. Paltonun hayaliyle Akaki değişiyor. Adımları biraz daha sağlam atıyor, vitrinlere bakıyor, gülümsüyor. Hayat bir nebze olsun renk kazanıyor. Sonunda palto hazır oluyor. Sırtına geçirdiği ilk gün Akaki ile birlikte dairedeki arkadaşlarının ona karşı tavırları da değişiyor artık. Ona farklı bakıyorlar. Konuşmaya çalışıyorlar, davete çağırıyorlar. Akaki şaşırıyor ama uyum da sağlıyor. Çünkü palto onu görünür kılıyor. En azından bir an için. Bu heyecan verici mutluluk kısa sürüyor. O gece eve dönerken paltosu çalınıyor. Gogol bu anı uzatmıyor, süslemiyor. Olduğu gibi bırakıyor. Çıplak, sert, acımasız. Palto çalındığında Akaki'nin kaybettiği bir giysi değil, bir anlamdı. Gogol bize şunu söylüyor. İnsan anlam olmadan yaşayamaz. Ve çoğu zaman o anlam dışarıdan küçük görünen bir şeyin içine sığmış bekliyor. Yıllarca emek verdiğiniz, varlığınızı bir nebze görünür kılan, olmasa kendinizi kaybolmuş hissedeceğiniz şey ne? Bir iş, bir ilişki, bir hayal olabilir. Bazen tek bir cümle, bazen aferin demesi yeterli olan biri. Bazen de sabah kalktığınızda sizi bekleyen küçük bir ritüel.

Palto çalındıktan sonra Akeki bir şey yapıyor. Belki de hayatında ilk kez yapıyor. Kendisi için mücadele ediyor. Komiserin kapısını defalarca aşındırıyor. Kimseye ulaşamıyor. Tekrar tekrar gidiyor. Kapılar yüzüne kapanıyor. Sonunda birileri ona önemli şahsı gösteriyor. O makama çıkılırsa belki palto bulunur diyor. Akaki hiç tereddüt etmeden gidiyor. O önemli şahıs yeni terfi etmiş, unvanı başını döndürmüş. Astlarına karşı sert, üstlerine yumuşak. Akaki'yi görür görmez, "Neden doğrudan buraya geldin? Usul erken yok mu?" diyerek azarlıyor. Akaki, kibirden gözü dönmüş o önemli şahsın tepkisinden ürküp, olduğu yere titreyerek yığılıyor. Eve varıyor, zayıf bünyesi ve yediği azarın acısıyla yatağa düşüyor. Bir daha kalkmıyor. Gogol burada duruyor, ölümü anlatmıyor, yas tutmuyor. Sadece şunu söylüyor. Petersburg, Akakievich'siz kaldı. Hiç gitmemiş gibi. Bu cümle bir hikayenin sonu değil, bir sistemin özeti. Bürokrasi burada soyut bir kavram değil, elle tutulacak, gözle görülecek kadar somut. Önemli şahsın bir sureti var, komiserin omuz silkmesi var. Kapı kapanırken çıkan ses var. Gogol bunları tek tek gösteriyor çünkü biliyor. Zalimlik çoğu zaman büyük kötülüklerde değil, küçük kayıtsızlıklarda saklı. Ve o kayıtsızlık bugün hala devam ediyor. Farklı bir masada, farklı bir şehirde, farklı bir yüzyılda. Ama aynı omuz silkme, aynı kapı. Gogol paltoyu av tüfeğini göle düşüren bir memurun gerçek hikayesinden esinlenerek yazdı. Ve bu küçük anlatıdan bir şaheser çıkardı. Hikaye mizahi başlasa da sayfalar ilerledikçe ağırlaşıyor, koyulaşıyor ve bir noktada artık gülmek mümkün olmuyor. Gogol'dan sonra Rus edebiyatının kahramanlarının içinde o paltonun kokusu var. Çünkü Gogol edebiyata yeni bir insan tipi soktu. Küçük sıradan insan. Kahramanlık göstermeyen, tarihe geçmeyen, adı bile zorla hatırlanan. İşte bu yüzden evrensel olan. Çünkü tarihin büyük çoğunluğu bu insanlardan oluşuyor. Adları yazılmayan, paltolarını kaybeden, kapılardan geri çevrilen insanlar.

0: Gogol onlara baktı. Baktı ve yazdı. Gogol paltoyu bitirdiğinde eleştirmenlerin her biri başka bir pencereden baktı. Kimileri güldü. Bir memur hikayesi, bir palto, biraz bürokrasi hicvi. Kimileri öfkelendi. Halk böyle mi anlatılır? Bu adam neden bu kadar aciz? Kimileri ise sustular. Çünkü içlerinde bir şeyler kımıldamıştı. Ne olduğunu tam tarif edemediler. Gogol bu tepkileri öngörmüştü belki. Zaten şunu yazmıştı bir mektubunda. İnsan öfkelenmezse konuşmaz. Hep yan yatar ve kendini memnun edecek bir şey bekler. Palto insanı yan yatırmadı. Onu ayağa kaldırdı. Gogol, sanatsal dehasından hiçbir şey feda etmeden Rus çığlığını bütün dünyaya bu eser sayesinde duyurdu. Kendine özgü diliyle yoksulluğun kanıksadığı ve tepkisizliğin gelenek haline geldiği bir çağda rakipsiz bir üslup yarattı. Edebiyat bilimcisi Eyhan Baum da bu hikayenin nasıl yapıldığını anlamak için yıllarca uğraştı. Vardığı sonuç şuydu. Gogol burada konuyu değil, sesin kendisini yazmıştı. Akaki'nin o kırık özür cümlesi,
1: "Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?"
0: bir karakterin repliği değil, bir insanlık trajedisiydi. Gogol o sesi yakalamış, satırlara hapsetmişti. Ve o ses oradan kaçamadı. Kafka, böceğe dönmüş Gregor Samsa'nın sessiz çırpınışında onu duydu. Dostoyevski, yer altında köşeye sıkışmış hem öfkeli hem ezik adamın iç sesinde onu duydu. Çehov onu duydu. Küçük memurların rüzgara karışan hayallerinde. Hepsi aynı şeyi söylüyordu farklı dillerde. Sıradan insanın içinde de bir dünya var. Kimse bakmıyor olsa da var. Gogol, bir sineğin mikroskop altında bile bir dünyası olduğunu göstermişti. Ardından gelenler o mikroskoptan bir daha uzaklaşamadı.

0: Paltoyu anlamak için onu yazan adamı da bilmek gerekiyor. Gogol hayatı boyunca bir yere ait olamadı. Ukrayna'dan Petersburg'a geldi, Petersburg'dan Roma'ya kaçtı. En yakın dostu Puşkin'i kaybettiğinde kendini yazmaya gömdü. O yıkımdan palto çıktı, ölü canlar çıktı. Ama huzur bulmadı hiçbirinde. Son yıllarında kendi el yazmalarını yaktı. Binlerce sayfayı ateşe verdi, sonra yatağa düştü, bir daha kalkamadı. 52 yaşında öldü. Belki de Akaki'yi bu kadar iyi anlamasının sebebi buydu. O da bir şeyler kaybetmişti. Ülkesini, dostunu, sonunda kendini. O da bir kapıdan geri çevrilmişti. O da bir sabah kalkmak istememişti. Palto bir memur hikayesi değil belki. Bir adamın kayıplarını kağıda döküp onları uğurlaması. Gogol bu trajik hikayeyi ölümle bitirmeyerek ucuz bir ajitasyona çevirmiyor, ironi yapıyor. Akaki öldükten sonra Petersburg sokaklarında bir şey dolaşmaya başlıyor. Bir hayalet. Köprülerde, caddelerde birilerinin paltolarını kapıp kaçıyor. Ve bir gece Akaki'yi azarlayan o önemli şahsın paltosunu alıp karanlığa karışıyor. Gogol'un tek fantastik dokunuşu bu. Ancak bunu bilinçli yapıyor. Hayatta hiçbir zaman alamadığı o cevabı, o adaleti ölümünden sonra alıyor Akaki. Bir nevi okurun yüreğine su serpiyor. Programımıza bir cümleyle başlamıştık.
1: Bırakın beni. Neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?
0: Şimdi o cümleye dönüyoruz. Ama farklı bir yerden. Bu cümle bir zayıflık değil. Aksine, hayatı boyunca ezilmiş, sindirilmiş, görülmemiş birinin son kez en saf haliyle dile getirdiği bir hak talebi. Sahip olup da korumak zorunda kaldığımız her şeyi sorgulamamıza neden olan bir öykü. Gogol 1842'de yazdı bunu. Üzerinden 200 yıl geçti. Ama o ses hala duyuluyor. Bir kitapta okumuştum da bu hafta, palto ile birlikte görünmez olanın aslında ne kadar görünür olduğuna tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben, Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın açılışında hitapta bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenler yalnız bırakılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için hane başına 10 bin lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Milletler Ligi'nde Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol takımı yurda döndü. Filenin Sultanları havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı. Şampiyon sporcular kazandıkları kupayı Türk milletine armağan etti. Milletler Ligi şampiyonluğu Filenin Sultanları'na bir kutlamada Mehmetçik'ten geldi. Yurt içinde, sınır ötesinde, hatta açık

0: Denizler'de görev yapan Mehmetçik, Amirli Kadın Voleybol Takımı'nı hazırladıkları özel kliple kutladı. Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri biri vatanı korur, biri bayrağı zirveye taşır notuyla paylaştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail yerleşimcilerin Filistinlilerin topraklarına saldırmasına bir kez daha sert tepki gösterdi. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir diyen Çelik, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları da en şiddetli şekilde kınadıklarını söyledi. Mescid-i Aksa'nın korunmasının uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. Gazze'de yıkık bir duvara çizilen portre binlerce kilometre öteden gelen bir teşekkür mesajıyla umuda dönüştü. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, portresini çizen Filistinli kız Leene ve Gazze halkına sosyal medyadan mesaj gönderdi. İspanya sizi duyuyor, görüyor, seviyor ve unutmuyor dedi. Avrupa yeni sınıfta kaldı. Katil Netanyahu'yu taşıyan uçak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın hava sahalarından geçti. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden uçağın rotası tepki çekti. Mahkeme Gazze şeridinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Fransa'da orman yangınları söndürülemiyor. Yaklaşık 116 bin hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. İspanya ve İtalya'da da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçına Venezia ile karşılaştı. Çizme ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray Barış Alper'li bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Trabzonspor'un yeşil burun adalı futbolcusu Sidney Lopez Cabral, Dünya Kupası'na attığı muhteşem golle turnuva tarihine geçti. Yıldız futbolcunun Arjantin filelerine gönderdiği gol FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nın golü seçildi. Hava durumuna gelince ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarını ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün yönetmen Martin Scorsese ve usta oyuncu Robert De Niro'nun dikkat çeken işbirliklerinden biri olan 1982 yapımı Komedi Kralı adlı filmden söz edeceğiz. Bu film, şöhret arzusunun birey üzerindeki etkilerini ve saplantıya dönüşen hayalleri konu alan kara mizah örneğidir. Robert De Niro filmde kendisini geleceğin en büyük komedyeni olarak gören, ancak gerçekte yalnız ve yetenekleri sınırlı olan Rupert Pupkin karakterini canlandırır. Rupert'in temel amacı hayranlık duyduğu ünlü talk show sunucusu Jerry Longford'un programına çıkmaktır. Ancak bu istek zaman içerisinde kontrol edilemez takıntı haline gelir. Film, medyanın ve hayranlık kültürünün birey üzerindeki yansımalarını tarafsız bir bakış açısıyla işler. Bu arada Rupert Pupkin hedeflediği ilgiyi göremeyince sınırları zorlayan bir plan hazırlar. Robert De Niro'nun Pupkin performansı karakterin hem trajik hem de rahatsız edici yönlerini dengeli biçimde yansıtır.

0: yansıtır. Jerry Lewis'in hayat verdiği sunucu karakteri ise gösteri dünyasının dışarıdan görünmeyen, mesafeli ve soğuk yüzünü temsil eder. Komedi kralı, takdir edilme ihtiyacının insanı hangi bilinmez ve karanlık noktalara sürükleyebileceğini de anlatan ciddi bir sistem eleştirisidir. Filmin finalinde vurgulanan bir anlık zirveye ulaşma isteğiyle sıradan bir hayat sürme arasındaki tercih ise tüm filmdeki hikayenin özünü teşkil eder. Sinema tarihinde çok özgün bir yere sahip olan Komedi Kralı adlı bu film, günümüzün popülerlik arayışına da ta o zamanlardan ışık tutan ve hiç eskimeyecek zamansız bir yapımdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

saçlarını okşamak, kaybolmak gözlerinde, ellerimde hapsedip ellerimde.

Benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen, benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun istedim. Onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var oğlum. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katılacak. Ardından Irak Başbakanı Ali Elzadi'yi kabul edecek. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi. Bakan Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika töreninde konuştu. 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı olarak aile kampı etkinliği düzenlenecek. Etkinliği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Ailelerin doğayla iç içe vakit geçireceklerini ve farklı etkinlikleri birlikte deneyimleyeceklerini söyledi. Her il için kontenjan, başvuru takvimi ve katılım koşullarının duyurulacağını kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni partinin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim yapılacak. Yeni partide ise Özgür Özel Başkanlığı'nda bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar duruşmasında 57. oturum tamamlandı. Bugünkü oturumda ise görevden uzaklaştırılan Beşiktaş eski belediye başkanı

0: Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 85 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Görüşmelerimiz iyi gidiyor, bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump, anlaşma olmaması durumunda saldırılara geri dönecekleri tehdidinde de bulundu. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs adasına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman ve Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Fransa'da orman yangınları söndürülemiyor. Yaklaşık 116 bin hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görünmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. İspanya ve İtalya'da da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Haberleri sunduk.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayır'dan. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İletişim Şurası'na katılacak. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ve Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Yeni partinin kapalı grup toplantısı ise bugün. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Gülistan doku soruşturmasında 18 kişi daha gözaltına alındı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan programın açılışında hitapta bulunacak. Şura, Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla 2 gün sürecek. Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye'yi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliği mutabakat zaptının imzalanması da planlanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen ekonomideki büyümenin sürdüğünü vurguladı. Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika törenindeki konuşmasında, "Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz," dedi.
2: Dünyanın içinde olduğu bu sıkıntılı süreçte ekonomide istikrarı koruyabilmek, ilerleyebilmek de ve vatandaşlarımızın hak ettiği refah ve huzuru sağlamak temel görevlerimiz arasında başta geliyor. Ülkemiz ekonomisini büyütmeye devam etmektedir. Son 23 yılda yıllık ortalama %5,3'lük büyüme sağlayan, Covid'den sonraki süreçte yıllık ortalama %5,4 büyüme sağlayan ülkemiz bu yılda ilk çeyrekte %2,5'luk bir büyüme sağladı. Türkiye'yi büyütmeye, geliştirmeye, halkımızın satın alma gücünü, refah düzeyini arttırmak için hep birlikte çalışacağız.

0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Devlet Bahçeli konuyla ilgili yazılı açıklamasında bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemeli dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in de siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini söyledi. Bahçeli, yazılı mesajında küresel gelişmeleri de dikkat çekerek Türkiye'nin enerjisinin tüketilmemesinin önemine değindi. Çevremizde ateş çemberlerinin genişlediği, bölgesel hesapların ağırlaştığı, küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde Türkiye'nin enerjisi gelip geçici gündemlerle tüketilmemelidir sözlerine yer verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündemini Türk milletinden aldığını da vurgulayan Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi siyasi yelpazenin herhangi bir kanadında patlak veren iç tartışmalarından menfaat devşirmeyi siyasi ahlakıyla bağdaştırmaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından hem genel merkez hem de yeni partideki gelişmeler takip ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün mesaisini genel merkezde sürdürdü, yakın kurmaylarıyla bir araya geldi. CHP grup toplantısı bu hafta gerçekleştirilecek mi, gerçekleştirilmeyecek mi, gün boyu bu sorunun cevabı arandı. Bu hafta mecliste CHP grubu toplanmayacak ancak perşembe günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Toplantıda grup yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetçi için seçim olacak. Kemal Kılıçdaroğlu hafta içi Merkez Yönetim Kurulu'na da başkanlık edecek. Yeni partide ise mecliste bugün Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Yeni parti grup toplantısı her salı ana bina büyük grup salonunda yapılacak. Toplantı öncesi salona yeni partinin logo ve bayrakları yerleştirildi. İstanbul'da düzenlenen ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkezi kaynakları iddiayı reddederken organizasyonu biz yapmadık ifadeleri kullanıldı. Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığını ve bir kumpasla karşı karşıya olduklarını öne süren Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şikayetin CHP etkinliğine üye olmayan kişilerin getirildiği iddiası ve bu yönde yapılan yayınlara yönelik olduğu belirtildi. Araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı açıklandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Ömer Çelik, CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor dedi.
1: Yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Şimdi burada esas mesele şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Siyasi hayat için temel sütunlardır. Ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ama ben en başta bir şey söylemiştim. Tüm bu olaylar başladığında, yani bizi AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP'li.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreci konusunda da meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız açıklamasını yaptı. Süreçte ince işçilik aşamasına gelindiğini belirten Ömer Çelik, şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır dedi.
1: Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere yeni bir aşamaya geldiğimizi. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir

0: zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır.
1: YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Adaylar en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Uzmanlar öğrencilerin kendi başarı sıralarına %25-30 fark koyarak tercih yapmalarını öneriyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darp edildiği iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olunacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu olayın adli mercilere intikal etmesinin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Mağdur çocuk ve aileye ihtiyaç duydukları psikososyal desteğin sağlandığı kaydedildi. Bakanlık olarak davaya müdahil olacak, özellikle özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik hiçbir şiddet eyleminin cezasız kalmaması adına hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz denildi. Bakanlık açıklamasında her türlü ihmal ve şiddetin karşısında olmaya, çocuklarımızın haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar duruşmasında 57. oturum tamamlandı. Bugünkü oturumda ise görevden uzaklaştırılan Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akbulat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Son operasyonla aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'le Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında derneğin tüm mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla görevlendirilme yapıldı. Derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin idare yetkisi 3 kişilik yönetime devredildi. Derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Kararda derneğin iştiraklerinin de görevlendirmeye tabi kılındığı ifade edildi. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karabucak köyü sınırlarında ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4'ü helikopter ve 2'si uçak olmak üzere 41 araç ve 135 personelle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Fransa'da orman yangınları söndürülemiyor. Yaklaşık 116 bin hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. İspanya ve İtalya'da da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Amerika kıtasında da Kanada'nın yanı sıra komşusu Amerika Birleşik Devletleri'nde de orman yangınları yayılıyor. Oregon eyaletinde 200 bin dönümden fazla alan küle döndü. 1300 görevli alevlere müdahale etmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. Trump, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz," diye konuştu. Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunun altını çizen Donald Trump, "Biliyorsunuz, bence o çok iyi bir iş çıkardı, Suriye konusunda iyi bir iş çıkardı, bu arada çok güçlü bir ülke, muhteşem bir ordusu var. Çok büyük, çok güçlü bir ordu, bir sürü harika teçhizata sahip," dedi. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. "Görüşmelerimiz iyi gidiyor, bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi.

0: Trump anlaşma olmaması durumunda saldırılara geri dönecekleri tehdidinde de bulundu. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs adasına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ziyaret öncesi de BM Genel Sekreterine Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Holguin'i kabul etti. Türkiye ile yakın istişare içinde olduklarını vurguladı. Genel Sekreterin yürütmekte olduğu çabalara destek veriyor, iyi niyetle katkı koymaya çalışıyoruz dedi. Suriye 17 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini ağırladı. Antonio Guterres, ülkedeki temaslarının derin anlamlar taşıdığını belirtti. Suriye'nin bölgesel istikrar ve barışın sembolü haline geldiğini vurgulayan Guterres, işgalci İsrail'in ihlallerine de tepki gösterdi. İsrail, Suriye'yi kendi haline bırakmalıdır, dedi. Kiev-Moskova hattında gerilim sürüyor. Rusya'nın Çernihiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Ukrayna İHA'larla misillemede bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, zafer için her şeyi yapacağız dedi. Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 27 bin kişi artıran kararnameyi imzaladı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan İletişim Şurası'na katılacak. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ve Sudan Dışişleri Bakanı Muhittin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Yeni partinin kapalı grup toplantısı ise bugün. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Gülistan 9 soruşturmasında 18 kişi daha gözaltına alındı. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferiyle ilgili açıklama yaptı. Özen, Salah transferinin ekonomik gerekçeler nedeniyle şimdilik rafa kalktığını söyledi. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Venezia ile karşılaştı. Çizme ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray, Barış Alper'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Trabzonspor'un Yeşilburun adalı futbolcusu Cindy Lopez Cabral, Dünya Kupası'nda attığı muhteşem golle turnuva tarihine geçti. Yıldız futbolcunun Arjantin filelerine gönderdiği gol, FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nın golü seçildi. 2026 Dünya Kupası finalini yöneten hakem Slavko Vinčić kariyerini noktaladı. Sloven hakem, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de görev yaparak tarihe geçmişti. İki İngiliz takımı Everton'la Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Tokat, Van 30, İstanbul 32, İzmir, Çanakkale 37, Aydın, Antalya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa 41, Manisa, Denizli, Adana 38, Kütahya, Sivas, Nevşehir 28, Trabzon, Yozgat 27, Rize 26, Şırnak, Ağrı, Elazığ 36, Gaziantep, Siirt 39, Erzurum 31,

0: Hatay 33, Kilis 40 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Turkuaz. Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız?

İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 2-3 aylık bir bebeğin kendi kendine konuştuğunu fark etmişsinizdir. Bebekler kendi kendilerine sesler çıkararak hem seslerini tanır hem de duydukları seslere uyum sağlamaya çalışırlar. Fakat 6 aylıktan itibaren bu sesler ana dillerinin sesleriyle sınırlanmaya başlar. 6 aylık bir bebeğin sesinden kız mı erkek mi olduğunu anlayamazsınız. Bunu anlamak için çocuğun 12 yaşına gelmesi beklenir. 15 yaşından sonra sesten cinsiyet belli olur. Akustik çalışmalarda da insan sesleri erkek ve kadın sesleri olarak ayrılır. Müzikte erkek sesleri bas, bariton, tenor, kadın sesleri ise soprano, alto soprano ve kontraltodur. Ses türü ne olursa olsun, ağzımızdan çıkan ses ağız içindeki boşlukların durumuna bağlı olarak 3 ayrı şekilde çıkar. Göğüs sesi, kafa sesi ve boğaz sesi. Göğüs sesi göğsün alt kısmından geliyormuş gibi çıkan sestir. Baş ve boğazdan gelmeyen, gür ve açık bir biçimde çıkarılan ses olarak bilinir. Şu anda söylediğim ses göğüs sesidir. Ses eğitimi alan almayan herkesin kolaylıkla konuşabildiği bir sestir. Günlük konuşmalarımızda hep göğüs sesini kullanırız. Sanatçılarımızdan rahmetli Hamiyet Yüceses genellikle göğüs sesiyle şarkı söylemiştir. Kafa sesi baş kalktığı zaman daha kolay çıkarılan bir sestir. Göğüs sesi çıkartılırken sesi uzatmak istersek, örneğin şu cümleyi söylemek istersek kafa sesiyle, kafamızı öne eğerek ve gırtlağımızı zorlayarak elde ettiğimiz sestir. Kafanızın ön kısmında, sinüs boşluklarında tınlayan, titreşimlerini burnun ve gözlerin arkasında ve yanakların her iki yanında hissettirebilen sestir kafa sesi. Şarkı söylerken yüksek yoğunlukta çıkarılan bu ses gidebildiği yere kadar giden sestir diye tanımlanır. Teravih namazlarındaki rekat aralarında söylenen ve müzikal değeri olan salavatları bazen insanlar vecde gelip sesini gitgide yükselterek söylerler. Bu esnada genellikle kafa sesi kullanılır. Kafa sesi en üst rezonatörler denilen üst damakla alın ve şakaklardaki boşlukların titreşimiyle oluşur. Çığlık çıkarılabilen en yüksek frekanslı sesler olup şarkı söylerken de kullanılır. Tiz seslerdir. Rahmetli Münir Nurettin Selçuk kafa sesini en güzel biçimde kullanabilen bir sanatçıydı. Boğaz sesi ağız boşluklarının etkisi olmadan çıkan sese denir. Boğaz sesi zorunluluk olmadıkça kullanmaktan kaçınılması gereken bir sestir. Şöyle bir sestir. Çünkü kulağa hoş gelmez ve dinleyende ve eğitimsiz bir ses izlenimi uyandırır. Üstelik boğaz zorlanmaması gereken bir organımızdır. Boğaz sesi boğazımızı zorlar ve sesimize çeşitli tonları eklememize engel olur. Yakılan bir mumu dudaklarınızın çok yakınında tutun. U sesini şiddetini artırarak uzatın. Boğaz sesiyle sıradan notalama yapın. O biçiminde örneğin mum ışığında titreme çok az olacaktır. Boğaz sesini ne kadar güçlü çıkarırsanız çıkarın, mumu kolayca söndüremezsiniz. Ama güçlü bir nefes sesinde mumun söndüğünü görürüz. Boğazdan şarkı söylemek de çok zordur. Altay bölgesinde yaşayan Tuvalar, Altaylar ve Moğollarla Rusya'nın Avrupa kısmında yaşayan başkurtların sahip olduğu eşi olmayan bir sanat türüdür bu sesle şarkı söylemek. Bu tarz vokalde boğaz ve ses telleri manipüle edilerek aynı anda 2-3 değişik ses çıkarmak mümkün olur. Bu tür şarkıların adı hai, onu seslendirenleri ise haici derler. Şarkıcılar gırtlaktan çıkardıkları seslerle doğada bulunan

0: çeşitli varlıkları tasvir ederler. Örneğin akan bir nehri "aa" biçiminde, hayvanların çığlıklarını da farklı biçimlerde çıkarırlar. Boğazdan şarkı söyleyenlerin özel doğal diyet uygulaması gerekir. Bu kişiler sigara kullanmaz, ay çekirdeği yemez ve soğuk içecekleri içmezler. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Gül Deste başladı.

0: Güldeste sona erdi.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost dili, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
2: Bir dakika. Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur. Bir dakika.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Kas hafızası.
4: Kas hafızasında bugün futbolun estetiğini ve sporcu sağlığını doğrudan etkileyen saha zemini konusundan söz edeceğiz. Bir karşılaşmanın kalitesini sadece oyuncuların yeteneği değil, üzerinde hareket ettikleri sahanın, çimin standartları da belirliyor. Modern futbolun hız ve hassasiyet üzerine kurulu yapısı, zemin teknolojisini de ayakkabı teknolojisi kadar önemli bir hale getirmiş durumda. UEFA kriterlerine göre bir zemin, drenaj kapasitesi, sertlik derecesi ve topun sıçrama açısı gibi teknik konularda mükemmeli istiyor. İdeal bir saha zemini için en kritik özellik, topun sahanın her noktasında aynı hızla hareket etmesi ve aynı oranda sıçramasıdır. Günümüzde kullanılan, karışım içeren hibrit çim teknolojisi, doğal kökleri sentetik liflerle güçlendirerek zeminin maç boyunca bozulmamasını sağlar. Yetersiz zeminler ise sadece pas trafiğini bozmakla kalmaz, aynı zamanda oyuncuların eklemlerine binen yükü artırarak ciddi sakatlıklara zemin hazırlar. Bu nedenle futbolda zemin kalitesi sporcu sağlığının da en önemli sigortalarından biridir. Saha bakımında sürdürülebilir bir kültür oluşturmaksa profesyonel futbolun zorunlulukları arasındadır. Sahadaki nem oranını takip eden sensörler ve alttan ısıtma sistemleri gibi unsurlar adı geçen sürdürülebilir kültürün vazgeçilmez unsurları. Dolayısıyla özenle bakıma alınmış bir futbol zemini, futbolcular adına hem gerekli hem de bulunmaz bir platform. Çünkü iyi bir zeminin en büyük getirisi, oyun kalitesine olan katkısı. Özetle sahalar, sahalarımız ne kadar bakımlı olursa, futbolun kalitesi de o derece üst seviyeye çıkar. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

türküsü. Gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu halaya durmak. Hep bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit. Komşuya verilen selam. Ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız. Sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye-Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni partinin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim yapılacak. Yeni partide ise Özgür Özel başkanlığında bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceği mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. ...8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı olarak aile kampı etkinliği düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla iç içe vakit geçirerek farklı etkinlikleri birlikte deneyimleyeceklerini söyledi. Her il için kontenjan, başvuru takvim ve katılım koşulları duyurulacak. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde de sabaha karşı orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Bursa'da polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütüne baskınlar yapıldı. 28 şüpheli gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktay suç örgütü davasının karar duruşmasında 57. oturum tamamlandı. Bugünkü oturumda ise görevden uzaklaştırılan Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akbulat'ın mütalaa karşı savunma yapması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 85 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğini ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs adasına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün

KTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Fransa'da orman yangınları söndürülemiyor. Yaklaşık 116 bin hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. İspanya ve İtalya'da da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İspanya'da 130 bin hektardan fazla alan küle döndü. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler söndürülemiyor. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu hafta teknik yönetmenimiz Mehmet Ayçiçeği, hepinize güzel, mutlu, sağlıklı bir gün diliyoruz. Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin toprak zenginliğini ve tarımsal üretimdeki önemini konuşacağız. Konuğumuzsa Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Hüsnü Kayıkçıoğlu. Kendisi programımıza İzmir'den katılıyor. Hoş geldiniz Sayın Kayıkçıoğlu.
1: Funda Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetinizle tarım konusuna olan hassasiyetiniz için hem size hem de bütün program ekibine içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu tür programlar toplumda farkındalık yaratmak açısından çok değerli. Tarım sadece ekonomik bir faaliyet değil, bir ülkenin bağımsızlığını, gıda güvenliğini ve aslında geleceğini belirleyen en stratejik alanlardan bir tanesi. Son dönemde yaşadıklarımız da bunu açıkça gösteriyor. Şöyle bir yaza baktığımız anda en basitinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık haritasına göre yazları Türkiye'nin neredeyse tamamı şiddetli kuraklığa girmiş durumda. Yani aslında bu yeni normalimiz, orman yangınları, su kesintileri, tarımsal hasatların öne çekilmesi, bu artık bizim normalimiz oluyor. Dolayısıyla önemli olan bu gelişimleri sadece izlemek değil, doğru yorumlayıp geleceğe dair yol haritamızı buna göre çizmek. Bugün burada ülkemizin toprak zenginliğini, bu zenginliği korumak için yapılacak çalışmaları ve sürdürülebilir tarımın geleceğini konuşmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum.
0: Evet, hepsini tek tek konuşacağız programımız boyunca Sayın Kayıkçıoğlu, ama önce dilerseniz izninizle sizi dinleyicilerimize kısaca tanıtalım. Uzmanlık alanı toprak ekolojisi, organik atık yönetimi ve toprak sağlığı olan Profesör Doktor Kayıkçıoğlu, 25 yılı aşkın akademik kariyerinde tarımsal üretimde atıkların geri kazanımı, toprak biyolojisinin korunması, karbon üretimi ve küresel iklim değişikliğiyle mücadele konularında çalışmalar yürütmüştür. Profesör Doktor Hüsnü Kayıkçıoğlu halen Japonya, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli projeleriyle tarımın sürdürülebilir dönüşümüne öncülük edecek araştırmalara katkı sağlıyor. Hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum size Sayın Kayıkçıoğlu. Öncelikle toprağın yaşam için önemi nedir sizden dinleyelim ve Türkiye'de bu zenginliğin korunması için hangi çalışmalar yürütülmektedir?
1: Teşekkürler Funda Hanım. Bizim bölümün sloganı toprak hayattır. Ben inanıyorum ve biliyorum ki bizi dinleyen için herkes için de öyle. Avrupa Birliği'nin stratejilerinde toprak için 7 ana işlevden söz edilir. Toprak, bitkilerin büyümesini destekler. Gıdayı, yemi ve diğer ham maddeleri, biyokütleyi üretir. Suyu ve besin maddelerini depolar. Zararlı maddeleri zararsız hale dönüştürür. Yani aslında doğanın filtresi gibi çalışır. Aynı zamanda bakteri, fungus, solucan gibi birçok canlıya, milyonlarca canlıya ev sahipliği yapar. Yani bir biyoçeşitlilik havuzudur. Üzerinde yaşadığımız sağlam zemini oluşturur. İnşaatta kullanılan kil ve tuğla gibi ham maddeler de

0: yine topraktan gelir. Atmosferden karbondioksit çekip karbon döngüsünü düzenler ve iklim değişikliğini hafifletir. Bir de geçmişin tanığıdır topraklar. Jeolojik olayların ve eski medeniyetlerin izini arkeolojik mirası içinde saklar. Kısacası toprak bize yalnızca gıdayı sunmaz. İklimi dengeler, suyu temizler, yaşamın görünmeyen mikroskopik dünyasını ayakta tutar. Üzerinde yaşadığımız zemini taşır ve geçmişin izlerini geleceğe aktarır. Bu fonksiyonları koruyabilirsek tarımın da yaşamın da sürdürülebilirliğini güvence altına alırız. FAO'nun raporları bunu net olarak söylüyor. Sağlıklı toprak, besin üretimi, su kalitesi ve iklimle mücadele gibi ekosistem hizmetlerinin kalbidir. Bu yüzden toprağı yönetmek demek aslında suyu, karbonu ve gıdayı birlikte yönetmek demektir. Türkiye tarafına gelirsek, ülkemizin dört bir yanında köklü ziraat fakülteleri var. Toprak sağlığı, sulama, bitki besleme, tarım ekonomisi gibi alanlarda hem eğitim hem de araştırma yürütüyorlar. Bakanlıkta Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü şemsiyesi altında çok sayıda araştırma enstitüsü, ıslah, toprak su yönetimi, bitki koruma, dijital tarım gibi konularda sahaya dönük projeler yapıyorlar. Bu projeler doğrudan üreticiye rehberlik eden çıktılar üretiyor. Aile çiftçiliği de bu resmin vazgeçilmezi aslında. Türkiye'de küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri gıda güvencesinin ve kırsal kalkınmanın omurgası. FAO'nun 2019-2028 aile çiftçiliği 10 yılı çerçevesindeki değerlendirmeleri de aslında aynı noktayı vurguluyor. Yerinde üretim, biyoçeşitlilik ve geçim güvenliği için aile çiftçileri stratejik bir aktördür. Sivil toplum ayağında FEMA yıllardır erozyon ve toprak koruma konusunda hem farkındalık hem de saha projeleri yürütüyor. WWF Türkiye'de su riskleri, havza yönetimi ve özellikle Büyük Menderes gibi kritik havzalarda sanayi tarım dönüşümü projeleriyle su toprak bütününü destekliyor. Buradan benim kişisel gözlemime bağlayayım. Bizde bilgi üretimi tarafında bir problem yok. Üniversitelerde, TAGEM enstitülerinde ve STK'larda nitelikli çalışmalar var. İki yerde takılıyoruz aslında. Birincisi sonuçların uygulamaya geçişi. Yani tarladaki pratiğe, çiftçinin kararlarına, sulama programlarına, gübre reçetesine, arazi kullanım planına kadar inmesi. İkincisi bilginin kanun, yönetmelik, yönerge tarafıyla daha sıkı bağlanması. Yani bilim, politika, saha uygulaması hakkında eksik kalan halkalar var. Önümüzdeki dönemde asıl yatırım bu köprüleri güçlendirmek olmalı. Somut ne yapalım derseniz, her il için toprak sağlığı göstergeleri, işte organik madde, biyolojik aktivite, erozyon riski, tuzluk gibi bir set belirlenip destekleme ve ruhsat süreçlerine ölçeklenebilir şekilde bağlanmalıdır. TAGEM, fakülte, STK, yerel yönetim ortaklığıyla her havzada model çiftçilik ve demonstrasyon hatları kurulmalı. Çiftçi, danışman, yerel idare aynı gün, aynı tarlada aynı veriyi görmeli. Aile çiftçiliğine yönelik sözleşmeli üretim, su verimliliği yatırımları ve toprak ıslahı gibi alanlarda teşvikler. Yani ölç, raporla, doğrula, MRV mantığıyla sonuç odaklı tasarlanmalı. Özetle toprak ekosistem fonksiyonlarını koruyan yaklaşımı biliyoruz ve üretiyoruz. Şimdi bu bilgiyi hızla uygulama ve mevzuatla buluşturma zamanı.
1: Sayın Kayıkçıoğlu, organik atıkların toprakta yeniden değerlendirilmesi konusunda yürütülen projeler çevre ve ekonomi açısından nasıl bir katma değer sağlamaktadır?
0: Öncelikle ben her zaman şunu söylüyorum. Toprak her türlü organik atığı bertaraf edeceğimiz doğal

0: doğal alanlar değildir. Toprak yaşayan bir ekosistemdir. Yani doğru gıdalarla, sağlıklı organik materyallerle beslenirse ancak ondan beklediğimiz tüm ekosistem fonksiyonlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirir. Dolayısıyla bizim amacımız atığı toprağa gömmek değil, o atığı yeniden yaşam döngüsüne kazandırmaktır. Özellikle zeytin posası, tavuk gübresi, meyve sebze atıkları gibi organik atıklar doğru yöntemlerle işlendiğinde hem çevreye hem de ekonomiye ciddi katkılar sağlar. Ege Üniversitesi'nde yürüttüğümüz projelerle bu atıkları biyoteknolojik yöntemlerle komposta dönüştürüyoruz. Kompostun içeriğini mikroorganizmalar, zeolit ve biyokümürle zenginleştiriyoruz. Bu sayede hem toprağın karbon tutma kapasitesi artıyor hem de mikrobiyal canlılık yeniden canlanıyor. Çevresel katkı açısından baktığımızda bu yöntemle hem sera gazı emisyonlarını azaltıyoruz hem de atığın vahşi depolama ya da yakma yoluyla çevreye vereceği zararı ortadan kaldırıyoruz. Hesaplamalar gösteriyor ki her ton organik atığın komposta dönüştürülmesi yaklaşık 400 ila 500 kilogram karbondioksit eşdeğeri salımı önlüyor. Ekonomik açıdan da bu süreç büyük bir katma değer yaratıyor aslında. Çiftçi artık dışarıdan pahalı kimyasal gübre almak zorunda kalmıyor. Kendi bölgesindeki atığı dönüştürüp toprağını besliyor. Bu hem döngüsel ekonomi hem de yerel kalkınma açısından çok önemli bir model. Üstelik bu süreç sadece çevresel değil, sosyal fayda da üretiyor. Bizim projelerde özellikle kadın kooperatifleriyle yapılan işbirliği sayesinde yerelde hem yeni istihdam hem de farkındalık artışı sağladık. Kadınların üretim zincirine katılımı bu dönüşümün en güçlü yönlerinden biri oldu. Kısacası organik atıkları toprağa geri kazandırmak sadece bir çevre politikası değil, aynı zamanda bir ekonomik ve toplumsal kalkınma aracıdır. Atığı dönüştürdüğünüzde toprağı da, iklimi de, üreticiyi de iyileştirir.
1: Sayın Kayıkçıoğlu, iklim değişikliği çerçevesinde tarımda su ve karbon yönetimi için hangi adımlar atılmaktadır? Hangi örnek uygulamalar bulunmaktadır?
0: Artık hepimiz biliyoruz ki iklim değişikliği tarımı doğrudan etkileyen en büyük risklerden biri. Bu riskin iki temel ayağı var. Su yönetimi ve karbon yönetimi. Su tarafında Türkiye'de son yıllarda ciddi adımlar atıldı. Devlet Su İşleri ve Tarım Bakanlığı'nın projeleriyle açık kanallı sulama sistemlerinden kapalı basınçlı sistemlere geçiş hızlandı. Bugün İzmir, Konya ve Şanlıurfa gibi illerde yeni kurulan sulama altyapısının neredeyse tamamı kapalı boru sistemlerle yapılıyor. Bu hem buharlaşma kayıplarını azaltıyor hem de suyun her damlasının toprağa ulaşmasını sağlıyor. Biz üreticilerimize her zaman şunu söylüyoruz. Suyu yönetmek geleceği yönetmektir. Özellikle damla sulama, yağmurlama ve yağmur suyu hasadı artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Nitekim çeşitli bölgelerde üreticiler kendi tarlalarında yağmur suyu toplama havuzları kurarak bu dönüşümü başlattı bile. Karbon tarafında ise mesele sadece salımı azaltmak değil, toprağı bir karbon yutağı haline getirmek. Toprağın organik madde içeriğini arttırdığınızda o toprak karbondioksit tutar ve yıllarca depolayabilir. Bizim Ege Üniversitesi'nde yaptığımız çalışmalarda da bunu açıkça gördük. Kompost ve biyokömür uygulanan parsellerde karbon tutulumunun geleneksel uygulamalara göre %25'e kadar arttığını tespit ettik. Avrupa Birliği'nin A Soil Deal for Europe misyonu da bu yönde çok net hedefler koyuyor. 2030'a kadar toprağın hem suyu hem karbonu etkin yöneten bir sistem haline getirilmesidir aslında bunun amacı. Türkiye'de de bu vizyona paralel adımlar atılıyor. Örneğin Konya Kapalı Havzası'nda yürütülen karbon tutulum havzası projesi çiftçiye hem karbon kredisi kazandırıyor hem de toprak canlılığını geri getiriyor. Ayrıca birçok bölgede üreticiler artık toprak işleme sıklığını azaltıyor, anız yakmak yerine mulch uyguluyor. Bu küçük gibi görünen değişiklikler bile topraktaki karbon kaybını ciddi oranda azaltıyor ve toprağın yapısını koruyor. Kısacası iklim değişikliğine karşı tarımda alınan önlemler iki temel hedef etrafında birleşiyor. Her damla suyu toprağa

0: kazandırmak ve her gram karbonu toprakta tutmak. Bu sadece çevresel bir hedef değil, aynı zamanda ekonomik bir sigorta. Çünkü suyu ve karbonu doğru yöneten üretici geleceğini de güvence altına alır.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün konuğumuz Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Hüsnü Kayıkçıoğlu. Sohbetimiz devam ediyor. Sayın Kayıkçıoğlu, yağmur suyu hasadı ve doğal su döngüsünün korunması alanında Türkiye'de hangi projeler yürütülmektedir? Örnek gösterilebilecek uygulamalar nelerdir?
0: Bugün dünyada en kıt kaynağımız artık su. Yeryüzündeki suyun sadece %2,5'u tatlı su, onun da büyük bir kısmı kutuplardaki buzullarda az solmuş durumda. Geriye kalan kullanılabilir su miktarı çok sınırlı ve bu küçük payın da yaklaşık %77'sini tarım kullanıyor. İklim değişikliğiyle birlikte yağış rejimleri bozuluyor. Kurak dönemler uzuyor, taşkınlar sıklaşıyor. Dolayısıyla artık her damla yağmur, her çiğ tanesi bile bizim için değerli hale geldi. İşte yağmur suyu hasatı tam da bu noktada devreye giriyor. Çünkü bu yöntemle doğal su döngüsünü kesintiye uğratmadan suyu toprağa, yani yeniden doğaya kazandırıyoruz. Bu sadece kurak dönemlerde su bulmak için değil, yeraltı su kaynaklarını beslemek, erozyonu önlemek ve toprağın nem dengesini korumak için de hayati bir strateji. Buna aslında doğanın kendi su ekonomisi diyebiliriz. Yağmur toprağa düşer, sızar, depolanır ve bitki kökleriyle tekrar atmosfere döner. Eğer biz bu döngüyü koruyabilirsek hem suyu hem iklimi dengede tutabiliriz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürütülen projeler de bu anlayışın güzel örneklerini oluşturuyor. Örneğin WWF Türkiye, Aydın'ın Haydarlı köyünde 2018'den bu yana yağmur suyu hasatı uygulamaları yürütüyor. Büyük Menderes Havzası'ndaki bu proje 3 kamu arazisi ve 40'tan fazla özel arazide 16 farklı yöntem denenmiş, yaklaşık 950 ton yağmur suyu toplanarak sulamada kullanılmış. Sonuçta hem zeytin verimi artmış, hem erozyon azalmış, hem de toprağın nem dengesi korunmuş. Benzer şekilde Antalya'nın Elmalı ilçesinde seracılıkla geçinen üreticiler seraların çatılarına oluk sistemleri kurarak yağmur sularını depoluyorlar ve damla sulama sistemleriyle tekrar kullanıyorlar. Böylece yeraltı suyu kullanımı en aza inmiş durumda. Şu an 25 üretici toplam 765 dekar alanda bu yöntemi başarıyla uyguluyor. Kentsel ölçekte de önemli adımlar var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 600 yağmur suyu hasatı sistemi kurarak yağış ve kar sularının toprağa yönlendirilmesini sağlıyor. Böylece 750 bin metrekarelik alanda yeraltı rezervleri destekleniyor. Kampüs ölçeğinde de örnekler var. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde oluşturulan yağmur bahçeleri ve geçirilmiş zemin uygulamalarıyla su göletlerde biriktirilip yeniden kullanıyor. Gri su uygulamalarıyla birlikte %40'a varan su tasarrufu sağlanmış durumda. Ve elbette bizim de içinde bulunduğumuz Ege Üniversitesi TÜBİTAK 1001 projesi. Bu projede farklı yöntemlerle yağmur suyunun toprakta daha uzun süre tutulmasını hedefliyoruz. Çalışmalar İzmir Kemalpaşa'daki Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün zeytin bahçelerinde yürütülüyor. Şu an veri toplama aşamasındayız ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her bir bulgu sadece bir proje çıktısı değil, gelecekte kuraklığa karşı nasıl bir yol haritası çizeceğimizin de ipuçlarını taşıyor.
1: Sayın Kayıkçıoğlu, son bir sorumuz olacak size. Gençlerin tarım bilimine yönelimi açısından ülkenin geleceği gözetilerek hangi önerilerde bulunulabilir?
0: Aslında geleceğin en stratejik alanlarından biri artık tarım bilimi. Çünkü tarım bugün sadece üretim demek değil, iklim değişikliğiyle mücadele eden, suyu yöneten, karbonu depolayan bir teknoloji alanı demek. Gençlerimize hep şunu söylüyorum. Tarım artık bir tarlada sabanla değil, bir laboratuvarda sensörle, bir bilgisayarda yazılımla, bir serada yapay zeka ile yürüyen bir sistem haline geldi. Yani bugün toprağa dokunmak aynı zamanda bilime, teknolojiye, biyoteknolojiye dokunmak anlamına geliyor. Türkiye'nin en güçlü olduğu bir ziraat geleneği var. Ege, Ankara, Çukurova, Atatürk, Harran, 19 Mayıs, Selçuk gibi üniversitelerimizdeki ziraat fakülteleri dünyanın sayılı bilim bilgi üretme birikimlerine sahip. Ancak gençlerin bu alana ilgisini arttırmak için tarımın sadece çiftçilik olmadığı

0: aynı zamanda mühendislik, ekoloji ve inovasyonun buluştuğu bir bilim alanı olduğunu daha fazla anlatmamız gerekiyor. Toprak sağlığı, sürdürülebilir tarım ve iklim dostu üretim gibi konularda yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz sahada üreticinin yanında çalışıyor. Her biri bilimi pratiğe dönüştüren genç bir köprü aslında. Gençlere en önemli tavsiyem şu olur. Toprağı sadece bir üretim yüzeyi olarak değil, bir yaşam alanı olarak görün. Merak edin, sorgulayın, teknolojiyi korkmadan kullanın ama doğadan da kopmayın. Çünkü tarım artık köyde değil, bilimin kalbinde şekilleniyor. Ve son olarak şunu söylemek isterim. Toprak sadece üretim yüzeyi değil, suyun, karbonun, gıdanın ve geleceğin altyapısıdır. Bilgimiz var. Fakülteler, TAGEM, TÜBİTAK ve sahadaki projeler bunu gösteriyor. Eksiğimiz bilimi tarlaya ve mevzuata aynı anda indiren bir köprü. Yağmur suyunu toprağa döndüren her uygulama, organik maddeyi arttıran her pratik, gençlerin bilimi sahaya taşıdığı her adım bu köprünün ayağıdır. Toprak sağlığı bütüncül olur. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik. Yani sadece mikrobiyal değil, içleme, su, besleme, arazi kullanımı birlikte iyileşirse kalıcı olur. Her kurumun, her üretici ve her genç kendi payına düşen küçük somut bir adımı bugün atsın. Çünkü toprağa verdiğimiz kararlar yarının suyu, iklimi ve ekmeği olarak bize geri dönecek.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin toprak zenginliğini ve tarımsal üretimdeki önemini konuştuk. Konuğumuzsa Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Hüsnü Kayıkçıoğlu'ydu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve verdiği bu önemli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Speakeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural. Bu hafta teknik yönetmenimiz Mehmet Ayçiçeği. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın. Türkiye'nin değerleri.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Eski zamanları. Rüzgar taşır uzak hikayeleri. Taş yollar suskun ama derindir. Bir sınır değil yalnızca bu topraklar. Geçmişin iz tuttuğu kadim bir yol. Şırnak'tır burası. Dağların gölgesinde yaşayan tarih. Bugün Güneydoğu Anadolu'nun dağlarla çevrili kadim şehirlerinden birindeyiz. Tarih boyunca farklı kültürlerin geçiş noktası olmuş, efsaneleriyle ve doğal yapısıyla dikkat çeken bir şehirdeyiz. Şırnak'tayız. Şırnak isminin kökeniyle ilgili farklı görüşler bulunur. En yaygın anlatımlardan biri, şehrin adının Şehri Nuh, yani Nuh'un şehri ifadesinden geldiğini söyler. Rivayete göre Nuh tufanının ardından Hazreti Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturmuş ve bölgede yeni bir yaşam başlamıştır. Zaman içerisinde Şehri Nuh ifadesi halk arasında değişerek Şırnak halini almıştır. Bölgenin tarihi ve dini anlatılarla güçlü bir bağ kurması bu ismin uzun yıllar boyunca yaşamasını sağlamıştır. Bugün bile Şırnak denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri Cudi Dağı olur ve şehir bu anlatıyla birlikte anılmaya devam eder. Şırnak, Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusunda yer alır. Doğusunda Hakkari, batısında Mardin ve Siirt, güneyinde ise Irak bulunur. Bu konumu nedeniyle tarih boyunca önemli geçiş yolları üzerinde yer almıştır. Şehrin coğrafi yapısı oldukça dağlıktır. Yüksek dağlar, derin vadiler ve sarp geçitler bölgenin doğal karakterini belirler. Özellikle Cudi Dağı yalnızca doğal yapısıyla değil, tarihi ve dini anlatılardaki yeriyle de dikkat çeker. Bunun yanında Habur Çayı ve çevresindeki vadiler bölgenin önemli doğal alanları arasında yer alır. İklim genel olarak karasal özellik gösterir. Yaz ayları sıcak ve kurak geçerken, kış aylarında yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülür. Bu durum, şehir yaşamını ve ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiler. Şırnak'ın tarihi oldukça eski dönemlere uzanır. Bölge, Asurlar, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Özellikle Mezopotamya'ya yakın konumu, şehrin tarih boyunca stratejik önem taşımasına neden olmuştur. Kültürel yapı ise çok katmanlıdır. Kürt kültürü, şehir yaşamında belirgin bir yer tutarken, bölgedeki geleneksel yaşam biçimi uzun yıllar boyunca korunmuştur. Müzik, dengbej geleneği, halk hikayeleri ve sözlü anlatım kültürü, Şırnak'ın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olur. Bugün Şırnak'a bakıldığında sert coğrafyasına rağmen güçlü bir kültürel birikim taşıyan bir şehir görülür. Dağların arasında kurulan bu yaşam, geçmişle bugünü bir arada taşımaya devam eder. Şırnak, dağların şekillendirdiği bir şehir, yollar kıvrılarak ilerler, vadiler derinleşir. Şehrin en dikkat çeken noktalarından biri hiç kuşkusuz Cudi Dağı'dır. Yalnızca yüksekliğiyle değil, taşıdığı tarihi ve dini anlamla da bölgenin simgelerinden biri haline gelmiştir. Rivayetlere göre Nuh tufanının ardından geminin bu dağa oturduğuna inanılır. Bu nedenle Cudi Dağı yüzyıllardır ziyaret edilen ve farklı anlatılarla anılan önemli bir yer olur. Dağın eteklerinde ilerledikçe sert kayalıklar, yüksek yamaçlar ve geniş manzaralar dikkat çeker. Şırnak'ın doğal güzelliklerinden biri de Kasrik Boğazı'dır. Dicle Nehri çevresinde uzanan bu bölge, sarp kayalıkların arasında farklı bir manzara oluşturur. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde vadinin görüntüsü daha da belirginleşir. Yol boyunca ilerlerken doğanın sert ama etkileyici yapısı açıkça hissedilir. Şehrin kuzeyine doğru çıkıldığında ise Beytüşşebap bambaşka bir görüntüyle karşılar insanı. Yüksek rakımlı yaylaları, serin havası ve doğal alanlarıyla bölgenin önemli noktalarından biri olur. Özellikle yaz aylarında yaylalarda kurulan yaşam, Şırnak'ın geleneksel kültürünü yakından gösterir.

Bunun yanında Uludere ve İdil gibi ilçeler de farklı kültürel dokularıyla dikkat çeker. İdil'de eski taş yapılar ve geleneksel yaşam öne çıkarken, kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılığın etkisi hissedilir. Şırnak'ın kültürü günlük yaşamın içinde güçlü şekilde hissedilir. Özellikle geleneksel kıyafetler, el işçiliği ve yemek kültürü şehirde önemli bir yer tutar. Bölgenin en bilinen kültürel değerlerinden biri şal şepik kumaşıdır. Geleneksel yöntemlerle dokunan bu kumaş özellikle erkek kıyafetlerinde kullanılır. İnce işçilikle hazırlanan şal şepik yıllardır bölgenin kültürel simgelerinden biri olarak varlığını sürdürür. Şırnak aynı zamanda doğal ürünleriyle de dikkat çeker. Özellikle yüksek yaylalarda elde edilen şırnak balı, bölgenin önemli ürünlerinden biri olur. Dağlık alanlarda yetişen çeşitli bitkiler, bala kendine özgü bir aroma kazandırır. Mutfak kültüründe ise et yemekleri ve tahıl ağırlıklı tarifler öne çıkar. Özellikle kutlik, yani içli köfteye benzeyen geleneksel yemekler bölge sofralarında sıkça yer alır. Bunun yanında etli yemekler, tandır kültürü ve uzun süre pişirilen yöresel tarifler günlük yaşamın önemli parçaları olur. Köy yaşamında hazırlanan yemekler genellikle kalabalık sofralarda paylaşılır. Bu durum bölgede dayanışma kültürünün hala güçlü şekilde sürdüğünü gösterir. Şırnak'ın kültürel ve edebi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri, divan edebiyatı ve tasavvuf alanında tanınan şairlerden Ahmet Cezeri olmuştur. 16. yüzyılda yaşadığı kabul edilen Ahmedi Cezeri, özellikle klasik Kürt edebiyatının önemli temsilcileri arasında yer almıştır. Medrese eğitimi almış, dini ilimler ve edebiyat üzerine çalışmalar yürütmüştür. Yaşadığı dönemde bölgedeki ilim merkezlerinde bulunmuş ve şiirleriyle tanınmıştır. Ahmedi Cezeri'nin eserlerinde tasavvuf, aşk, insan ve dua gibi temalar öne çıkmıştır. Yazdığı şiirlerde hem dini hem de edebi bir anlatım kullanmış, özellikle klasik Doğu edebiyatının etkilerini eserlerine yansıtmıştır. Onun en önemli yönlerinden biri, Kürt edebiyatının yazılı geleneğine katkı sağlamış olmasıdır. Yazdığı şiirler uzun yıllar boyunca medreselerde okunmuş ve sözlü kültür aracılığıyla nesilden nesile aktarılmıştır. Ahmedi Cezeri'nin dili ve anlatımı yaşadığı dönemin kültürel yapısını yansıtırken aynı zamanda bölgenin düşünce dünyasına da katkı sağlamıştır. Bugün Şırnak ve çevresinde onun adı edebiyat ve tasavvuf geleneğiyle birlikte anılmaya devam eder. Onun bıraktığı eserler bir miras olmakla birlikte bölgenin kültürel hafızasının önemli parçalarından biri olarak kabul edilir. Şırnak mutfağı, dağlık coğrafyanın ve geleneksel yaşamın etkisiyle şekillenen köklü bir yemek kültürüne sahiptir. Ancak geçmişte sıkça yapılan bazı yemekler zamanla günlük yaşamdan uzaklaşmış ve daha az hazırlanır hale gelmiştir. Bunlardan biri de meyre adı verilen geleneksel yemektir. Meyre, bulgur ve yoğurtla hazırlanan, sade görünmesine rağmen oldukça emek isteyen bir yemektir. Eskiden özellikle kırsal bölgelerde yaşayan aileler tarafından sıkça yapılırdı. Yoğurdun uzun süre kaynatılması, bulgurun kıvamında pişirilmesi ve yemeğin ağır ateşte hazırlanması gerekirdi. Özellikle kış aylarında sofralarda yer alan meyre, besleyici özelliği nedeniyle önemli bir yemek olarak görülürdü. Köy yaşamında büyük kazanlarda hazırlanır, kalabalık sofralarda paylaşılırdı. Günümüzde ise şehir yaşamının değişmesi ve geleneksel tariflerin daha az uygulanması nedeniyle meyre eski yaygınlığını kaybetmiştir. Bugün daha çok ileri yaştaki kuşakların bildiği ve bazı köylerde yapılmaya devam eden bir yemek olarak varlığını sürdürür. Şırnak'ın kültürel hayatında

Önemli yer tutan etkinliklerden biri, özellikle bahar aylarında düzenlenen Judy Festivali'dir. Festival, adını şehrin en önemli simgelerinden biri olan Judy Dağı'ndan alır. Bu etkinlik süresince doğa yürüyüşleri, kültürel programlar, konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlenir. Özellikle bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonlar büyük ilgi görür. Festival boyunca yöresel yemekler tanıtılır, halk oyunları gösterileri yapılır ve geleneksel müzik dinletileri düzenlenir. Aynı zamanda bölgenin el sanatları ve yerel ürünleri ziyaretçilerle buluşturulur. Sevgili dinleyiciler, bugün dağların gölgesinde kurulan kadim bir şehirdeydik. Şırnak. Tarihiyle, doğasıyla ve kültürel birikimiyle bu şehri birlikte keşfettik. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik yönetmenimiz Mehmet Ayçiçek ve ben spikeriniz Orhan Yaşar. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup

0: geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Agustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Bir dakika. Dünya kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken bir yandan da güneş etrafında dönerek 365 gün 6 saat süren yıllık hareketini tamamlar. Güneş etrafındaki yolculuğuna elips biçimindeki yörüngeyi izleyerek devam eden Dünya, Güneş karşısında eksen eğikliği dediğimiz önemli bir açıya sahiptir. Dünyanın eksen eğikliğinden ve yıllık hareketinden dolayı Güneş'e bakan yüzü ve Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları yıl boyunca değişir ve böylece mevsimler oluşur. Yeryüzünün her iki yarım küresinde mevsimler birbirinin tam tersi olarak yaşanır. Kuzey yarım küre yaza başlarken Güney yarım küre soğuk kış günlerine hazırlanır. Güney yarımkürede yeşillenen yapraklar, kuzey yarımkürede sararıp dökülür ve göçmen kuşlar da bahar sıcaklarıyla ısınan güney yarımküreye doğru kanat çırparlar.
2: Bir dakika.
3: Türkiye'de saat 10.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben Meltem Kuyucu. Haberleri veriyoruz. İkinci İletişim Şurası bugün başlıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonu.

planı doğrultusunda düzenlenecek Şura'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara Ata Kongrezyum'da yapılacak. Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kimin neyi satıp satmamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz" açıklaması yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan Haluk Levent'in de yer aldığı 28 zanlının tutuklandığı soruşturma sürüyor. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararınca derneğin faaliyetleri sona erdirildi, hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konuldu ve derneğin fesih süreci başladı. Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi. Fransa'nın orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunmasının ardından iki yangın söndürme uçağı Fransa'ya gönderildi. Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken, yılbaşından bu yana 116 bin hektar alan kül oldu. İsrail ateşkese rağmen durmuyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze şeridindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporojye'ye düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Gülistan doku soruşturmasında 18 yeni gözaltı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru da bulunuyor. YKS tercih dönemi yarın başlayacak. Ankara adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler Cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Ve spor. ABD'li kongre üyesi Raskin, Trump bağlantılı yolsuzluk iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattı. ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında çıkar karşılığı ayrıcalık ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze şehrinde Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerinde

0: 18'lerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 32, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa, Bern ve Bakü 32, Kerkük 45, Tiran 36, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 24, Amsterdam 27, Brüksel 30, Paris 32, Viyana 31, Üsküp 34, çok bulutlu olmak üzere Kopenhag ve Stockholm 22, Berlin 24, Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

0: Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar, Memleket Treni programından sizlere sesleniyoruz. Bugün 28 Temmuz 2026, Salı günü efendim. Türkiye'de şu anda saatimiz 10.08'i gösteriyor. Programımızı sizler için Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca birlikte hazırladı. Bugün mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve teknik masada teknisyen arkadaşımız Burak Hararoğlu olacak. Sayın dinleyenlerimiz, Memleket Treni'nde bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak isteriz. Şu şekilde 090-312-463-34-19 ve yine 090-312-463-34-21. Memleket Treni programında duymak istediğiniz konuları veya bizimle paylaşmak istediklerinizi telefon, fax, Memleket Treni Facebook, Facebook'ta www.facebook.com/TRTMemleketTreni adresinden, Instagram'da ise www.instagram.com/TRTMemleketTreni adreslerimizden ve WhatsApp iletişim hattımız olan 090-530-662-2186 telefon numarası üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden de dinleyebilirsiniz. Yine televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü TürkSat 4A Batı paketi uydusundan ve radyolarınızın başındaysanız kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden dinleyebileceğiniz gibi TRT Dinle uygulaması üzerinden de bizleri dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyenlerimiz, bir dinleyici mesajımız var. Hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Diyor ki, selamın aleyküm, iyi yayınlar, ben İsmail. Kars Kağızman'da sizi dinliyorum. Yeğenim Yusuf ve Muhammed Emin için sıradaki şarkıyı gönderelim. O zaman selamlarımızı da gönderiyoruz kendisine. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Güne bir not.
1: Memleket Treni programında Güne Bir Not bölümümüzde sayın dinleyenlerimiz bugün psikolojik danışman ve yazar Ahmet Yıldız'ın sözlerine kulak vereceğiz. Alman filozof ve yazar Friedrich Wilhelm Nietzsche der ki, deri değiştiremeyen yılan ölmeye mahkumdur. Fikirlerini değiştirmesi engellenen zihinler için durum aynıdır, onlar artık zihin olmaktan çıkar diye başlıyor sözlerine. Demek ki insanın en büyük yanılgısı değişmezliği bir karakter göstergesi sanmasıdır. Etrafımız benim doğrularım asla değişmez diyerek zihinsel katılığını bir erdem gibi pazarlayan insanlarla dolu. Oysa doğada değişmeyen tek şey ölü olanlardır. Günlük hayatta bunu sıkça yaparız. 5 yıl önceki görüşümüzü, 10 yıl önceki yargılarımızı bugün hala savunmak zorunda hissederiz. Çünkü zihnimiz yanılmışım, artık farklı düşünüyorum demenin bir zayıflık olduğunu fısıldar. Bu egonun varlığını koruma çabasıdır. Eskilerimizi dökmekten korkarız. Çünkü altındaki yeni tenin hava akımıyla temas ettiğinde yaratacağı o ilk savunmasızlık hissi ürkütücüdür diyor. Nietzsche'nin yılan metaforu acımasız bir gerçeği yüzümüze çarpar. Deri değiştirmemek bir tercih değil, bir intihar biçimidir. Büyüyen bir beden eski derinin içinde kalamaz, kalmaya zorlansa kendi kendini boğar. Zihin de böyledir. Yeni tecrübeler ve bilgilerle genişleyen bir zihin, eski fikirlerin dar kalıplarında kalmaya zorlandığında çürür. Savunmaya geçtiğin anlara dikkat et.

Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Savunduğun şey çoğu zaman gerçek değil, sadece geçmişteki kibrindir. Kendine eski doğrularına sadık kalmak zorunda hissediyorsan, zihnin çoktan bir müzeye dönmüştür. Fikirlerini değiştirebilmek bir yenilgi değildir. Hayatta olduğunun en kesin kanıtıdır. Çok güzel yazmış psikolojik danışman yazar Ahmet Yıldız. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve yine müzik diyoruz.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sayın dinleyenlerimiz, aşırı sıcaklar kalp krizi vakalarında artışa neden oluyormuş. Evet, malum yaz aylarındayız ve termometreler 30 derecelerin çok üzerinde seyrediyor. Kavurucu sıcak

0: Sıcaklar sadece tatil planlarımızı değil, sağlığımızı da doğrudan etkiliyor. Bugün bunu konuşacağız. Evet, konuğumuzsa İstanbul Florence Nightingale Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Erciyes, günaydın.
1: Günaydın, merhabalar.
0: İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Erciyes. Evet, aşırı sıcaklar kalp krizi vakalarında artışa neden oluyor yazıyor haberlerde. Ama doğru mudur size soralım. Gerçekten kalp krizi artışlarında vakalarda artışa neden oluyor mu Sayın Erciyes?
1: Evet, olabiliyor. Bu sıcak hava sadece basit bir rahatsızlığın haricinde kalp damar sistemi üzerine de oldukça önemli bir yük oluşturuyor. Bu değişik mekanizmalarla ortaya çıkabilir. Örneğin hepimizin bildiği gibi sıcağa girdiğimiz zaman sıcak havada vücudumuzun kızardığını görürüz. Bunun sebebi cilde yakın damarların genişlemesidir. Beraberinde kalbin iş yükü artıyor. Bir yandan vücut ısıyı dengelemek için terleme oluşuyor. Bu terlemeyle birlikte de biz su ve mineral kaybediyoruz. Bu da kalbin çalışmasında önemli bir etki yaratıyor. Örneğin susuz kaldığı zaman vücut kan koyulaşıyor, pıhtı daha kolay oluşuyor ve pıhtıya bağlı damar tıkanıklıkları ki bu kalpte olduğu zaman kalp krizine yol açıyor, beyindeki damarlarda olduğu zaman da inmeye yol açabiliyor. Dolayısıyla bu inmeleri ve kalp krizlerini daha sık görüyoruz. Bunun haricinde bu minerallerin değerli vücudumuz için, kalbin doğru çalışması için gerekli minerallerin kaybıyla birlikte bu terleme yoluyla eğer yerine konulamazsa bir takım ciddi aritmiler de ortaya çıkabiliyor. Sağlıklı kimselerde vücut bunu tolere edebilir. İşte suyu, minerali doğru karşılarsak eğer belki bu sıkıntıyı hafif atlatabiliriz. Ama özellikle kalp hastaları, ileri yaştaki kişiler yani bu konuda hassas bir kesim var ki onların çok dikkatli olmaları lazım. Özellikle işte kalp hastalıkları konusunda başlarına gelebilecek bu tip komplikasyonlar yüzünden.
0: Demet Hanım, peki sıcak havalarda serinlemek için yaptığımız bazı şeyler aslında kalbimize zarar veriyor olabilir mi? Örneğin çok terliyken birden klimalı ortama girmek veya soğuk suyun altına girmek nasıl tehlikeler yaratabilir?
1: Evet, çok haklısınız. Aslında bu da önemli. Sıcaktan kaçayım derken örneğin buz gibi bir suya atlamak bu yaz, kış her dönem olsun ama özellikle çok sıcaktan çok soğuğa geçiş damarlar çünkü canlı bir yapı. Soğukta da spazm oluşuyor, kasılıyor. Dolayısıyla kan akımının da olumsuz yönde bir değişiklik olabilir. Örneğin aniden soğuk suya atlamak veya buzlu suyu kafadan aşağı dökmek. Dolayısıyla buna bağlı olarak hani direkt kalp krizi eğer tabii ki damarlarda bir yandan da tıkanıklık varsa zaten kan akışında bir problem varsa bu ani soğuğa geçmek ani kalp krizlerine bile yol açabilir. Ani soğuk suya atlamak. Bu sağlık açısından sağlıklı bir kimse için bile tehlikeli olabilir. Ama özellikle dediğim gibi kalp damarları ki bu kapalı kutuda bir organ. Hani hiçbirimiz damarlarımızın nasıl olduğunu bilemiyoruz. Belirli riski taşıyan kişilerde bu ihtimal çok daha yüksek. Dolayısıyla onların daha da dikkatli olması lazım. Aniden klimayı çok soğuk dereceye ayarlayıp karşısına geçmek de benzer şekilde bir sıkıntı yaratabilir ama daha ziyade üst solunum yolu enfeksiyonu ve buna bağlı hastalık.

0: Peki kalp sağlığımızı bu kavurucu günlerde korumak için günlük hayatımızda nelere dikkat etmeliyiz? Sıvı tüketimi ve dışarı çıkma saatleri konusunda tavsiyeleriniz olabilir mi?
1: Evet, çok haklısınız. Bu çok önemli. Özellikle güneş ışınının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalıyız. Gölge ve serin yerlerde kalmaya çalışmalıyız. Genelde bu saat 11 ile 17 arası özellikle hassas grupların, ki bunlar çok ileri yaştaki kimseler olabilir veya çocuklar, bebekler olabilir, Alzheimer hastaları olabilir, kalp hastaları, hipertansiyon hastaları, diyabet hastaları, kronik böbrek hastaları, hamileler, bunlar özellikle risk grubunda, özellikle sıvı kaybı, terle birlikte olan sıvı kaybı açısından risk grubunda olan kişiler. Dolayısıyla sıcak havalarda kendimizi güneşten ve sıcaktan korumak adına dışarı belli saatlerde dışarı çıkmamalı, gölgede ve serin yerlerde kalmaya çalışmalıyız. İnce pamuklu giysiler giymeliyiz. Ağır yiyecekleri tüketmekten kaçınmalıyız. Ve en önemlisi bu susuzluğumuzu su ile gidermeliyiz. Susamasak dahi su içmeye önem göstermeliyiz. Bu mineral kaybından bahsettim. Mineral kaybı da özellikle idrar söktürücü ilaç kullananlarda, örneğin antidepresan kullananlarda da sodyum düşüklüğünü sık görüyoruz. Ve terleme ile birlikte bunu daha da fazla kaybettikleri için sırf buna bağlı olarak kalbin çalışmasıyla ilgili, özellikle ritmiyle ilgili sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu mineral kaybını da tabii tuz kısıtlaması yapan kişiler biraz dikkatli olmalı. Böbrek hastaları ya da yüksek tansiyon hastaları. Ama bunun haricinde mineral kaybını genelde yaz meyvelerini, işte değişik renklerde, değişik çeşitlerde tüketerek, her meyvede, sebzede, çiğ tükettiğimiz sebzelerde bol miktarda bu mineraller zaten mevcut. Beslenmemize de dikkat etmeliyiz.
0: İstanbul Florence Nightingale Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes'e çok çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığı için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek dileğiyle.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni programındasınız. Evet, kitaplık bölümümüzle devam ediyoruz programımızın son bölümünde. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın seçkin yazarları, şairleri ve eserlerinden örnekler verdiğimiz bölümümüzde bu hafta konuğumuz gazeteci yazar Uğur Becerikli ve yepyeni kitabı İyi İnsan Olmanın 40 Yolu. Kendisi stüdyomuzda, gazeteci yazar Uğur Becerikli. Hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz.
1: Estağfurullah, hoş bulduk.
0: İzninizle sizi dinleyicilerimize kısaca anlatmak istiyorum. Kendisi 1990'lı yıllardan beri aktif olarak edebiyatın ve sanatın içindedir. Yazar neredeyse çocuk yaşta ilk eserlerini vermeye başlamıştır. 2026 yılına geldiğimizde ise geriye onlarca öykü, roman, senaryo, araştırma kitapları ve çeviriler kalmış. Uğur Becerikli kitabın ilk sayfalarında bu kitabın yazılma amacını, yani insan iyi tanımı içinde yer alan bir insan olmayı, yaşamın hakkını vererek yaşamayı başarınca mutlu bir hayat sürmüş hissediyor. Ancak pek çok insan çok basit ve doğamızda zaten var olan bu iyiliği nasıl kullanacağını da bilemiyor satırlarıyla anlatmış. Kendisine soracağız. Evet, tekrar hoş geldiniz
1: Hoş
0: diyorum
1: bulduk.
0: Uğur Bey. Kitabınızda yanımda, çok teşekkür ediyorum. İyi insan olmanın 40 yolu. Kapağı da çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bol bol okunur. İnsanlar bu yayınlar sayesinde, değil mi, haberdar olur ve iyi insan olmak istiyorsa

0: gerçekten bunu kalbinde hissediyorsa bence bunun yollarını araştırıyorsa özellikle gençlerimiz değil mi? İnsan erken yaşlarda çünkü kalbinin sesini daha çok dinler ama sanki ilerleyen yaşlarda işti, güçtü, çocuktu derken kendine geliştirmeye bu kadar fırsat bulamıyor mu Sayın Becerikli?
1: Yani aslında bu kitabın yazılış hikayesi de tam olarak dediğiniz noktadan çıktı. Şimdi ilginç bir tesadüf. Bu kitabın isminde 40 var. 40 yol demişiz. Bu benim aslında 40. yayınlanmış kitabım oluyor. Çünkü galiba 20'ye yakın çocuk kitabı, işte 10 küsur roman.

0: Sonra bunlara çeviriler falan eklendi. Efendim işte araştırma, inceleme bilmem ne eklendi. Bu kitabı da aslında tam olarak bahsettiğiniz şekilde yazdım. Ya daha doğrusu yazmak aklıma geldi. Çünkü hani dediniz ya, insan genç yaşlarında bunu düşünüyor, düşünemiyor veya öğreniyor. Şimdi ben çocukken bir kitap okumuştum. Çok basitçe ortaokul birinci sınıftaydım yanlış hatırlamıyorsam. Galiba da Hristiyan bir şeyin, misyonerin bir kitabı. Yani bir rahip ya da din adamı, öyle bir şey. Fakat duayı anlatmış. Yani dua etmek nedir, neden gereklidir, insana ne hissettirir filan diye. Tabii elhamdülillah ben Müslümanım filan ama duayı o kadar güzel anlatmış ki. Yani dua etmenin ne olduğunu işte ortaokul birinci sınıftayken anladım ve faydalanmaya başladım. Yani gerçekten insanı ne kadar iyi hissettirdiğini, insanın kendisini nasıl dinlenmiş hissettiğini bilmem ne filan. Sonra aradan işte 40 yıl 50 yıl geçti. Neyse yaşımız da bir hayli ilerledi. O kadar işte edebiyata ilişkin şeyler yazdım. Ülkemi anlatmaya çalıştım. İnsanı anlatmaya çalıştım. Çünkü hani şey hissedersiniz ya, bazı insanlar yani hangi bütün insanlar aslında dünyaya niye geldiğini bilir, hisseder. Ben dünyaya yazmak için gelmişim. Hani gazetecilik de yaptım, yapıyorum. Haber de benim hayatımın bir parçası ama bu daha çok böyle şey için, nafaka sağlamak için. Yani günlük yaşamı devam ettirmek için. Ama benim bu dünyaya geliş sebebim yazmakmış. Ben onu hissettim ve işte yazabildiğim saatten beri yazıyorum. Yani 30 yıl oldu herhalde. Ve şeyi fark ettim en son, dedim ki hep edebi türler yazıyoruz ama bir işte bir dua kitabını benim çocukken okumam bana çok enteresan hisler vermişti ve duanın aslında güzel bir şey olduğunu o yaşta öğrenmiştim bir kitap sayesinde. Şimdi ben de biliyorum her 5,5 saniyede bir parmak kaydırma hareketiyle hayatını geçiren bir gençlikle karşı karşıya olduğumuzu. Ben de biliyorum işte o uzun uzun kitapları artık kimsenin okumayacağını, ne bileyim işte Tolstoy'un işte inanılmaz bir eserdir ama bugün götürseniz ki hiçbir yayın evi basmaz, hiç kimse de okuyamaz. Yani neden? Çünkü nesil değişti, zamanın ruhu değişti. Dedim ki kendi kendime, bunca zaman iyi kötü bir hayat tecrübem var. Şey tarzı da sevmiyorsun. Efendim şahit olduğum çok fazla olay var. Yazamadığım bilmem ne falan ama efendim onları yazayım, insanları şaşırtayım. Gazeteci olarak siz bilmiyorsunuz ama ben nelere şahit oldum tarzı bir şey de yazmayayım. Edebiyatı zaten yeteri kadar yazdım. O zaman şu 50 küsur yılın birikimiyle o işte bana çocuklukta ilham veren adamcağız gibi ben de belki günün birinde 3 satır okuyup bir ilham alacak insanlara bir şey yazayım. Tabii ki burada kitabın adı yanıltmasın. İyi insan olmanın 40 yolu diyorum. Çünkü 40 çeşitli iyilikten bahsediyorum. Bir de liste verdim arkasında. Hani ölmeden önce görülecek yerler, yapılacak işler derler ya. Tabii onu kimse için temenni etmediğim için ben yaşlanmadan önce yapılacak diye o listeyi yaptım. Ve istedim ki sonuçta herkes zaten iyi. Hani kötü bir şey yapmıyorsanız kasıtlı olarak, hata başka bir şey. Kasıtlı olarak kötü bir şey yapmıyorsanız zaten iyisinizdir. Bütün insanlar doğuştan iyidir. Yani ben aslında kimseye burada hadsizlik yapmıyorum. Burada bahsettiğim, iyi olmaktan bahsettiğim şey yani kendinizi iyi hissetmek. Yani ola ki günlük yaşamın kaygılar içerisinde, yoğunluk içerisinde bazı şeyler yapmayı unutursunuz. Ama oradan hatırladığınız bir şeyi yaparsınız, aklınıza gelir ve kendinizi o an için iyi hissedersiniz ya. O anlamda iyi olmak. Yoksa ben yani şey parmak sallayan hop dur bakalım sen şunu yaparsan iyi insan olsun bunu yaparsan kötü. Ha, tövbe haşa ne haddime. Yani öyle bir kitap değil bu. İşte onu ilham versin. Günoğlu da efendim ekrandan gözünü ayırabilen bir Z kuşağından bir arkadaşımız çıkar da ya efendim bir yaşlı gördüm çantasını taşımasına yardım ettim. Bak iyi ki o kitabı okumuşum derse mesela bu kitabın amacı yerine gelmiş olur. Mutlu olurum. Hatta ben bunu yaşadım biliyor musunuz? Bir gün çok zorlanıyorum marketten böyle elimde poşetlerde. Böyle işte üzerlerinde de formalar falan iki tane teenage diyorlar ya tırnak içinde. Biz eskiden delikanlı derdik yani. Delikanlı bunun doğru adı Türkçesi. İki genç önümü kestiler resmen. Dediler ki poşetlerini taşımana yardım edelim. Şimdi o kadar çok haberlerin içerisinde efendim suça bulaşan, suça sürükleyen çocuklar bilmem ne ki. Dedim ki ya sağ olun kolay yardım ederim. Hani şey yardıma ihtiyacım yok ben kendim giderim. Olmaz dediler. Aldılar taşıdılar hakikaten. Gideceğim yere kadar bıraktılar ve ben şok geçirdim. Çünkü o kadar zamanda görmemişim ki böyle bir şeyi. Normalde hani şey beklersiniz umursamadıklarını falan görmeyi beklersiniz. İşte bunlar olsun diye yani insanlar herhangi bir şeye şahit olup kendini aklına gelsin yapsın diye böyle bir şey bir umutla yazdık işte. Kitap buradan çıktı.
1: Aslında bu anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. İyi insan olmak için 40 çeşit yol var.

0: sadece değil. Siz
1: Evet.
0: sadece örnek veriyorsunuz.
1: Tabii.
0: 40 tane yol var.
1: Tabii. Yoksa yani hep altını çiziyorum. Yani hani insanlar zaten doğuştan iyidir. Hiçbir insan efendim işte bazı inançlarda var. Efendim işte insan doğuşta büyük bir günahla gelir. Onu temizlemek için efendim yıkarlar, bilmem ne yaparlar. Bir öyle bir şey yok. Aslında evrensel işte bizim kendi kültürümüz, inancımızda da doğan her çocuk temizdir ve iyidir. Normalde bütün insanlar iyidir. Yani kasıtlı bir kötülük yapmadığı sürece, yaparsa da onunla ilgili işte hukukta bir karşılığı vardır. Efendim sosyal ortamda bir karşılığı vardır. O ayrı bir konu ama zaten iyidir insanlar. Buradaki iyi olmanın 40 yolundan anlatmaya çalıştığım şey kitapta. Yani bir davranış yapıp kendinizi hani arada unutursunuz yoğunluktan hatırlamak için. Yani yoksa iyilik öyle uzakta, afaki, olmayacak bir şey değil. Ya da dünya çok kötü bir yer olmuş. Aman bu dünyada da yaşanır mı? Aman bu dünyaya da çocuk getirilir mi? Ay sabahlar uyanmak istemiyor. Böyle şeyler yok. Hayat iyi ve güzel. Hakikaten güzel. Sadece biz bunu görmeyi unutuyoruz. Neden? Çünkü dikkatimiz artık bir pazarlama ürünü. Yani algoritmalar kullanılıyor. Önümüze ekranlar konuluyor. Ve efendim işte bir iki beğenme sonrasında o algoritmalarda gayet zeki bilgisayarlar tarafından kontrol ediliyor. Sizin neye dikkatinizi verdiğiniz ve size ne pazarlanabileceği hızlı bir şekilde çözülerek sizin önünüze sürekli öyle videolar getiriliyor, öyle görüntüler düşülüyor ve siz aslında zaten başka bir şey düşünmeye, efendim başka bir şeye kafa yormaya falan vakit bulamıyorsunuz. Mesela 5 dakika boş zamanınız var, hemen telefonu açıyorsunuz değil mi? Veya işte mobil bir cihazı hemen böyle kaydırmaya başlıyorsunuz. Neden? Çünkü beyniniz dopamin salgılasın diye size sizin hoşlanacağınız şeyleri getiren bir orada algoritma çalışıyor. Mesela siz Fenerbahçeliyseniz ki ben Fenerbahçeliyim çok mutluyum. Efendim sürekli Fenerbahçe ile ilgili haberler düşmeye başlıyor. Veya çiçek yetiştirmeye meraklıysanız çiçek yetiştirme ile ilgili. Neden? Siz o zamanı orada kullanın arada size satış yapabilecekleri reklamları gösterebilsinler diye. Veya işte son yani çok büyük olduğunu düşündüğümüz çok köklü demokrasiler olduğunu düşündüğümüz ülkelerde bile yapıldı bu. İşte seçimi etkilemek için bile kullanılabiliyor, nerelere varabiliyor. Halbuki ben de diyorum ki hayır hani çok da mobile de ihtiyacınız yok. Bir 5 dakika boş vaktiniz varsa mesela bir gökyüzünü seyredin. Neden? Çünkü gökyüzü yani biliyorsunuz bunun fizikteki karşılığını aslında bütün madde diye bildiğimiz katı, sıvı fark etmiyor gaz. Her şey aslında bir frekanstır. Yani belirli bir frekansta dalgalandığında cisim ya da varlık neyse size sıvı görünür. Belirli bir frekansta dalgalandığında katı görünür veya efendim işte el olarak görünür, bulut olarak görünür. Şudur budur. Aslında maddenin özü bir frekanstır. Yani enerjidir. Hani ışık madde mi aslında enerji mi bir türlü karar veremiyor ya bilim insanları. En sonunda nihayet ne diyorlar? Hem maddedir hem enerjidir. Yani madde olarak da var evet bir şeye çarpabiliyor. Ama aynı zamanda enerjidir. Maddi bir madde gibi de özellik gösteriyor hem de göstermiyor gibi. Aslında tüm evren böyle. İşte orada ne diyoruz? Diyorum ki mesela kitapta bir arkadaşım mesela okumuş oradan hoşlanmış. Diyor ki şöyle bir cümlene denk geldim hoşuma gitti. Aslında işte yukarıda mavi bir gökyüzü var. Fakat arada biri dürtüp size göstermezse onun orada olduğunu hatırlamıyorsunuz. İşte mavi gökyüzüne bakın. Mavi gökyüzünün frekansı huzur frekansıdır. Efendim işte onu hatırlayın. Ekrana bakıp böyle algoritma içinde efendim size sunulanlarla gezineceğinize.
0: Peki bu 40 yoldan biri miydi? Bir tanesini mi anlattınız gökyüzüne bakmak? Merak ediyor dinleyenlerimiz şimdi.
1: Bu daha çok şey aslında şey kitabın kapanışıyla ilgili bir bölümde ama yani hatırlayın unutmayın anlamında. Çünkü insanlar çok çabuk unutuyor. Özellikle günümüzde efendim küresel kontrollerin, zihin kontrollerinin efendim işte bu algoritmaların insanları yönlendirmesinin çok yoğunlaştığı ve bundan kaçamadığınız bir dönemde insanlar unutuyor. Hatırlayın diye. Yani iyi olmayı hatırlayın. İyi olmak o kadar da zor da bir şey değil. Efendim işte bir birinin yolun karşısına geçmesine yardım edin. Efendim bir arkadaşınızın efendim zor zamanında onu teselli edin. Şimdi bunu siz bilmiyor musunuz ya da okuyanlar bilmiyor. Biliyorlar ama unutuyoruz. Çünkü artık rutinler bizi şeye çevirdi. Her şeyi ve daimi belli olan canlılara. Halbuki biz böyle değiliz. Biz aslında iradesi olan canlılarız. Benim efendim işte yapabilecek şeyim olmalı. Ne olmalı? Kendimi iyi hissetmek için. Yani iyi olmak derken iyi insanım bakın bana madalya

verin, pay verin anlamında değil. Ben kendimi iyi hissetmek için aslında benim elimde imkanlar var. Nedir? Efendim işte sizi gördüm. Sizi de biraz moralsiz gördüm. İşte nasıl olduğunuzu sorarsam. Efendim parmağımı kestim mesela. Sizin hastaneye gitmenize yardımcı olursam. Efendim işte bu aplikasyondan şuradan sana yapay zeka şeyi sorayım. Parmak nasıl sarılır? Evet bunu da yapabilirsiniz ama size fiziksel olarak yani o alıştığımız dijital esaretin dışına çıkarak yardımcı olursam yani analog deniyor herhalde buna da yani işte kendimi iyi hissettiğim nokta orası. Bu da o kadar zor bir şey değil. Yani efendim size yardım etmek de zor değil. Sizin bana günaydın demeniz, gülümsemeniz de zor değil. Şimdi bir toplu taşımaya biniyorsunuz değil mi? Mesela normalde medeniyeti neyle ölçeriz eskiden beri? İşte sabah belirli bir çevrede özellikle yani çok yoğun, çok yoğun nüfuslu bir metropol değilse insan birbirini tanır. Sabah hayırlı işler dersiniz, günaydın dersiniz. Efendim şimdi bir otobüse, metroya biniyorsunuz. Herkes gömülmüş ekrana. Gidin başka bir işi yok. Efendim sonra çıkıyorsunuz, iş yerine gidiyorsunuz. Herkes gömülmüş ekrana indirim kovalıyor. Efendim işte tam da işte yaz sonu indirimi dönemi şu anda. Efendim herkes oradan şey yapıyor. Ya öyle bir noktaya geldik ki karton bardakta birine bir şey ikram etmek mesela hakarettir. Onu ucuz görmektir, basit görmektir. Yani kullanat tipi bir şey değil mi? Şimdi öyle bir nokta

0: Geldik ki karton bardakta dünyanın parasını verip çay kahve alabilmek için sıraya sokuyorlar bizi ve biz bunu normal karşılıyoruz. Hatta ona elimizi alıp gezdirirken kendimizi böyle bir sınıf atlamış falan hissediyoruz. Bu kadar hani saçma sapan bir noktaya geldik. Yani ben o kahveye değerinin 10 katı fiyat ödeyeceksem bari oturayım. Bir garson bana getirsin, önüme bir peçete koysun, porselen bir bardakta getirsin. Bunu bile talep edemiyoruz. Ben de diyorum ki insanlara, yani biraz uyanın, biraz hareket edin. Bunu yapmanın çok basit yolları var. Efendim işte bunu da aslında kendi hanenize, hem içinizdeki huzur hanesine hem de insanlığın ortak hanesine bir yatırıma dönüştürün. Çünkü ben zaten iyiyim, siz zaten iyisiniz ama o iyi hareketleri unutmazsak, yaparsak yaşadığımız ortam iyi oluyor. Yani siz iyi davranırsanız iyilik de bulaşıcı bir şey. Aynen kötülük gibi, kötü davranışlar gibi. Efendim karşınızdaki iyi davranırsa bizim ikimizin iyi olduğunu gören üçüncü kişi iyi oluyor, dördüncü kişi iyi oluyor. Yani nedir? İşte sosyolojide şey vardır, kırık camlar teorisi. Mesela çok önemlidir. Neden? Bunun örneğini de New York şehrinde gördük. Her 57 dakikada bir cinayet işleniyordu New York'ta. Kırık camlar teorisini uyguladılar. Ve o şehir galiba Giuliani dönemiydi. İnanılmaz şekilde suç oranları azaldı. Neydi? Çok basitti. Bir yerde bir kırık cam varsa onu bırakma. Çünkü bırakırsan bir müddet sonra o insanlarda oradaki camlar kırılabilir havası yaratıyor. Sonra oraya işte efendim suçlular yerleşebiliyor. Efendim orası karalanabiliyor, çöp atılabiliyor bilmem ne. Ve bir dönem sonra o bir tek kırık cam orada bir suç bölgesi oluşmasına neden oluyor. Ya bu kadar önemli. İşte ya bir iyi hareket efendim çok iyi şeylere sebep olabilir. Bunu anlatmaya çalıştım.
1: Çok güzel, biz de tebrik ediyoruz. Ben de hep hayatımda şunu hissetmişimdir, özellikle genç yaşlarda hep akıl verecek, değil mi? Birini istersiniz, sizden
0: Estağfurullah.
1: daha akıllı birilerine, böyle bu şekilde siz iyi o insan olmak olarak yorumlamışsınız. Kitabın ismini öyle koymuşsunuz ama gençlere, özellikle çocuklara belki de çok büyük bir yol gösterici olacak hayatlarında. Çünkü okulda ve ailelerinde sadece öğrenebiliyorlar insanlığı, iyi insan olmayı, nasıl daha iyi yaşayabiliriz. Kitaplarla da bunu geliştirebilirler ileriki
0: İnşallah.
1: yaşlarda da. Bu da bir örnek olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: Gazeteci
0: ederim.
1: yazar Uğur Becerikli'ye yeni kitabı İyi İnsan Olmanın 40 Yolunu konuştuk kitaplık bölümümüzde sayın dinleyenlerimiz. Bu hafta da biz ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Memleket Treni programı yarın da saat 10 haberlerinden sonra burada olacak efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. İkinci İletişim Şurası bugün başlıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda düzenlenecek şuranın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara Ata Kongrezyum'da yapılacak. Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen aralarında derneğin kurucusu olan Haluk Levent'in de yer aldığı 28 zanlının tutuklandığı soruşturma sürüyor. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararınca derneğin faaliyetleri sona erdirildi.

hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konuldu ve derneğin feshi süreci başlatıldı. İsrail askerleriyle Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında 3 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri El Halil kentinin güneyindeki El Muhtar Kavşağı bölgesine baskın düzenleyerek gerçek mermi ve ses bombası kullandı. Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi. Fransa'nın orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunmasının ardından iki yangın söndürme uçağı Fransa'ya gönderildi. Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken yılbaşından bu yana 116 bin dekar alan kül oldu. ABD'nin LNG hakimiyeti Avrupa'da gaz fiyatlarını 3 katına çıkardı. Rus enerji şirketi Gazprom'a göre doğal gaz fiyatları Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında 3 kat daha yüksek seviyeye çıktı. Gemi ve tankerlerle taşınan sıvılaştırılmış doğal gaz olarak bilinen LNG yüksek maliyetiyle dikkat çekiyor. Ticaret Bakanlığı tüketicileri uyardı. Ticaret Bakanlığı restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listelerinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceğini bildirdi. Diyanet'ten hacı adaylarına pasaport geçerlilik süresi uyarısı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2027'ye kadar olması gerektiğini bildirdi. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Tercih maratonu yarın başlayacak. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Ve spor. ABD'li kongre üyesi Raskin, Trump bağlantılı yolsuzluk iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattı. ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında çıkar karşılığı ayrıcalık ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 32, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa, Bern ve Bakü 32, Kerkük 45, Tiran 36, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 24, Amsterdam 27, Brüksel 30, Paris 32, Viyana 31, Üsküp 34, çok bulutlu olmak üzere Kopenhag ve Stockholm 22, Berlin 24, Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün yönetmen Martin Scorsese ve usta oyuncu Robert De Niro'nun dikkat çeken işbirliklerinden biri olan 1982 yapımı Komedi Kralı adlı filmden söz edeceğiz. Bu film, şöhret arzusunun birey üzerindeki etkilerini ve saplantıya dönüşen hayalleri konu alan kara mizah örneğidir. Robert De Niro filmde kendisini geleceğin en büyük komedyeni olarak gören, ancak gerçekte yalnız ve yetenekleri sınırlı olan Rupert Pupkin karakterini canlandırır. Rupert'in temel amacı hayranlık duyduğu ünlü talk show sunucusu Jerry Longford'un programına çıkmaktır. Ancak bu istek zaman içerisinde kontrol edilemez takıntı haline gelir. Film, medyanın ve hayranlık kültürünün birey üzerindeki yansımalarını tarafsız bir bakış açısıyla işler. Bu arada Rupert Pupkin hedeflediği ilgiyi göremeyince sınırları zorlayan bir plan hazırlar. Robert De Niro'nun Pupkin performansı karakterin hem trajik hem de rahatsız edici yönlerini dengeli biçimde yansıtır. Jerry Lewis'in hayat verdiği sunucu karakteri ise gösteri dünyasının dışarıdan görünmeyen mesafeli ve soğuk yüzünü temsil eder. Komedi kralı, takdir edilme ihtiyacının insanı hangi bilinmez ve karanlık noktalara sürükleyebileceğini de anlatan ciddi bir sistem eleştirisidir. Filmin finalinde vurgulanan bir anlık zirveye ulaşma isteğiyle sıradan bir hayat sürme arasındaki tercih ise tüm filmdeki hikayenin özünü teşkil eder. Sinema tarihinde çok özgün bir yere sahip olan Komedi Kralı adlı bu film, günümüzün popülerlik arayışına da ta o zamanlardan ışık tutan ve hiç eskimeyecek zamansız bir yapımdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir dakika. Gama ışın patlamaları büyük patlamadan sonra evrende oluşan en şiddetli patlamalardır. Milyonlarca ışık yılı uzağımızdaki gökadalarda meydana gelen bu patlamalar yüksek radyasyon içerir. Dev yıldızlar ölme sürecine girdiğinde artan kütle çekim kuvveti yıldızın tüm hacmini merkeze sıkıştırır. Sıkışan kütle yüksek yoğunluktaki mavi nötron yıldızına dönüşür. Zamanla nötron yıldızının merkezinde iç çekirdeğinin çökmesiyle bir kara delik oluşur. Kara delikten dışarı doğru patlayan saf enerji yüklü ışınlar iri dalgalar oluşturur ve yüzeyde patlar. Evrene yayılan bu patlamalar gama ışın patlaması olarak adlandırılır. İleri teknoloji ürünü teleskoplarla dünyamızdan gözlemlenebilir. Bir saniyeden az bir zamanda gerçekleşip birkaç dakikaya kadar süren gama ışın patlamaları kozmolojik zaman ölçeğinde bir göz kırpma süresi kadardır.
3: Bir dakika.
4: Türkiye'de saat 12.
5: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
4: Ben Meltem Kuyucu. Haberleri veriyoruz. İkinci İletişim Şurası bugün başlıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda düzenlenecek Şura'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara Ata Kongrezyum'da yapılacak. Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz açıklaması yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan Haluk Levent'in de yer aldığı 28 zanlının tutuklandığı soruşturma sürüyor. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararınca derneğin faaliyetleri sona erdirildi, hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konuldu ve derneğin feshi süreci başlatıldı.

İsrail askerleriyle Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da baskın ve saldırılarında 3 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri baskında gerçek mermi ve ses bombası kullandı. Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi. Fransa'nın orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunmasının ardından iki yangın söndürme uçağı Fransa'ya gönderildi. Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken, yılbaşından bu yana 116 bin hektar alan kül oldu. ABD'nin LNG hakimiyeti Avrupa'da gaz fiyatlarını 3 katına çıkardı. Rus enerji şirketi Gazprom'a göre doğal gaz fiyatları Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında 3 kat daha yüksek seviyeye çıktı. Gemi ve tankerlerle taşınan sıvılaştırılmış doğal gaz olarak bilinen LNG yüksek maliyetiyle dikkat çekiyor. Ticaret Bakanlığı tüketicileri uyardı. Ticaret Bakanlığı restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceğini bildirdi. Diyanet'ten hacı adaylarına pasaport geçerlilik süresi uyarısı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2027'ye kadar olması gerektiğini bildirdi. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Tercih maratonu yarın başlayacak. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Ve spor. ABD'li Kongre üyesi Raskin, Trump bağlantılı yolsuzluk iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattı. ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında çıkar karşılığı ayrıcalık ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 32, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa, Bende, Bakü 32, Kerkük 45, Tiran 36, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 24, Amsterdam 27, Brüksel 30, Paris 32, Viyana 31, Üsküp 34, çok bulutlu olmak üzere Kopenhag ve Stockholm 22, Berlin 24, Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?
1: Bu cümleyi bir kitapta okumuştum. Okunduğu anda insanı derin düşüncelere daldıran. Bu bir isyan cümlesi değil. Yıllarca söylenmeden birikmiş, söylense bile kimsenin duyamayacağı türden bir ses. Bir şikayet de değil. Sanki daha derinden, daha kırılgan bir yerden gelen.

Hayatı boyunca belki yalnızca bir kez yükselen, o da kimsenin olmadığı bir anda yükselen. İçinizde bir yerlerden tanıdık geldi mi bu ses? Bastırılmış, ertelenmiş, boş ver denilerek geçiştirilmiş. Söylediğimizde karşılık bulmayan, karşılık bulmadığı için zamanla söylemeyi bıraktığımız. Ama o ses kaybolmuyor, kaydediliyor. Bir köşede bekliyor. Hangi köşede olduğunu kendimiz bile bilmeden. Nikolay Gogol 1842'de yayımladığı Palto'da tam da bu sesi yazdı. 70 sayfalık küçük, sade bir hikaye. Bir devlet memuru, eskiyen bir palto, Petersburg'un dondurucu kışı. Dışarıdan bakıldığında bu kadar. Kimilerine göre Dostoyevski bu hikayeyi okuduğunda şunu söyledi: hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık. Rus edebiyatının devlerinden, Türk edebiyatından Sabahattin Ali'ye kadar belki de hepsi o paltoya borçlu bir şeyleri. Neredeyse 200 yıldır her nesil bu küçük hikayeyi yeniden okuyor. Her okuyuşta farklı bir şey buluyor içinde. Ama herkes ortak bir paydada buluşuyor. Tanıdıklık.

Bazı kitaplar sizi üzer, öfkelendirir, duygudan duyguya geçirir. Ama çok azı sizi içten içe rahatsız eder, kendinizle baş başa bırakır. İşte Palto öyle bir kitap. Anlattıkları çok uzak değil. Egzotik bir coğrafya yok, olağanüstü bir trajedi yok. Her şey kasıtlı olarak küçük tutulmuş. Bir memur, bir palto, bir kayıp. Petersburg'un gri, kayıtsız sokakları. Hepsi bu. Ve işte tam da bu yüzden okuru rahatsız ediyor. Küçük olan her şey tanıdık gelir. Tanıdık olan her şey içimize dokunur. İçimize dokunan her şey bizi savunmasız bırakır. Gogol kahramanını ne yüceltiyor, ne yargılıyor, ne de ona acıyor. Hayatın en görünmez noktasına koyuyor onu. Orada bırakıyor. Zeki değil, mücadeleci hiç değil. Sadece var olan, var olmaya çalışan biri. Toplumdan kendini izole etmiş, kendi kabuğuna çekilmiş. Gogol yargılamadan, acıtmadan sadece gösteriyor. Tıpkı bir mikroskobun altına sıradan bir damlayı koyar gibi. Bakın diyor. Bu damlanın içinde de bir dünya var. Kimse bakmıyor ama var. Peki bir devlet memurunun palto hikayesi nasıl oluyor da 200 yıl boyunca bu kadar canlı kalıyor?

0: Cevap o paltonun içindeki o görünmez adamın dünyasında saklı. Adı Akaki Akakievich. Babasının adı da Akaki'ydi. Doğduğunda başka bir isim bulunamadı, baba adı verildi. Bu tesadüf değil Gogol için. Tekrar eden bir isim, tekrar eden bir kader. Doğumundan itibaren bir döngünün içinde sıkışmış biri. Petersburg'da küçük bir devlet dairesinde çalışıyor. Görevi yazıları temize geçmek. Sadece bu. Başka bir hevesi, başka bir hayali yok. Ya da zamanla öyle oldu. Sabah geliyor, kalemini alıyor, akşama kadar yazıyor. Evine dönüyor, ertesi sabah yeniden geliyor. Dairedeki arkadaşları onun yamanmaktan dikiş tutmayan, yıllar içinde incelmiş, adeta bir sabahlığı andıran paltosuyla acımasızca alay ediyor. Şapkasına kağıt parçaları atıyor, omzuna çerçöp yapıştırıyorlar. Akaki başını dahi kaldırmıyor. Sadece şunu söylüyor.
1: Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?
0: O kadar. Ne öfke, ne gözyaşı, ne de bir gün gelip hesap sorma hayali. Sadece o ses. Alçak, yorgun, neredeyse özür diler gibi. Gogol bu adamı tanımlarken şunu söylüyor. Varlığı da yokluğu da fark edilmeyecek biri. Dairede çalışan herkese yabancılaşmış. Hayatta yalnızca bu küçük rutinin içinde bir anlam bulunmuş.

olabilen biri. Bu noktada Gogol farklı bir yola sapıyor. Klasik yazarların denemediği bir yol. Bu adamı küçümsemiyor, aptal saymıyor. Aksine, içindeki o küçük, kapalı dünyayı, kendi kanunları, kendi değerleri olan o dünyayı bütün ciddiyetiyle gösteriyor. Gogol, Akaki'nin bu küçük rutininin içine bir amaç yerleştiriyor. Yeni bir palto. Akaki için yeni bir palto gerçekten büyük bir olay. Gülünç değil, oldukça insani.

0: Rus edebiyatının yeniden doğumunu sağlayan eski bir paltonun hiç eskimeyen hikayesinde Akaki artık palto bile denemeyecek hale gelmiş, eskimiş, yamalarla dolu paltosunu terziye götürüyor. Terzi bakıyor, başını sallıyor.
1: Hayır, bunu onarmak mümkün değil. Eski püskü bir süprüntü bu.
0: Yenisi tamı tamına 150 ruble. Akaki için bu rakam bir servet. Yediğinden kısacak, içtiğinden kısacak, akşamları muma bile dokunmayacak. Ama yapacak. Başka yolu yok. Çünkü o palto olmadan sokağa çıkmak mümkün değil. O palto artık sıradan bir giysi değil. O palto bir umut, bir hayal. Paltonun hayaliyle Akaki değişiyor. Adımları biraz daha sağlam atıyor, vitrinlere bakıyor, gülümsüyor. Hayat bir nebze olsun renk kazanıyor. Sonunda palto hazır oluyor. Sırtına geçirdiği ilk gün Akaki ile birlikte dairedeki arkadaşlarının ona karşı tavırları da değişiyor artık. Ona farklı bakıyorlar. Konuşmaya çalışıyorlar, davete çağırıyorlar. Akaki şaşırıyor ama uyum da sağlıyor. Çünkü palto onu görünür kılıyor. En azından bir an için. Bu heyecan verici mutluluk kısa sürüyor. O gece eve dönerken paltosu çalınıyor. Gogol bu anı uzatmıyor, süslemiyor. Olduğu gibi bırakıyor. Çıplak, sert, acımasız. Palto çalındığında Akaki'nin kaybettiği bir giysi değil, bir anlamdı. Gogol bize şunu söylüyor. İnsan anlam olmadan yaşayamaz. Ve çoğu zaman o anlam dışarıdan küçük görünen bir şeyin içine sığmış bekliyor. Yıllarca emek verdiğiniz, varlığınızı bir nebze görünür kılan, olmasa kendinizi kaybolmuş hissedeceğiniz şey ne? Bir iş, bir ilişki, bir hayal olabilir. Bazen tek bir cümle, bazen aferin demesi yeterli olan biri. Bazen de sabah kalktığınızda sizi bekleyen küçük bir ritüel.

Palto çalındıktan sonra Akaki bir şey yapıyor. Belki de hayatında ilk kez yapıyor. Kendisi için mücadele ediyor. Komiserin kapısını defalarca aşındırıyor. Kimseye ulaşamıyor. Tekrar tekrar gidiyor. Kapılar yüzüne kapanıyor. Sonunda birileri ona önemli şahsı gösteriyor. O makama çıkılırsa belki palto bulunur diyor. Akaki hiç tereddüt etmeden gidiyor. O önemli şahıs yeni terfi etmiş, unvanı başını döndürmüş. Astlarına karşı sert, üstlerine yumuşak. Akaki'yi görür görmez, "Neden doğrudan buraya geldin? Usul erken yok mu?" diyerek azarlıyor. Akaki, kibirden gözü dönmüş o önemli şahsın tepkisinden ürküp, olduğu yere titreyerek yığılıyor. Eve varıyor, zayıf bünyesi ve yediği azarın acısıyla yatağa düşüyor. Bir daha kalkmıyor. Gogol burada duruyor, ölümü anlatmıyor, yas tutmuyor. Sadece şunu söylüyor. Petersburg, Akakievich'siz kaldı. Hiç gitmemiş gibi. Bu cümle bir hikayenin sonu değil, bir sistemin özeti. Bürokrasi burada soyut bir kavram değil, elle tutulacak, gözle görülecek kadar somut. Önemli şahsın bir sureti var, komiserin omuz silkmesi var. Kapı kapanırken çıkan ses var. Gogol bunları tek tek gösteriyor çünkü biliyor.

0: Zalimlik çoğu zaman büyük kötülüklerde değil, küçük kayıtsızlıklarda saklı. Ve o kayıtsızlık bugün hala devam ediyor. Farklı bir masada, farklı bir şehirde, farklı bir yüzyılda. Ama aynı omuz silkme, aynı kapı. Gogol paltoyu av tüfeğini göle düşüren bir memurun gerçek hikayesinden esinlenerek yazdı. Ve bu küçük anlatıdan bir şaheser çıkardı. Hikaye mizahi başlasa da sayfalar ilerledikçe ağırlaşıyor, koyulaşıyor ve bir noktada artık gülmek mümkün olmuyor. Gogol'dan sonra Rus edebiyatının kahramanlarının içinde o paltonun kokusu var. Çünkü Gogol edebiyata yeni bir insan tipi soktu. Küçük, sıradan insan. Kahramanlık göstermeyen, tarihe geçmeyen, adı bile zorla hatırlanan. İşte bu yüzden evrensel olan. Çünkü tarihin büyük çoğunluğu bu insanlardan oluşuyor. Adları yazılmayan, paltolarını kaybeden, kapılardan geri çevrilen insanlar. Gogol onlara baktı. Baktı ve yazdı. Gogol paltoyu bitirdiğinde eleştirmenlerin her biri başka bir pencereden baktı. Kimileri güldü. Bir memur hikayesi, bir palto, biraz bürokrasi hicvi. Kimileri öfkelendi. Halk böyle mi anlatılır? Bu adam neden bu kadar aciz? Kimileri ise sustular. Çünkü içlerinde bir şeyler kımıldamıştı. Ne olduğunu tam tarif edemediler. Gogol bu tepkileri öngörmüştü belki. Zaten şunu yazmıştı bir mektubunda. İnsan öfkelenmezse konuşmaz. Hep yan yatar ve kendini memnun edecek bir şey bekler. Palto insanı yan yatırmadı. Onu ayağa kaldırdı. Gogol, sanatsal dehasından hiçbir şey feda etmeden Rus çığlığını bütün dünyaya bu eser sayesinde duyurdu. Kendini özgü diliyle yoksulluğun kanıksadığı ve tepkisizliğin gelenek haline geldiği bir çağda rakipsiz bir üslup yarattı. Edebiyat bilimcisi Eyhan Baum da bu hikayenin nasıl yapıldığını anlamak için yıllarca uğraştı. Vardığı sonuç şuydu. Gogol burada konuyu değil, sesin kendisini yazmıştı. Akaki'nin o kırık özür cümlesi,
1: "Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?"
0: bir karakterin repliği değil, bir insanlık trajedisiydi. Gogol o sesi yakalamış, satırlara hapsetmişti. Ve o ses oradan kaçamadı. Kafka, böceğe dönmüş Gregor Samsa'nın sessiz çırpınışında onu duydu. Dostoyevski, yer altında köşeye sıkışmış hem öfkeli hem ezik adamın iç sesinde onu duydu. Çehov onu duydu. Küçük memurların rüzgara karışan hayallerinde. Hepsi aynı şeyi söylüyordu farklı dillerde. Sıradan insanın içinde de bir dünya var. Kimse bakmıyor olsa da var. Gogol, bir sineğin mikroskop altında bile bir dünyası olduğunu göstermişti. Ardından gelenler o mikroskoptan bir daha uzaklaşamadı.

Paltoyu anlamak için onu yazan adamı da bilmek gerekiyor. Gogol hayatı boyunca bir yere ait olamadı. Ukrayna'dan Petersburg'a geldi, Petersburg'dan Roma'ya kaçtı. En yakın dostu Puşkin'i kaybettiğinde kendini yazmaya gömdü. O yıkımdan palto çıktı, ölü canlar çıktı. Ama huzur bulmadı hiçbirinde. Son yıllarında kendi el yazmalarını yaktı. Binlerce sayfayı ateşe verdi, sonra yatağa düştü, bir daha kalkamadı. 52 yaşında öldü. Belki de Akaki'yi bu kadar iyi anlamasının sebebi buydu. O da bir şeyler kaybetmişti. Ülkesini, dostunu, sonunda kendini. O da bir kapıdan geri çevrilmişti. O da bir sabah kalkmak istememişti. Palto bir memur hikayesi değil belki. Bir adamın kayıplarını kağıda döküp onları uğurlaması. Gogol bu trajik hikayeyi ölümle bitirmeyerek ucuz bir ajitasyona çevirmiyor. İroni yapıyor. Akaki öldükten sonra Petersburg sokaklarında bir şey dolaşmaya başlıyor. Bir hayalet. Köprülerde, caddelerde birilerinin paltolarını kapıp kaçıyor. Ve bir gece Akaki'yi azarlayan o önemli şahsın paltosunu alıp karanlığa karışıyor. Gogol'un tek fantastik dokunuşu bu. Ancak bunu bilinçli yapıyor. Hayatta hiçbir zaman alamadığı o cevabı, o adaleti

0: ölümünden sonra alıyor Akaki. Bir nevi okurun yüreğine su serpiyor. Programımıza bir cümleyle başlamıştık.
1: Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?
0: Şimdi o cümleye dönüyoruz ama farklı bir yerden. Bu cümle bir zayıflık değil. Aksine hayatı boyunca ezilmiş, sindirilmiş, görülmemiş birinin son kez en saf haliyle dile getirdiği bir hak talebi. Sahip olup da korumak zorunda kaldığımız her şeyi sorgulamamıza neden olan bir öykü. Gogol 1842'de yazdı bunu. Üzerinden 200 yıl geçti. Ama o ses hala duyuluyor. Bir kitapta okumuştum da bu hafta, Palto ile birlikte görünmez olanın aslında ne kadar görünür olduğuna tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: karşısında tamamen çaresiz miyiz? Elbette hayır. Bu konunun en popüler ve bilinen çözümü spor. Ama sadece sporcular için değil, herkes için spor. Bu bölümde tam olarak herkes için spor mümkün mü sorusunu yaklaşık 20 yıldır sağlıklı yaşam alanında özel antrenör olarak yüzlerce kişiye rehberlik etmiş ve hali hazırda Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Herkes İçin Spor Federasyonu'nda geleceğin eğitmenlerinin yetiştirilmesine katkı sağlayan profesyonel spor eğitmeni Arif Hikmet Özlü ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar hocam.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Öncelikle programınıza beni de davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Burada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Söylediğiniz gibi yaklaşık 20 senedir bu işi profesyonelce yapmaya çalışıyorum. Onun haricinde Ankara'da işletiyor olduğum bir kulübüm var. Ama asıl önemli olan kısmı Türkiye Cumhuriyeti'nin Spor Bakanlığı'na bağlı olan Herkes İçin Spor Federasyonu'nda eğitmen eğiticiliği yaparak hayatıma devam ediyorum. Yeni nice profesyoneller yetiştirmeye çalışıyorum ve bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum.
0: Hocam spora uzun yıllardır mesai harcıyorsunuz. Farklı yaş gruplarından, farklı geçmişlerden, farklı cinsiyetlerden yüzlerce öğrenciniz olmuştur. Ben de onlardan biriyim. Bugün ilk defa karşı karşıya geldiğiniz bir danışan, ben spor insanı değilim dese yanıtınız ne olur? Aslında bölümümüzün temel sorusunun yanıtını merak ediyorum. Herkes için spor gerçekten mümkün mü?
1: Kesinlikle mümkün hocam. Ben herkes için uygun bir hareket etme biçimi olduğuna inanıyorum. Dünya üzerinde herkes olimpiyat sporcusu olmak için spor yapmıyor. İnsanlar kilo vermek, kilo almak, rahatsızlıklarından dolayı kuvvetlenmek ya da geçirdiği operasyonlar ve fiziki destek almak için, psikolojik rahatlamak için, bulundukları fiziki durumlardan hoşnut olmayıp değişmek için spor yapmayı tercih ediyorlar. Bu tabii ki biz profesyonellerin uzmanlık alanı. Fakat bunun haricinde bunu teşvikte dahi bulunmayan ya da çekincesi olan insanlar var. Benim buradaki yaklaşım şeklim genelde samimi bir şekilde spora başladıktan sonra insanların hayatlarında gördüğüm değişiklikleri özetleyerek insanların aklında biraz da olmak istedikleri yeri hayal etmenin ötesine olabilirliği göstermek oluyor. Örnek veriyorum, çalıştığımız bir öğrencimizin bize başladığı süreçteki hali ve sonrasındaki halini gösterdiğimizde, özetlediğimizde yeni başlayacak olan insanların aklında ve gözünde, artık hayalinde ben de yapabilirimcilik olduğu için biz de onu kendimize, aramıza kattığımıza, artık sen de bir spor bireysin, sen de spor yapabilirsin durumuna almamız bizim için mutluluk verici kısmı oluyor aslında.
0: Peki hocam, size göre insan kaç yaşına kadar spora başlamalı? Yani yaş ilerledikçe sporu bırakmaya karar vermek gibi bir durumla karşı karşıya mıyız? Ki ben de öyle bir durumla karşı karşıyayım şu an, merak ediyorum bu sorunun cevabını. Yoksa tam tersine esas yaş aldıkça spor yapmaya daha mı fazla odaklanmalıyız?
1: Ben şöyle bakıyorum hocam. Ben spora başlamak ya da bırakmak gibi bir zamanın olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Artık bebeklerin bile suya alışmasını, sonrasında yüzmeyi öğreten, çocukları suya alıştırıyorlar. Sonrasında eğitim olarak artık yüzmeyi öğrettikleri kurslar dahi var. Şimdi bu yaşta başlayıp eklemlerin ve kasların güçlenerek büyüdüğü bir yaşam düşünelim. Genetik bir yatkınlık olmadığı süreçte bu bebeklerin büyüdüğünde ne kadar sağlıklı bireyler olacağı da aşikar olarak bakıyorum. Gençlik çağları ve orta yaş diyebileceğimiz durumlarda ise insanlar bir şeylere geç kalındığını, artık bir şeyleri başarmanın yanı sıra vakit ayırmanın, bütçe ayırmanın düşüncesine giriyorlar ister istemez. Oysa ki bunu bir örnekle anlatmam daha akılda kalıcı olacaktır diye düşünüyorum. Bir zamanların NBA yıldızı dediğimiz Dennis Rodman. 21 yaşına kadar çeşitli işler yapmış, basketbolla alakalı herhangi bir iş yapmamış ama 21 yaşında basketbola başlayıp öncesinde kolej takımlarında, sonrasında NBA'de 5 kere şampiyonluk yüzüğü almış bir isim. Başlamanın yaşı olmadığını en güzel özetleyecek kişilerden birisi olarak düşünüyorum. Yaş alma ve devamında, yaşlanma süresinde ise insanların kesinlikle hareket etmeleri gerektiği olduğunu düşünüyorum. En basit haliyle yaş aldıkça insanlar alışverişini yapacaklar, merdiven çıkacaklar, torunlarıyla ilgilenecekler belki, ama bunlar için bir enerji, bir güç, bir kuvvet gerekiyor. Bunların yaşanmaması için kuvvetli bir bedene, güçlü bir bedene ihtiyaçları var. Fiziki olarak çok daha iyi halde olmaları lazım. O yüzden insanların ne zaman başladığı hiç önemi yok. Sadece başlamalarının önemi var diye düşünüyorum.
0: Tabii sürecin başına doğru gidelim şöyle bir. Şunu net bir şekilde görebiliyoruz hocam. Spor çocuklarımızın fiziksel gelişimi kadar karakter bakımından gelişimde de önem arz ediyor. Çocuklarımız için nasıl bir spor kültürü yaratmalıyız?
1: Şimdi hocam, her çocuğun koşmaya, oynamaya, takım içinde yer almaya, kazanmayı kaybetmeyi öğrenmeye ihtiyacı olduğu bir zaman. Aslında her zaman böyleydi. Spor çocuklara disiplin, özgüven, sorumluluk ve birlikte hareket etme becerisi de kazandırıyor bildiğimiz gibi. Bu nedenle spor yalnızca fiziksel gelişim değil, aynı zamanda

0: karakter eğitiminin de bir parçası olarak görmemiz lazım. Kazanmayı kaybetmeyi öğrendiğinde çocukların duygusal gelişimini sağlıyoruz aslında. Belirli bir programa uymaları, sorumluluk almayı, başladığı işi devam ettirmeleri disiplin sahibi olmalarını sağlıyor. Kendi gelişimlerini gördükçe, başarabildiklerini fark edince kendilerine olan güvenleriyle büyüyüp özgüvenli bireyler olmalarını sağlıyor. Eğer bu özelliklerle büyümesini isteyeceğimiz bir nesil istiyorsak, ki istemeyecek bir aile yapısı yoktur diye düşünüyorum. Nereden ve nasıl bu kültüre girmeleri hiç önemli değil diye bakıyorum hocam ben buna.
1: Tabii ebeveynlerin günümüzde en sık karşılaştığımız şikayetlerinden biri de çocukların en favori oyun arkadaşının aslında ekranlar olması. Çocuklarımızı ekrandan uzak tutabilmek için spor bize ne gibi imkanlar sunar?
0: Ekranlar konusunda çocukların tamamen uzak durmalarını beklemek çok gerçekçi değil hocam. Burada önemli olan denge kurmak. Çocuklara tableti veya telefonu bırak demek yerine daha iyi bir alternatif sunmak daha iyi bir seçim aslında. Herkesin bildiği gibi. Parka gitmek, ailece yürüyüşe çıkmak, birlikte bisiklete binmek ya da arkadaşlarıyla hareket edebilecek ortamlar oluşturmak daha etkili. Evet, çağımızda çocukların en iyi arkadaşları ekranlar. Ama önceki sorularınızda da söylediğim gibi çocukların sosyalleşip kişiliğini bulması, karakter gelişimi için aslında spor çok daha önemli. Ailelerin rolü burada çok önemli. Çocuklar söylenenin değil, gördüğünü daha çok benimsiyor. Siz de çocuk sahibi olarak çok daha iyi
1: Tabii ki.
0: biliyorsunuz. Evde herkesin televizyon izlediği bir ortamda çocuk bunu aile yapısı olarak göreceği için akşamları televizyonun başında olmak istiyor. Ama siz ailecek çıktığınız her akşam yemek sonrası ya da akşam rutini olarak bir yürüyüşte çocuk bunu öğrenerek ilerliyor. Dolayısıyla beraber bisiklete binebilirsiniz, parka gidebilirsiniz. Hareket etmek üzerine bir rutin oturtturduğumuzda çocuklar üzerine, çocuklar gelişimindeki etki de tamamen aynı şekilde olacağını düşünüyorum. O yüzden tabletten uzaklaştırmak değil, alternatifleri daha iyi tutmak benim için bakış açımda daha uygun gözüküyor.
1: Daha mantıklı bir
0: Evet.
1: çözüm gibi görünüyor. Bir de kadınlarımızın endişelerinden bahsetmek istiyorum hocam ben biraz. Kadınlarımız bazen spor yapmakla ilgili endişeler duyuyorlar zaman zaman. Bunları duyuyoruz, okuyoruz. Siz sahada bunu nasıl gözlemliyorsunuz?
0: Son yıllarda kadınların spora ilgisinin arttığını memnuniyetle görüyoruz. Bu bizim için çok mutluluk verici bir şey. Ancak sahada hala bazı çekincelerle karşılaşmıyor da değiliz. Bunların başında ağırlık kaldırırsam çok kaslı bir görüntüm olur mu? Kas kütlesini geliştirmek için ağırlık haricinde bir şey yapabilir miyim gibi sorular var. Ama insanlar artık eskiye nazaran şöyle bakabiliyorlar. O yüzden kadınların ilgisi de bu yüzden arttı. İleriye dönük baktıklarında kemik erimesinin önüne geçebileceklerini, kadın hastalıklarından uzaklaşabileceklerini, kas iskelet sisteminin kuvvetlenmesiyle birlikte yaşlılık sürecini çok daha rahat atlatabileceklerini bildikleri için evet burada sosyal medyanın, internetin çok büyük önemi var. Belki televizyona çıkan hocalarımızın, belki tıp alanında bu konuda ilerlemiş hocaların da bu konular üzerine konuşmasıyla evet kadınların spora ilgisi çok daha arttı. Bu bizim için çok önemli. Ve böyle devam etmeleri bence kendileri açısından da önemli. Geniş baktığımız zaman ağırlık kaldırmak evet çalıştığınız programa bağlı olarak vücudunuzu irileştirebilir. Ama sadece siz iskelet ve kas sisteminizi kuvvetlendirecek ya da iskeletin üzerine baskı yapacak olan baskıyı azaltmak için bu şekilde de ağırlık çalışabilirsiniz. Öğretmeye çalışmak bizim oluyor görevimiz daha çok. Ama bu şekilde bu sistemin de değiştiğini, kadınların da ilgisinin ve algısının değiştiğini çok da memnuniyetle görebiliyoruz.
1: Hocam şu an büyük olasılıkla pek çok dinleyicimizin aklından şu düşünce geçiyor. Spor yapmam gerekiyor ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Spor yapmak için gerçekten bir spor salonuna gitmek şart mı?
0: Kesinlikle şart değil hocam. Spor salonları elbette önemli bir seçenek ama hareket etmek için tek yolda değil. Bugün belediyelerin, bakanlığımızın yapmış olduğu yüzlerce ücretsiz açık hava etkinliği var aslında. Herkes için spor federasyonu olarak düzenlediğimiz Türkiye'nin hemen her yerinde yapılan birçok etkinlik var. Bunların yanı sıra internet ve dijital platformlar sayesinde doğru içeriklere de ulaşabiliyor insanlar. Önemli olan bir yerden başlamak diyoruz ya. Kimisi yürüyüşle başlar, kimisi yüzmeyle, kimisi bir koşu grubuna dahil olur, kimileri de evinde düzenli egzersiz yapmayı tercih eder. Hareket etmenin birçok yolu var aslında. Ancak burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Evet, İnternette mevcut birçok program ve egzersiz şekli var. Ama insanlar ekranda gördükleri kişinin yaptıklarını kendilerine uyarladığında sakatlanma riski olabiliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Spordan soğumaya direkt ilerlemiş oluyorlar. Bu sefer spor bana göre değilmiş diye düşünerek zaten yaklaşımı zor olan kişiyi iyice kaybetmiş oluyoruz. O yüzden internet de olsa doğru seçimi yapıp doğru hareket edip kendine uygun şekilde hareket etmek bu konuda daha mantıklı
1: Daha
0: olacaktır diye
1: mantıklı.
0: düşünüyorum.
1: Bakış açımızı biraz da böyle bireyden topluma doğru çevirdiğimizde, yani ne yana baksak hareketsiz bir yaşam görüyoruz. Evet, en başta da söyledik, modern hayat çok hızlı, her şey çok süratli bir şekilde ilerliyor, çok çabuk tükeniyor ama tam aksine biz de olabildiğince hareketsizleşiyoruz. Daha da ilginç olanı, son yıllarda devlet eliyle topluma yönelik spor olanaklarına ciddi yatırımlar yapılıyor. Bunu
0: Kesinlikle.
1: çevremizde görebiliyoruz. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Kesinlikle katılıyorum size hocam. Bugün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hareketsiz yaşam üzerinde durulması gereken bir halk sağlığı konusu aslında. Günlük hareket miktarımız azaldıkça bunun etkisini fiziksel ve ruhsal olarak da sağlığımızda hissediyoruz, görüyoruz. Örnek veriyorum, hareket edebilme kısmını sadece evden işe gelmek olarak özetleyen insanlarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Üzerinde olan o enerjiyi, negatif ya da pozitif enerjiyi atamadıklarında eve geldiklerinde bu negatif ya da pozitif olarak geri dönüyor. Şimdi son yıllarda bu konuda önemli çalışmalar yapıldığını görmemek de mümkün değil sizin söylediğiniz gibi. Belediyelerimizin kazandırdığı böyle parklar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, açık hava spor alanları ve spor tesisleri vatandaşlarımız için önemli fırsatlar sunuyor. Ancak burada konu ne kadar park ya da alan sahibi olduğumuz değil, bu alanlara ne kadar dahil olduğumuz. Parkların yanından arabayla geçmek, merdiven çıkmak yerine yürüyen merdiveni seçmek, kısa mesafelerde dahi yürüyerek değil bir araçla ulaşım sağlamak aslında önemli olan bunların önüne geçebilmek diye düşünüyorum. Herkes için spor federasyonunun çalışmaları bu konuda çok kıymetli. Çünkü tesislerin ve alanların yapılması kadar bu alanları kullanmaya teşvik edecek etkinlikler ve eğitimler verilmesi de çok önemli. Federasyonumuz da sağ olsun bunu fazlasıyla yapıp Türkiye'nin hemen her yerinde zaten gerçekleştiriyor diye de bakabiliriz oraya.
1: Aslında şunu fark ediyorum hocam size anlatırken. İnsanların biraz spor yapma alışkanlıklarını tanımlarken de bazı yanlışları var. Yani spor yapmak demek, hareket etmek demek, illa buna bir bütçe ayırmak, bir spor salonuna gitmek, bunun için çok ilgili yoğun programlara girmek, diyetler yapmak. Bu tanımlamada belki yanlışlık yapıyoruz biz. 20 yılı aşkın süredir sporun içindesiniz. Sizce bu 20 yılda spor alışkanlıklarında, o ilk başladığınız günden bugüne kadar en büyük değişim hangi konularda yaşandı? Ne değişti? Bu pozitif yönelimli bir yaklaşım mı, bir değişim mi, yoksa bazı olumluya gitmeyen şeyler de görüyor musunuz?
0: Şimdi 20 yıldır, 20 yıla yakındır bu sektörün içinde olan biri olarak hocam, insanların spora bakışının sadece iyi görünüm, kilo vermek, kilo almak, istedikleri bir kalıba girmek için olduğu yerden bambaşka bir yere geldiğini görüyorum. Harika ve mutluluk verici bir kısımdayız. Bugün insanların sağlıklı yaşalıp kemik kas sağlığının önemi, stresinin azaldığı, güne daha enerjik başlayıp bitirmeyi, günlük yaşam kalitesinin arttırdığını, sosyalleşmenin sadece bir kafe restorandan ibaret olmadığını anlayan çok insan oluşmaya başladı. Kadınların kuvvet antrenmanlarına ilgisini arttı, az önce de konuştuğumuz gibi. Ailelerin çocuklarını çok küçük yaşlarda spor yapmaya teşvik ettiğini, insanların kendilerine uygun kıyafeti bulmak yerine istediklerini anında alabileceğini görür oluyoruz. Bu geniş baktığımız zaman psikolojik olarak da etkiliyor, hormonal olarak da etkiliyor, gelişim olarak bedenen de etkiliyor. O yüzden müthiş bir gelişim olarak özetleyebilirim bunu. Bunun yanında insanların kişiye özel ve bilinçli egzersize olan ilgisinin de arttığını görüyoruz. Herkes aynı programı uygulamak yerine yaşına, sağlık durumuna, yaşam biçimine ve ihtiyacına uygun bir çalışma yapılması gerektiğini artık daha fazla önemsiyor. Bence son 20 yılın en büyük değişimi şu oldu. Spor yalnızca belirli bir hedefe ulaşmak için geçici olarak yapılan bir eylem değil, sağlıklı ve aktif yaşamın olmazsa olmazı olduğunun bilincine vardı herkes. Şimdi ve daima hedefimiz bu bilinci toplumun tamamına yaymak ve hareket etmeyi günlük yaşam kültürümüzün bir parçasına haline getirmek olarak hedef belirlememiz lazım.
1: Bir şeyi daha konuşmamız lazım tabii. Yani spora nasıl başlanır, sadece spor salonlarına gitmek bu iş olur mudan ziyade önemli sorunlardan bir tanesi de şu aslında, pek çoğumuzun karşı karşıya kaldığı. Spora başlamak, evet, pek çoğumuz için başlı başına bir mesele zaten. Ama bir o kadar da önemli olan diğer husussa o başladığımız süreci sürdürebilmek, devam edebilmek. İnsanlar hocam neden başladıkları sporu bırakıyor? Buna yönelik bir çözüm öneriniz var mı?
0: Şöyle oluyor genelde hocam. Hep yaşanılanlar üzerinden anlattığımda insanların aklında daha kalıcı olacak diye düşündüğüm için. İnsanların spora başlayacak motivasyonu bulmaları, o gazı bir yerden almaları evet bir süreç. Ama başladıkları zaman ne kadar süreçtir spor yapmadıklarını, vücutlarının ne kadar elverişsiz olduğunu bu yaptıkları spora bağlı olarak farkında değiller.

0: Bu sonrasında şunu tetikliyor. Evet, ben başladım, 3 hafta oldu, 5 hafta oldu ama neden değişmiyorum? Şimdi kafayı eğer bu taraftan yorarlarsa, evet yani 25 yaşında bir genç bir arkadaşımız üzerinden konuşalım. 25 senedir hiç spor yapmamış. Evet, istediğini yemiş, evet istediğini içmiş. 5 haftalık bir spor programına dahil olup 25 senenin değişimini 5 haftadan beklemek ne kadar mantıklı?
1: Sihirli çözümler beklememiz
0: Aynen
1: gerekiyor.
0: öyle yani. Ne bir hoca yapabilir, ne senin yaptığın spor yapabilir. Evet, tabii ki vücudunda değişimler olmaya başlar. Ama insanların motivasyonunun kırıldığı nokta genelde burası oluyor. Evet, ben kendimden zaman ayırdım, maddi olarak bir ödeme yaptım ve bunun belki zorluğuna girdim. Ama 5 haftadır bende değişiklik olmuyor olarak düşünüyorlar. Aslında biraz motivasyonu buraya değil, motivasyonu dıştan gelen seslere de değil. Şöyle cümleler duyabiliyoruz çünkü. Bu kadar spora gidiyorsun, hala bir değişiklik yok. Öyle değişen bir şey değil çünkü bu. İnsanların dış sese kulaklarını kapatıp motivasyonunu sadece olmak istedikleri kısma getirmek değil kendilerini, fiziken, bedenen. Bu şekilde değil, ben bunu hayat biçimi haline getireceğim. Sabah kalkacağım, yürüyüşümü yapacağım. İşten çıkacağım, salona gideceğim, spor salonuna. Ter atacağım, stresimi atacağım. Psikolojik olarak rahatlayacağım. İnsanlar aslında iç seslerinde bunu kendilerine sürekli tekrar etseler çok daha mutlu olup çok daha devamlılığı olabilecek şekilde hayatlarına devam edecekler.
1: Yani Arif hocam, dönüp dolaşıp aslında biraz önce söylediğim yere doğru gidiyor kafam. İnsanların bu spor yapmayı, spor yaptıktan sonra elde edecekleri şeyde yanlış tanımlamaları var, değil mi? Yani
0: Kesinlikle.
1: biraz belki bu yanlış beklentiler, bu gereğine hızlı beklentiler de onlardan doğuyor. Sizce insanlarımız herhangi bir spor dalına başlamak, bunu sürdürmek konusunda nasıl bir zihniyetle hareket etmeliler? Yani şu doğru bir soru mu? Başlayacağım ve 5 hafta sonra işte bunun etkilerini gözle görür şekilde göreceğim ve bunu görürsem eğer sporun işe yaradığını anlayacağım şeklinde bir soru mantıklı mı sizce?
0: Bence kesinlikle değil hocam. Yani siz bugün bir şeye başlasanız, yani en basit haliyle bir şeye yatırım yapsanız, 5 hafta sonra ben bundan şu kadar gelir bekliyorum demek, ne kadar yanlışsa vücudunuza yaptığınızda da aynı şekilde düşünürseniz aynı şekilde yanlış. Yani bunu herkes kendi bulunduğu meslek grubunda da yorumlayabilir. Şu an sosyal medya popüler, örnek veriyorum. Sosyal medyada influencerlar var. Influencerlar ya da popüler karakterler de diyebiliriz. Şimdi siz bugün ben popüler bir karakter olmak istiyorum, influencer olmak istiyorum diye yola çıksanız 5 haftada ne kadar kişiye erişebilir, ne pozisyona gelirsiniz? Yani bunu şu an inşallah gençler dinliyordur bizi.
1: Muhtemelen.
0: İnşallah ceplerine aldıkları bilgileri verebiliyoruzdur. O yüzden küçük zaman dilimlerinde büyük bir şeyler beklemek çok akıllıca değil. Evet, bunu büyük zaman dilimine yayıp da büyük başarılar elde etmek gibi bir pozisyona düşürmek de doğru değil. Sadece bunu düzenli yapmak, düzeni takip etmek, programlı ilerlemek ve insanın kendisi için disiplin sahibi olmasını aslında biraz daha öngörmesi gerekiyor. Ben böyle bakıyorum, böyle özetleyebilirim bunu.
1: Sohbetimizin arasında da aslında bahsettik Sayın Hocam. Spor yapmak sadece bir fiziksel gelişim sağlamıyor bize. Bunun ötesinde yani kendi tecrübelerimden de çok rahatlıkla söyleyebilirim ki aslında sahip olduğumuz kapasitenin de çoğunun farkında olmadığımızı bize gösteriyor. Antrenmanın her noktasında tükendiğinizi düşündüğünüz zaman aslında devam ettiğinizde, antrenörün ya da kendi teşvikine devam ettiğinizde daha fazlasını yapabildiğinizi görüyorsunuz. Bu daha fazlasını keşfetme konusunda ne söylersiniz?
0: Onu da şöyle, yani işin profesyoneli olarak baktığımda konuşmam gerekirse şöyle düşünüyorum hocam. Evet, insanlar bir spor salonuna yazılıyorlar. Belli bir yerden bir program alıyorlar. Bu programa ne kadar devam edeceğini, bu programla nerede kilo arttıracağını, ne kadar tekrar yapacağını, belki ne kadar set yapacağını sadece yazılı olan düzende ilerliyorlar. Ama kağıtta yazan, örnek veriyorum, bir hareketi 10 kilogramla yapacaksın olarak yazıyor. Bu insanlar 12 kilograma geçmediği süreçte vücut tekrara geçiyor. Tekrara geçiyor derken, nasıl ki yürümek, günlük 10 bin adım atmanız gerekiyor. Şimdi 10 bin adımı gün içine yayarsanız aslında sadece hareket etmiş oluyorsunuz. Ama 10 bin adımı bir çıkışta attığınız zaman vücudunuzda değişiklik olacağını da zaten hepimiz anlıyoruz ve görüyoruz.
1: Görüyoruz.
0: Aynı şekilde spor salonlarına gittiğinizde artık bunu program değişikliği olarak mı yorumlarsınız ya da kendinize üstüne çıkmak adına kilo değişikliği mi yaparsınız? İşte hocalarla çalışmak, profesyonelle çalışmak da işin diğer boyutu. Çünkü sizi takip eden, programınızı takip eden insanlar. Siz bugün şu kiloyla yapıyorsunuz ama haftaya artık bu kiloyu denemeniz gerekiyor. Çünkü vücut kapasiteniz bunu istiyor. Vücudu strese sokarak değişimi aynı şekilde yaşamanız gerekiyor. Çünkü hormonal olarak, psikolojik olarak, fiziki olarak, kas verimliliğiniz olarak vücudun biraz da bu stresi alması gerekiyor ki değişime açık olsun.
1: Hocam son bir soru.
0: Buyurun hocam.
1: Ben özellikle spor profesyonellerine bir konuda çok saygı duyuyorum. Aslında yapmadan da yaşayabileceğiniz bir şeyden ödün vermeden bunu sizden örnek vereyim 20 yıl boyunca sürdürebilmek ciddi bir öz disiplin gerektiriyor. Bir öz disipline ulaşmak da aslında hayatta bazı dersleri iyi aldığınız, belli tecrübelere sahip olduğunuz anlamına da geliyor. O yüzden şunu soracağım. Artık her programın sonunda adet oldu. Her konuma bunu sormaya karar verdim. Hayat boyunca hepimizin aldığı çok ciddi dersler var. Ve bazen aldığımız o dersi aklımızın bir yerine silinmemek üzere not ediyoruz. Bir cümleyle, bir sloganla. Aldığınız en önemli ders neydi hocam?
0: Bir cümleyle özetleyeyim hocam.
1: Nasıl isterseniz.
0: Hayat mottosu olarak da gördüğüm, içimde sürekli tekrar ettiğim bir şey olduğu için bunu paylaşmak istiyorum. Bakmayı değil görmeyi, duymayı değil dinlemeyi, inandığını kovalamayı, başardığını paylaşmayı bilmeli insan olarak özetleyebilirim aslında bu sorunuzu.
1: Evet, insan 360'ın da mottosuna uyan bir katkı oldu. Hocam çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum
0: teşekkür ederim hocam.
1: katılımınız
0: Çok
1: için.
0: teşekkür
1: Çok
0: ederim.
1: keyifli bir sohbetti. Sevgili dinleyenler, İnsan 360'ın bu bölümünde konuğum profesyonel spor eğitmeni Arif Hikmet Özlü'ydü. Her geçen gün kendisini alabildiğine hızlanırken bizi hareketsizliğe doğru iten modern hayat dediğimiz cenderede spora nasıl yer bulabileceğimizi konuştuk. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgülek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta dileriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok

0: Dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. İkinci İletişim Şurası bugün başlıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda düzenlenecek şuranın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara Ata Kongresyum'da yapılacak. Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz" açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan Haluk Levent'in de yer aldığı 28 zanlının tutuklandığı soruşturma sürüyor. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararınca derneğin faaliyetleri sona erdirildi, hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konuldu ve derneğin fesih süreci başlatıldı. İsrail askerleriyle Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraililerin işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı baskın ve saldırılarda 3 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri baskında gerçek mermi ve ses bombası kullanırken 22 Filistinli gözaltına alındı. Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi. Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken, yılbaşından bu yana 116 bin hektar alan kül oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangın

karşı karşıya olduklarını dikkati çekerek İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. ABD'nin LNG hakimiyeti Avrupa'da gaz fiyatlarını 3 katına çıkardı. Rus enerji şirketi Gazprom'a göre doğal gaz fiyatları Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında 3 kat daha yüksek seviyeye çıktı. Gemi ve tankerlerle taşınan sıvılaştırılmış doğal gaz olarak bilinen LNG yüksek maliyetiyle dikkat çekiyor. Ticaret Bakanlığı tüketicileri uyardı. Ticaret Bakanlığı, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listelerinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceğini bildirdi. Diyanet'ten hacı adaylarına pasaport geçerlilik süresi uyarısı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2027'ye kadar olması gerektiğini bildirdi. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Tercih maratonu yarın başlayacak. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Ve spor. ABD'li kongre üyesi Ruskin, Trump bağlantılı yolsuzluk iddiaları üzerinden FIFA hakkında soruşturma başlattı. ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi James Ruskin, FIFA ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında çıkar karşılığı ayrıcalık ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 32, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa, Bern ve Bakü 32, Kerkük 45, Tiran 36, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 24, Amsterdam 27, Brüksel 30, Paris 32, Viyana 31, Üsküp 34, çok bulutlu olmak üzere Kopenhag ve Stockholm 22, Berlin 24, Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan fakat hepimizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Yarım saat boyunca yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer ile birlikteyiz. Peki bize hangi konular bekliyor? Mehmet Kancı'dan alalım.
2: Fransa ve İspanya'yı etkileyen orman yangınları, dahası Avrupa'nın kuzeyine doğru artan sıcaklıkların yol açtığı felaketleri konuşacağız Miray Önsal. Yani bu programı biz ikinci yılımızdayız. Ancak orman yangınları ve Akdeniz havzasını bekleyen iklim değişikliği tehlikelerini her fırsatta konuşuyorduk ama herhalde bundan daha somut bir manzara karşımıza çıkamazdı. Evet. Birazdan bunların detaylarına geleceğiz. Ebola salgını Kongo Demokratik Cumhuriyeti merkezli olarak hem vaka sayısı hem ölüm sayısı artmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in Gazze ile ilgili, Gazze'deki açlıkla ilgili bir raporu var. İsrail artık silah kullanmaktan ziyade açlıkla Filistinlileri öldürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yapay zeka ile ilgili bir çağrısı var ve Radyo Televizyon Üst Kurumu'nun geçen hafta çok ilginç bir araştırması vardı. Gençlerin medya kullanımı ve dijital okuryazarlık araştırması, televizyon ve sosyal medya ve sosyal medya cihazlarının kullanımının sürelerine dair bence çok önemli, geleceğe dair mesajlar veriyor. Fransa'da 15 yaş altında sosyal medya yasağı ve Kahramanmaraş'taki okul katliamında bu dava sürecinde sıra dışı bir karar alındı ebeveynlerle ilgili. Bu da Türkiye'de yeni bir sürecin başlangıcına işaret ediyor. Tüm bunları konuşmaya çalışacağız. Tabii bir de bugün itibariyle Japonya'da meydana gelen deprem. Bir deprem var. Onunla da ilgili dikkat çekici noktaları aktarmaya çalışacağız.
1: Şimdi Avrupa'daki orman yangınlarıyla başlayalım. Gerçekten çok dramatik bir tablo. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı şunu söyledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıyayız dedi. Yani Fransa tarihin aslında en zorlu orman yangınlarıyla karşı karşıya. Alevler nedeniyle yaklaşık 116 bin hektar alan zarar gördü ve 220 bin kişi tahliye edildi ve devam da ediyor bu arada. Yani o etkilenen alanların da arttığını görüyoruz. Tahliye edilen kişilerin de arttığını görüyoruz gün ve gün. Aynı şekilde İspanya'da orman yangınları var, devam ediyor ve hatta bu bölgelerde pek çok ülkeden, Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkeden yangın söndürme çalışmalarına destek gitti. Uçaklar gönderildi.
2: Bize her iki ülkede ordu devreye girmiş vaziyette. Evet. Avrupa Birliği'nden yardım istendi. Özellikle Fransa'da, Fransa yardım istedi. Hı-hı. Ama gönderilen, Türkiye'nin gönderdiği yangın söndürme uçakları var. Tüm bu çabaya rağmen daha aylarca bu mücadelenin süreceği anlaşılıyor maalesef.
1: Yani hakikaten burada şeyi mi konuşmamız gerekiyor? Daha önceden tedbir alınabilir miydi? Yoksa neden hani tablo bu kadar ağır hale geldi? Bunları bir konuşmamız yani gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Birincisi küresel iklim değişikliği gerçeğinin artık reddedilemeyecek bir boyuta geldiği anlaşılıyor. Şu anda Fransa'nın güneyi, güneybatısı, güneydoğusunda hilal şeklinde bir alanın tamamı yanıyor. İtalya'da yangınlar var, İspanya'da yangınlar var ve daha vahimi Fransa ve İngiltere'ye şu anda 4. sıcak hava dalgası yaklaşıyor. Yani 29 Temmuz tarihi itibariyle bu iki ülke yeni bir sıcak hava dalgasıyla yüzleşecek. Ve daha önce görmediğimiz vakalar görüyoruz. Nedir onlar? İskoçya'da orman yangınları başladı geçen hafta sonu itibariyle. Geçen hafta Norveç'te yine bir orman yangının neticesinde bir kasaba kül oldu. Norveç'te böyle şeyler biz bugüne kadar ne gördük ne duyduk. Sadece Akdeniz'in kuzeyi değil, Akdeniz'in güneyinde de ciddi şekilde ağır bir tablo var. Tunus'ta 72 saat içerisinde 900 orman yakası, orman yangını vakası tespit edilmiş vaziyette. Tunus'ta, Cezayir'de de can kayıpları artıyor. Ve daha da vahim bir olay tabii ki. Neden Fransa Cumhurbaşkanı Macron İkinci Dünya Savaşı'ndan daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız diyor? Çünkü sadece Gironde bölgesinde, yangından en ağır etkilenen bölgede 13 bin ticari kuruluş faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı ve yangına da gerek yok aslında. Mayıs ayı ortasından bu yana Lyon başta olmak üzere Fransa'nın endüstriyel kentlerinde peş peşe gelen sıcak hava dalgaları nedeniyle ekonomik hayat durmuş vaziyette ve şu anda İspanya'nın başkenti Madrid ve Fransa'nın Bordeaux kenti doğrudan yangın riskiyle karşı karşıya. Eğer alevler biraz daha ilerlerse Bordeaux kentinde tahliye edilmesi gerekenlerin sayısının 1 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
1: Şimdi çok çarpıcı görüntüler de var o bölgelerden. Fransa'da bir görüntü vardı. Yani yerleşim yerine o kadar yaklaşmış ki alevler. Orada bir binicilik merkezi var ve binicilik merkezinde işte hani atları tahliye edilemediği için, yani hızlı bir şekilde o çalışmalar tamamlanamadığı için çareyi o atları salmakta bulmuşlar. Tabii. Ve hayvanlar alevlerden kaçıyor. Yani kendi çabalarıyla hani kaçmaya çalışıyorlar. Böyle yollarda atlar alevlerden kaçıyor vesaire. İtfaiye ekiplerinin yine müdahalesinden gelen görüntüler var. Çok dramatik. Yani o alevlerin itfaiye araçlarının direkt yanında olduğunu görüyoruz. Yani hakikaten karşı karşıyalar
2: özellikle
1: yani alevlerle.
2: Fransa'nın Gironde bölgesinde o bölgedeki çiftçilerin, aynı bizde geçtiğimiz yıllarda Marmaris tarafında bundan 6 yıl önce benzer görüntüleri görmüştük. Tankerlerine sular doldurarak itfaiye ekiplerine zaman kazandırmak için o mücadelenin içine daldıklarını görüyoruz. Yani bizde 6 yıl önce hatırlayacaksınız Antalya ve Marmaris tarafında benzer şiddetli büyük orman yangınları yaşanmıştı. Şimdi ona da vurgu yapmak lazım. Türkiye bu sene sıra dışı bir hava olayları süreci yaşıyor. İşte geçen hafta sonu Ankara'da şiddetli yağışı gördük başka illerimizde ve bize bir kez daha kentlerimizin altyapısının ne kadar yetersiz olduğunu hatırlatan yağışlardı bunlar. Bu yıl henüz o çapta, yani Fransa'nın, İspanya'nın gördüğü veya bizim geçtiğimiz yıllarda rastladığımız çapta orman yangınlarına rastlamadık. Yalnız geçen hafta Fethiye'de meydana gelen bir orman yangını vardı. Orman Genel Müdürlüğü olsun, valilik olsun muazzam bir kapasiteyle ve çabayla oralara müdahale ettiler. Fethiye'deki o orman yangınıyla karşı karşıya kalanların, o bölgedeki köy halkının ve diğer yaşayanların ifade ettiği bir şey var. Tepelerde başlayan yangın umulmadık bir hızla, öngörülemeyen bir hızla bir anda evlerinin dibinde bitiyor. Evet, yani müdahale şansı neredeyse veremeyecek kadar hızlı yayılıyor. Özellikle sıcak havada, rüzgarın da etkisiyle. Ben bu sabah İspanya'da Zaragoza'dan görüntülere denk geldim sosyal medyada. Bir grup polis artık yanmaya başlayan bir at çiftliğinin içine girip atları kurtarmaya, serbest bırakıp bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yani bir yerde yangının başlaması o noktadan ne kadar hızla yayılabileceğini öngörmek mümkün değil.
1: Evet.
2: Gerçek bir felakete dönüştürüyor. Şu anda felaketin yaşandığı Gironde bölgesinde ve Bordeaux çevresinde 1946 yılında bir yangın çıkıyor ve 86 kişinin ölümüne yol açmış. Ve o yangın şöyle bir dönüm noktasına yol açmış aynı zamanda Miray. Bu denize inerek depolarını dolduran, saniyeler içerisinde depolarını dolduran ve 4,5 ton su kapasitesiyle yangınlara müdahale eden havacılık, yani uçakların geliştirilmesine vesile olmuş. Ve bu alanda havacılıkta yeni bir ekol başlamış. Yani çünkü bu yangın söndürme uçaklarını, helikopterlerini kullanmak hiç kolay bir şey değil. Son derece alçak irtifadan düşük hızla uçmak gerekiyor. Ancak o hızı öyle bir ayarlamanız lazım ki ne dumanlar ve alevler tarafından tehdit edileceksiniz. Bıraktığınız suyun da isabetli olması gerekiyor. Muazzam zor bir şey. Radarlarınıza güvenemezsiniz. Tamamen görerek uçuş yapacaksınız ve diğer hava araçlarıyla muazzam, mükemmel bir koordinasyon sağlamanız gerekiyor. İşte 1946 yangını, bugün aynı bölgelerde meydana gelen 46 yangını Fransa'da bu yangın söndürme uçakları teknolojisinin ve havacılığının gelişmesine vesile olmuş. Enteresan bir şekilde. Dolayısıyla artık günümüzün orman yangınlarına farklı bir gözle bakmak ve ben bunu daha önce çeşitli yazılarımda ve programlarda da vurgulamıştım. Akdeniz Havzası ülkelerinin artık bir ortak koordinasyon merkezi belki de kurması gerekiyor bunlara karşı.
1: Çünkü belli ki tek başına çok da yeterli olması mümkün
2: Evet,
1: değil.
2: hiçbir ülke tek
1: Hiçbir
2: başına baş
1: ülke
2: edemiyor
1: yani
2: bunlarla.
1: kesinlikle. Şimdi bir de şunu görüyoruz. Hani iklim değişikliğinden, sıcaklıkların artmasından, kuraklığın artmasından sıkça söz ediyoruz. Mesela Castellón'da işte İspanya'da görüntüler vardı. Yangın kontrol altına alınıyor ama mesela ağaçların köklerinde ya da işte gövdelerinde olan işte o küller yeniden alevlenebiliyor.
2: Tabii.
1: Yani tekrar o ısının etkisiyle, rüzgarın etkisiyle o enerji tekrar tutuşturabiliyor. Alevler tekrarlanabiliyor. İşte bu da zaten müdahaleyi iyice zorlaştırır bir hale
2: Evet.
1: getiriyor. Çünkü söndürdük denilen yerlerde tekrar
2: Tabii yangınlar
1: alevlenmelerin
2: başlıyor.
1: olduğunu maalesef görüyor ekipler. Yani diliyoruz ki en kısa sürede bu yangınlar kontrol altına alınır ama dediğimiz gibi pek de mümkün görülmüyor gibi. Çok fazla ülkeden yardım uçağı sevk edildi dedik. Türkiye'den de Macron'un hatta bir paylaşımı var. Türkiye'ye de teşekkür etti
2: Evet.
1: yardımlardan dolayı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Kanada'da da yine yangınlar var.
2: Evet.
1: British Columbia'da tahliye emirleri verildi. Böyle gökyüzünün turuncuya büründüğü görüntüler sosyal medyada çok sıkça paylaşıldı. Trump da geçen günlerde şöyle bir şey söylemişti. Kanada'dan gelen orman yangınları nedeniyle havamız çok kötü şekilde kirlendi. Belki de bize tazminat ödemeliler ya da onlara gümrük vergisi uygulamalıyız. İşletmeler havayı soluyamadıkları için faaliyetlerini durduruyor. İşte temiz hava olmadığı için kötü etkileniyor
2: Peki
1: vesaire gibi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin yarattığı doğa kirliliğinden etkilenenler ne yapmalı bu
1: Yani bir de
2: durumda?
1: eğer biz kuraklığı
2: Ya
1: iklim değişikliğini konu alıyorsak.
2: bugün Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin çok her zamanki garip açıklamalarında yeni bir demetle muhatap olmak durumunda kaldım. Nehirleri kirleten şirketleri savunuyor. Biliyorsun Milei de bir Trump sevdalısı, Trump hayranı. Şirketlerin nehirleri kirletmesinde hiçbir mahsur yok. Ne mahsur var ki bunda? İstedikleri kadar kirletebilirler diyor. Şimdi bu çizgidekilerin başka ülkelerde meydana gelen yangınlar nedeniyle tazminat talep etmesi de komik bir durum. Ya da küresel iklim değişikliğini reddedenlerin
1: Evet.
2: Tazminat talep etmesi komik bir durum. Ama bir de şu var tabii ki Avrupa ülkelerinde sıcak havaya bağlı olarak normal ölüm sayılarının üzerinde ölümler kaydediliyor. Belçika'da buna dahil mesela. Orman yangını yok ama 1500-2000 normal standartların üzerinde Haziran-Temmuz ayında kaydedilen ölümler var. Bir de işin böyle bir yanı var. Bir de tabii ki bu orman yangınlarıyla bozulan hava kalitesi bu ay ve önümüzdeki ay zaten göç sayesinde, göçmenler sayesinde nüfusunu koruyan Avrupa'da çok daha fazla bir nüfus düşüşüne neden olacak gibi görünüyor.
1: Ya bir de sağlık açısından da gerçekten dediğiniz gibi büyük bir tehdit var. Çünkü üst solunum yolunda sağlık sıkıntısı yaşayan insanlar, canlılar yani baktığımızda hani bu yangının sadece dönemlik değil daha uzun vadeli sonuçları olacağı da şimdiden düşünülüyor, yazılıyor, çiziliyor diyelim. Şimdi bir anda orman yangınları, bir yanda da hastalıklar var.
2: Evet.
1: Ebola salgınıyla devam etmek istiyorum. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında can kaybı 1405'e, vaka sayısı 3200'e yükseldi. Salgın 5 eyalete yayıldı ve yüzlerce hasta tedavi altında. Fakat sağlık ekipleri teması takip ve izolasyon çalışmalarını sürdürürken salgının neden olan Bundibugyo varyantına karşı onaylanmış bir tedavisinin olmadığını da ortaya koyuyor.
2: Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden dönen 7 kişilik bir sağlık ekibi de bu arada karantina altına alındı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maaşları ödenmediği için bu Ebola salgınıyla mücadele etmesi gereken sağlık ekipleri greve gittiler. Ve bir de

0: Şurada vaka sayısı 3200, can kaybı 1405. Giderek vaka ölüm oranı artmaya başladı.
1: Evet.
0: Ve artan göç hareketleri nedeniyle bu salgının Kongo Demokratik Cumhuriyeti dışındaki durumuna dair de bilinen hiçbir şey yok.
1: Evet, veri
0: Yani
1: yok elimizde,
0: sanki
1: takibi yok.
0: evet Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ibaretmiş gibi sunuluyor uluslararası bu topluma bu salgın. Ancak Afrika kıtasının Doğu Afrika'da salgının ne boyutta olduğuna dair elde hiçbir veri olmadığını da belirtelim.
1: Şimdi insan hakları ile devam edelim. Birleşmiş Milletler'e bağlı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının bir raporu vardı. Gazze'de Aralık ayına kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalmasının beklendiğini ortaya koydu bu rapor. Raporda nüfusun 1/3'ünün kriz ya da daha ağır koşullarda yaşayacağı, insani yardımların azalması halinde ise bu sayının 1 milyon 900 bine kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı. Peki insani yardımlar nasıl azaltılıyor? Sınır kapılarından o yardımların soykırımcı İsrail geçmesini engelliyor. Yani normal şartlarda orada işte çok fazla evet yardım götürülüyor. Birleşmiş Milletler özellikle destek olmaya çalışıyor. Farklı farklı ülkelerden, Türkiye'den de yine aynı şekilde yardımlar gidiyor ama ulaşması konusunda işte bir sıkıntı var. Zaten abluka dememizin sebebi de bu aslında. Yani oraya
0: Özellikle çocukların beslenmesi ve gelişimi için gereken yüksek proteinli gıdaların geçişi İsrail tarafından özellikle engelleniyor. Bak, Aralık ayına kadar 1 milyon 400 bin kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağı söyleniyor. Gazze'nin nüfusu zaten 2,5 milyon.
1: evet.
0: Yani bu nüfusun yarısından fazlası kalıcı hasarlarla bu kuşatma bitse bile kalıcı sağlık hasarlarıyla bu süreci atlatmayı başarmış olacak. Raporda ayrıca 5 yaş altındaki 74 bin çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisine, 24.600 hamile ve emziren kadınınsa acil besin desteğine ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Ve dünyanın hala umurunda değil, Avrupa'nın umurunda değil, G7 ülkelerinin umurunda değil. Birleşmiş Milletler'in bu konuda zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başkanı da İsrail'in baskıları nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. İsrail canının istediğini yapmaya devam ederken dünya olan bitenleri, insanların katledilmesini izlemeye devam ediyor. Şimdi yine geçen hafta kimsenin haberinin olmadığı bir haberi verelim istersen burada. Moritanya açıklarında 180'den fazla göçmeni taşıyan bir tekne alabora oluyor. 143 kişi hayatını kaybetmiş.
1: Çok yüksek bir rakam.
0: Üstelik olay Temmuz ayının başlarında meydana gelirken Moritanya sahil güvenliği 25 gün sonra ilk kurtarma operasyonunu düzenleyebiliyor.
1: Zaten 25 güne kim öle kim kala.
0: Evet.
1: Şimdi Uluslararası Göç Örgütü bu olayla birlikte yılbaşından bu yana Batı Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışırken yaşamını yitirenlerin sayısının 168'e yükseldiğini açıkladı. Kuruluş benzer faciaların önlenmesi için güvenli ve düzenli göç yollarının oluşturulmasıyla bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında
0: Hayal
1: bulundu.
0: dünyasında yaşayanların örgütünün bir başka açıklaması.
1: Evet.
0: Neredeyse 15 yıldır bu göç hareketi devam ediyor. Bu göçü yerinde durdurmak için dünyanın hiçbir çabası yok. Bak buradaki 168 sayısı da aynı Ebola vakasındaki gibi sadece bilinenler. O
1: Evet.
0: denizlerde, o çöllerde kaç insanın yok olduğu kimsenin umurunda da değil, farkında da değil. Yani dünya artık bu işlerin peşini bırakmış vaziyette.
1: Yani maalesef yani diyoruz ya 25 gün sonra hani oraya
0: Evet,
1: yardım gidebiliyor.
0: ilk kurtarılan kişi 25 gün sonra kurtarılıyor. Akdeniz'de mesela kaç kişinin öldüğünden haberimiz yok. Sık sık batan teknelerin haberleri gelmeye devam ediyor bu arada.
1: Şimdi Birleşmiş Milletler'den farklı açıklamalar da vardı. Çok fazla Birleşmiş Milletler'e yer verdik bu
0: Ya
1: programda.
0: çünkü bak şimdi bugün de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'ı
1: Kıbrıs,
0: ziyaret ediyor.
1: evet.
0: Yani işte tarafları masaya oturtmak için bir plandan bahsediliyor. Plan Kıbrıs sorununun ne olduğu konusunda hiçbir şey anlamamış bir özel temsilcinin hazırladığı bir plan. Yani ortada Gazze meselesi var. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler'in yapamadığı bir yığın şey var. Çin'de düzenlenen yapay zeka konferansında konuşmuş Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ne demiş?
1: Demiş ki yapay zekanın sağlık, eğitim ve istihdam alanlarında büyük fırsatlar sunduğunu ancak gelişmekte olan ülkelerin geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

0: çıktı. Yani yapay zekanın aslında ülkeler arasındaki eşitsizliği daha da mı arttıracağını burada belirtmeye çalıştı yani o makas farkının.
1: Tabii ki de yani çok daha basit meselelerde artık hükmü kalmamış bir örgütten bahsediyoruz. Yani kuşatma altındaki bir insan grubuna gıda ulaştıramayan bir örgütün
0: Sadece raporlar görüyoruz ortada.
1: yapay zeka konusunda fikir beyan etmesi artık bana o kadar anlamsız geliyor ki.
0: Evet, ve yapay zeka ile çocuk konusunu da ele almışlar. Güvenliğini kanıtlamayan hiçbir yapay zeka sisteminin çocukların kullanımına sunulmaması gerektiği uyarısında da bulunmuşlar. Uyarılarla ve
1: Tabii
0: raporlarla işlerini devam
1: endişeleniyorlar,
0: ediyor. Evet.
1: uyarıyorlar, raporluyorlar. Bu arada Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı bir aşama daha geçti. Fransa parlamentosu yasa tasarısını kabul etmiş. Şimdi daha anayasa uygunluğunu denetleyecek anayasa konseyi tarafından son karar verilecek inşallah. Yani Fransa'da bu yasak uygulanana kadar o çocuklar zaten 20 yaşına gelmiş olur diye tahmin ediyorum.
0: Şimdi Fransa'da çok ilginç bir
1: Evet.
0: gelişme vardı. Onu da sormak istiyorum size. Fransa kasıtlı olarak yanlış veya yanıltıcı olduğu düşünülen ve ulusal çıkarları tehdit eden çevrim içi içeriklerin kaldırılması için hakimlere hızlı bir emir verme olanağı sağlayacak bir yasa tasarısını sundu. Tasarı ayrıca suçun yabancı bir güçle bağlantılı olması durumunda 6 yıla kadar çıkan 3 yıla kadar hapis cezasını da öngörüyor.
1: Şimdi burada senin de
0: Dezenformasyon
1: evet
0: aslında.
1: dezenformasyonla mücadele. Bu
0: Evet.
1: dezenformasyonun kaynağı da herhalde Rusya olsa gerek. Rusya ve İsrail gibi kaynaklara işaret ediyor. Seninle her zaman konuştuğumuz bu teknolojik gelişmeler karşısında hukukun geride kalması problemine karşı Fransa hakimlere olağanüstü bir yetki vermeye karar vermiş.
0: Ama burada yine ben hukuka uygunluk konusunda bir takım soru işaretlerine giriyorum.
1: Tabii ki.
0: Çünkü yani kasıtlı olarak yanlış veya yanıltıcı olduğu düşünülen. Yani şimdi
1: Evet.
0: bu çok da spesifik bir unsur değil, suç unsuru değil bence. Hani yanıltıcı olduğu düşünülenin objektifliğine nasıl karar vereceğiz? Ben bunun yanıltıcı olduğunu düşündüm mü? Hani daha böyle sanki
1: Hakimlerin
0: ha,
1: vicdanına ve
0: yani
1: inisiyatifine güvenmekten başka çare yok. Çünkü sosyal medyadan yayılan bir takım içeriklerle biz kendi ülkemizde de bunu gördük. Özellikle göçmenlere karşı yapılan saldırılar. Şimdi böyle bir saldırı ve tahrik, provokasyon ortamında bir kolluk kuvveti önce delil toplayacak, sonra bu delilleri savcıya götürecek.
0: İş
1: Savcı bunun
0: işten
1: evet
0: geçiyor,
1: iş
0: evet.
1: işten geçmiş olacak. Dolayısıyla teknolojinin hızıyla yarışabilmek için tek çare olarak hakimlere olağanüstü bir yetki vermeyi öngörmüşler.
0: Evet ama işte
1: Bu da
0: bilemiyorum.
1: tabii ki senin işaret ettiğin konuda muhtemelen yeni tartışmalara yol açacak.
0: Muhtemelen.
1: Ulusal güvenlik çıkarları neyi gerektiriyor konusu Fransa'da yeniden tartışılmaya
0: Ya
1: başlanacak.
0: hukukun da aslında temel konusu. Çünkü
1: Evet.
0: nihayetinde zaman geçtikçe hukukun da değişmesi, şekillenmesi
1: Tabii
0: gerekiyor. Her olaya göre
1: muhtemelen
0: değişmesi
1: Fransa'da
0: gerekiyor.
1: bazı hükümetler de hükümeti yıpratacak bir takım sosyal medya içeriklerini kendilerini korumak adına yasaklatmak isteyecekler. Bazı yargıçlarla hükümet arasında bu sefer çekişmeler başlayacak. Siyasetle yargı arasında bu da yeni bir tartışma konusu olarak gündeme
0: Karşımıza
1: gelecek.
0: çıkacak gibi. Rütü'nün bir araştırması vardı. Gençlerin medya kullanımı ve dijital okuryazarlık araştırmasıydı bu araştırma. Ve sonuçlar bence çok da ilginç değil. Beklediğim gibiydi şu açıdan. Çünkü gençlerin günlük televizyon izleme süresinin 40 dakikaya gerilediğini, sosyal medya kullanım süresinin 3 saat 24 dakikaya ulaştığını ortaya koydu bu araştırma. Yani sosyal medyaya bir kayma var televizyondan ziyade. Dijital okuryazarlıkta ise son 3 yılda dikkat çeken bir artış var. Bu araştırma bu arada 15-21 yaş arasını kapsıyor. Araştırmaya göre gençlerin %57,2'si yüksek, %28,9'u orta, %13,9'u ise düşük düzeyde dijital okuryazarlığa sahip. Bu oran 2022 yılına göre oldukça gelişmiş. Çünkü o zaman dijital okuryazarlık oranı %35,6'dan %13,9'a gerilediğini ortaya koyuyor. Yani düşük dijital okuryazarlık oranının bir gerilemesi var. Çünkü 2022'de 35 küsür, şu anda işte 13 küsür. Bu da iyi bir şey.
1: Dijital okuryazarlıktan tabii neyi kastediyoruz tam olarak? Gerçekten bu konuda okulda ders gördükleri için mi acaba dijital okuryazar kabul ediyor?

0: ediyorlar. Yani geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımın çocuğunun şöyle bir uyarısıyla karşılaştı. Bir ticari işletmenin tanıtımını yaparken çocuğu uyarmış anneyi. Eğer gençlere hitaben bir şey yazıyorsan soru eki mı'yı ayrı yazma demiş. Yani bu nasıl bir dijital okuryazarlık
1: Evet.
0: sorgulamak lazım bence. Ama şu baştaki 40 dakika televizyon izleme süresi ve sosyal medya kullanımının 3 saat 24 dakikaya ulaşması bence şu açıdan çok önemli. Türkiye'de medyanın artık kendisini yeniden düzenlemesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani televizyon artık merkezdeki konumunu belli
1: Yitiriyor.
0: ki yitirmiş.
1: Evet.
0: Yitiriyor da değil, yitirmiş vaziyette reklam verenlerin, medya kuruluşlarının artık kendilerini Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bu araştırmadan çıkan sonuçlara göre yeniden bir gözden
1: Şekillendirmesi lazım. Evet.
0: geçirmesi, şekillendirmesi gerekiyor.
1: Şimdi son olarak Kahramanmaraş'tan devam edelim. Yine hukuki bir haber. Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik yapılan ve bir öğretmen 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersin'in anne ve babası da suçlu sayıldı. Hazırlanan iddianameye göre polis baba Uğur Mersin'le silahları kilit altında tutmadığı ve saldırgan çocuğu poligona götürdüğü için olası kastla öldürme suçundan, anne Peyman Pınar Mersin'le de 32 kez yapılan acil psikiyatrik tedavi uyarısını hiçe saydığı için bilinçli taksir suçlamasıyla yargılanacak. 32 kez yapılan acil psikiyatrik
0: Evet,
1: tedavi uyarısı.
0: gelecek eğitim döneminde bununla ilgili olarak da bir takım yeni kararlar devreye girecek bu arada ve okullarda arama yapılması konusunda da yeni kararlar alınıyor. Onları da buradan bildirelim. Son olarak Japonya'daki depremle ilgili haberimizi de verip kapayalım. Japonya'nın güneyinde 28 Temmuz Salı günü itibariyle Kumamoto'da 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can kaybı yok şu ana kadar gelen haberlerde. 2016 yılının Nisan ayında aynı bölgede meydana gelen depremde 277 kişi ölmüştü. Bu sefer can kaybı depremin büyüklüğü biraz daha büyük olmasına rağmen yok. Yalnız tabii şu dikkat çekiyor. Japonya'da geçtiğimiz haftalarda mega bir depreme karşı alternatif başkent kurulması için parlamentodan bir yasa geçmişti. Japonya bildiği bir şey var belli ki bir mega depreme hazırlık yapıyor.
1: Evet. Ya zaten hazırlık yaptıklarının da göstergesi bu aslında. Daha
0: Evet.
1: önce olan depremde yüzlerce can kaybı olmasına rağmen şu an olmaması da evet yani bu
0: Evet.
1: hazırlıkları yaptıkları, üzerine
0: Sadece
1: düşündüklerinin göstergesi aslında.
0: 58 bin konutta elektrik kesilmiş bu depremdeki şu ana kadar yaşanan en büyük sıkıntı o.
1: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'e de çok teşekkürler. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca gündemin kıyısında kalan haberleri Mehmet Kancı ile konuştuk. Haftaya Salı aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. İkinci İletişim Şurası bugün başlıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda düzenlenecek şuranın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara Ato Kongresyum'da yapılacak. Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz açıklamasını yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen aralarında derneğin kurucusu olan Haluk Levent'in yer aldığı 28 zanlının tutuklandığı soruşturma sürüyor. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararınca derneğin faaliyetleri sona erdirildi. Hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konuldu ve derneğin fesih süreci başlatıldı. İsrail askerleriyle Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında 3 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri baskında gerçek mermi ve ses bombası kullanırken 22 Filistinli'yi gözaltına aldı. Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi. Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken yılbaşından bu yana 116 bin hektar alan kül oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görünmemiş bir yangında karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. ABD'nin LNG hakimiyeti Avrupa'da gaz fiyatlarını 3 katına çıkardı. Rus enerji şirketi Gazprom'a göre doğal gaz fiyatları Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında 3 kat daha yüksek seviyeye çıktı. Gemi veya tankerlerle taşınan sıvılaştırılmış doğal gaz olarak bilinen LNG, yüksek maliyetiyle de dikkat çekiyor. Ticaret Bakanlığı tüketicileri uyardı. Ticaret Bakanlığı restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesine yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceğini belirtti. Diyanet'ten hacı adaylarına pasaport geçerlilik süresi uyarısı. Diyanet İşleri Başkanlığı hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2027'ye kadar olması gerektiğini bildirdi. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Tercih maratonu yarın başlayacak. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceği mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Ve spor, ABD'li kongre üyesi Raskin, Trump bağlantılı yolsuzluk iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattı. ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Raskin, FIFA ile ABD Başkanı Trump yönetimi arasında çıkar karşılığı ayrıcalık ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Fransa milli takımında teknik direktörlüğü Zinedine Zidane getirildi. Zidane yeni takımının başındaki ilk resmi maçına 25 Eylül'de Türkiye karşısında çıkacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul ve Lefkoşa 32, Kerkük 45, Tiran 36, Bakü ve Bern 32, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 24, Amsterdam 27, Brüksel 30, Paris 32, Viyana 31, Üsküp 34, çok bulutlu olmak üzere Stockholm 22, Berlin 24, Kopenhag 22 ve Sofya 30 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor'la bu hafta da sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengil Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Çelim Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor da bu hafta evliliğin tescil işlemleri konusunu konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yaman, sizinle başlayalım bu haftada. Yurt dışında yapılan bir evliliğin Türkiye'de tescil edilmesi ne anlama gelir ve bu işlem neden önemlidir?
2: Evet Çelim Hanım, aslında bugün yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için çoğu zaman gözden kaçırılan ancak ihmal edildiği takdirde yıllar sonra bizim karşımızda miras konularında, mal paylaşımları konusunda ya da vatandaşlık başvuruları sırasında geldiklerinde ve bu durumun aslında ihmal edilen, gözden kaçırılan bu durumun ilerleyen aşamada pek çok alanda sorunlara yol açtığı bir konu üzerinden konuşacağız. Hı hı. Öncelikle tescil kelimesinin ne anlama geldiğini bir açıklayalım. Diyelim ki Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız ya da Hollanda'da ya da Fransa'da ya da herhangi bir ülkede yaşayan vatandaşımız o ülkenin yetkili makamı önünde evlendi. Evlendikten sonra yapılan tabii ki bu nikah işlemlerinin ülkede bulunan nikah şartlarını, her şeyin taşıyor olması gerekiyor. Evlenmiş olacak ancak Türkiye'deki makamlara bu evliliği haberdar etmeyecek. Bu haber, yani Türk makamlarının bu konuda bir haberi olmayacak. Bu gibi durumda

Görmüş olduğumuz gibi vatandaşlarımız daha sonra Türkiye'de iş ve işlemlerde bulunurken pek çok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. İşte tescil dediğimiz husus da bu aşamada önem kazanacaktır. Yurt dışında gerçekleşen bu evlenme olayının Türk nüfuslarına yani aile kütüğüne veya Mernis sistemine işlenmesine biz tescil işlemleri diyoruz. Bu işlem şöyle anlaşılmasın, Türkiye'de yeniden bir resmi nikah kıymak gibi düşünülmesin. Yine aynı şekilde Türkiye bu evliliği onay verecek gibi de öyle bir merci olarak da düşünmesin. Yalnızca buradaki işlemimiz Türk makamlarının da yurt dışında gerçekleşmiş olan bu evlilikten haberdar olması işlemidir. Yine evlilik tarihi olarak da tescil başvurusunun yapıldığı tarih sayılmayacaktır. Eğer vatandaşımız yurt dışında örneğin 2022 yılında evlenmişse, tabii ki Türk kayıtlarına da 2026 yılında geç bir tescil başvurusu yaparak maalesef 2026 yılında Türk makamlarını haberdar etmişlerse, bu gibi durumda 2026 yılında evlilik gerçekleşmiş sayılmayacak, 2022'de evlilik gerçekleşmiş sayılacak tescil tarihinden itibaren. Genellikle biz vatandaşlarımıza niye maalesef dedim onu da söyleyeyim. 30 gün içerisinde evliliklerini Türkiye'ye bildirmelerini söylüyoruz. Çünkü ilerleyen aşamada bildirim yapılmadığı takdirde çok ciddi sorunlar yol açabiliyor. Buna mirastan örnek verebilirim aslında. Örneğin vatandaşımız orada yaşıyor. Yurt dışında yaşıyor ve orada bir evlilik gerçekleştiriyor o ülkenin makamları önünde. Bunu Türkiye'ye bildirmiyor. Evlendiği kişi de yine yabancı bir kişi. Daha sonra vatandaşımız vefat ettiğinde sağ kalan eşe belli bir oranda miras payı düşüyor. Ancak bu kişi tabii ki Türkiye'de bilinmediği için mirasçılık belgesi alındığında bu kişinin mirasçılık belgesinde adı görünmüyor. Ve diğer mirasçılar da ne yapıyorlar? Mirasçılık belgesinde görünen pay oranlarına göre kişinin mirasını paylaştırıyorlar. Ve bu gibi durumda yurt dışında sağ kalan eşe hiçbir pay düşmüyor. Ve böyle böyle hukuk aslında tabii ki bunların çözümleri var ama maalesef bir ayda halledilecek işler bu gibi durumlarda yıllar süren işlemlere maruz bırakabiliyor bizleri ve vatandaşlarımızı. Yine burada en çok karıştırılan konulardan birisi de evliliğimi Türkiye'de tescil ettirmediysem Türkiye bakımında evli değil miyim ya da Türkiye'de bu evliliğim geçersiz mi sayılacak gibi sorular. Tabii ki bu soruya doğrudan hayır dememiz gerekir. Yabancı ülkede yetkili makam önünde hukuken geçerli biçimde bir evlilik yapıldığı takdirde ve bunun Türk nüfusuna tabii ki işlenmeme gibi gecikme gibi durumlar yaşandığında doğrudan bu işlemin biz geçersiz olduğunu söyleyemeyiz. Mevzuatımızda yer alan Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkındaki kanunun ilgili maddesine göre evlenme ehliyeti ve evliliğin temel şartları bakımından tarafların milli hukuku esas alınır. Nikahın şekli ve hangi usule göre yapılacağı da evliliğin gerçekleştirildiği ülkenin hukukuna göre yapılacaktır. Daha sade ifade etmem gerekirse, bir Türk vatandaşı Almanya'da evleniyorsa nikahın hangi makam önünde ve hangi işlemlerle kıyılacağı büyük ölçüde Alman hukuku tarafından belirlenecek. Ancak Türk vatandaşı açısından hali hazırda evli olmaması, kanunen evlenmeden yasaklı olan bir yakınla, yakın bir akrabayla evlenmesi gibi durumlarda veya evlenme ehliyetine sahip olmamak gibi temel engellerde Türk hukuku bakımından değerlendirilecek. Yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için evlilik şartı dediğimiz resmi makamlar önünde evlilik gibi durumlar vatandaşımızın bulunduğu ülkenin hukukuna tabi. Ancak şartlar Türk hukukuna tabi olacaktır. Türk hukukunda evlenmeye engel olan durumlar olduğu takdirde tabii ki bu gibi işlemler Serena Hanım birazdan bahsedecek. Bu gibi durumlarda tabii ki evliliğin tescil edilmesi de mümkün olmayacaktır. Bu nedenle söylemiş olduğumuz gibi evlenme kişinin bulunduğu ülkenin usulüne göre yapılacak nikah akitleri. Bu nedenle evlenmenin yapıldığı ülkede belediye veya nüfus makamı yetkiliyse o makam önünde yapılan evlilik Türkiye bakımından tabii ki geçerli kabul edilecektir. Bazı ülkelerde biliyoruz din görevlileri tarafından işlemler yapılabiliyor. Eğer o ülkenin usulünde dini bir görevli, din görevlileri tarafından bir nikah kıyılması işlemi söz konusuysa ve bu resmi nikah olarak geçiyorsa Türkiye'de de bu gibi durumlarda geçerli kabul edilecek. Fakat yalnızca dini veya geleneksel bir merasim yapılmışsa ve bu merasim o ülkenin hukukuna göre resmi bir evlilik doğurmuyorsa bu gibi durumda vatandaşımız bazen düğün fotoğraflarıyla gelebiliyor ya da tören belgesi gibi durumlarla gelebiliyor. Bu gibi durumlarda tabii ki bakıldığında o ülkenin yetkili makamı önünde bir evlilik yapılmadığı için bu evlilikler geçerli olmayacak ve tescil dediğimiz hususta gündeme gelmeyecektir. Dolayısıyla tescil dediğimiz geçerli bir evliliği görünür hale getirme işlemidir. Geçersiz olan bir işlem tabii ki geçerli bir evliliğe tescil yoluyla getirilmesi mümkün değildir. Bu ayrımın neden aslında önemli olduğunu yakın tarihli bir Yargıtay kararıyla daha da detaylandırabilirim. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2024 yılındaki bir kararına göre taraflar İsveç'te 1984 yılında evleniyorlar. 2021 yılında da boşanıyorlar ve resmi kayıtlara bu şekilde geçiyor İsveç'te. Ancak bu

0: Evlilik Türkiye'deki nüfus kayıtlarına hiç işlenmemiş. Yani ne evlilik işlenmiş ne boşanma hiçbiri işlenmemiş. Türkiye'ye göre bu vatandaşımız bekar olarak yer alıyor. Uyuşmazlık aslında konusu bir mal paylaşımı konusunda gündeme geliyor. 1992 yılında satın alınan bir taşınmaz nedeniyle bir uyuşmazlık yargıya taşınıyor. Taraflardan birisi bu taşınmazın edinilmesine katkıda bulunduğunu ileri sürerek boşanma gerçekleşmişse de belli süreler dahilinde bu 1992 yılında alınan taşınmaz için bir mal sahibi, edinilmiş mal olduğunu ve yarısının kendisine ait olduğunu söylüyor. İlk derece mahkemesi bu konuda Türkiye'deki nüfus kayıtlarına bakıyor. Kayıtlarda tarafların 1992 yılında evli görünmemesi sebebiyle açılmış olan bu davayı reddediyor. Ancak husus tabii ki Yargıtay'a taşınıyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise burada son derece önemli bir ilkeye dikkat çekiyor. Bir evliliğin Türk nüfusuna teşvik edilmemiş olması evliliği kendiliğinden otomatikman geçersiz hale getirmez diyor. Somut olayda da İsveç hukukuna göre geçerli bir biçimde kurulmuş evlilik var. Bu nedenle taraflar o tarihte evet evliler ancak Türkiye'deki nüfus kayıtlarında evli olarak görülmedikleri için doğrudan bu maldan hak sahibi olamayacak gibi aslında eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde karar verilmiyor. Buradaki mesaj da aslında tescilin evliliği kuran bir işlem değil, evliliği yetkili makam önünde ve geçerli usulü uygun bir şekilde yapıldığı takdirde hukuken kurulmuş bir hak olarak tescil edilmesini gündeme getirecektir. Yine burada tabii ki biz vatandaşlarımız açısından bir rehavete de düşürmeyelim. Tabii ki eğer evlilikler yapılmışsa bu evliliklerin doğrudan 30 gün içerisinde Türkiye'ye bildirilmesi gerekiyor. Ancak bildirilmediği takdirde de tamamen kaybedilmiş bir hak söz konusu değil. Bu hak tekrardan gündeme gelecektir. Tekrardan bu hak tabii ki koruma altına alınacaktır. Ancak dediğimiz gibi bir işlem bir ay, 2 ay sürecekken ki yargılamaları da uzun olduğu günümüzde uzun, bayağı uzun sürüyor. Normal şartlarda bile uzun sürüyorken bir de vatandaşlarımızın tescil etmedikleri gibi durumlarda bu gibi durumlar birden fazla yargılama ve dava süreçleri gündeme gelecektir.
1: Evet. Sayın Yiğit, peki evlilik tescili için nereye başvurulmalı, kimler başvuru yapabilir ve hangi belgeler hazırlanmalı bu işlem için?
2: Yurt dışında evlenen vatandaşlarımızın da sıklıkla hem de bizim dosyalarda gördüğümüz kadarıyla nikah yapıldıktan sonra resmi kayıtlara geçtiği için yaşadıkları ülkede Türk makamları tarafından da resmi kayıtlara o doğrudan geçtiğini düşünüyorlar. Ama Türkiye Hanım da zaten detaylıca bahsetti. Burada evlilik tescili yapılmadığı müddetçe bizim mevzuatımıza göre ve bizim kayıtlarımıza göre herhangi bir şekilde doğrudan bir bildirim vesaire söz konusu olmuyor gibi, bu gibi durumlarda. Burada aslında evlilik tescilinde ikili bir ayrım yapmak gerekiyor. Evlilik tescil dediğimiz yeniden nikah kıyılması gibi bir işlem değil kesinlikle. Yabancı ülkede yapılan nikahın geçerliliği kazanması için de Türkiye'de ikinci kez evlenmelerine vesaire buna da gerek olmayacak. Farklı bir resmi törene vesaire de gerek yok hiçbir şekilde vatandaşlarımızın. Ya da farklı bir mahkemeden bir tanıma kararı, bir tenfis kararı vesaire. Bu gibi durumda da hiçbir şekilde gerek yok. Burada aslında Almanya'da yapılan bir nikah varsa, örneğin ya da Fransa'da yapılan bir nikah varsa, Fransa'nın mevzuatına göre ya da Almanya'da yapılıyorsa, Almanya'nın mevzuatına göre bu nikahın doğru bir şekilde yapılmıyor olması yeterli. Sadece Türk vatandaşları için de zaten Türkan Hanım da bahsetti. Buradaki bizim mevzuatımızın aradığı evlenme şartı, ya da hısımlık yasakları vesaire. Bunları biz bakıyoruz. Eğer bu şekilde bir yasaklılık hali yoksa diyoruz ki evet bu evlilik de aynı şekilde Türkiye'de tescil edilebilir ve Türkiye'de de aynı şekilde biz bu kişilerin evliliklerini geçerli diyoruz. Ya yani burada yabancı ülkede sadece düğün yapılması ya da aile arasında bir yüzük takılması, dini tören gerçekleştirilmesi her zaman yeterli değil. Burada yapılan törenin de o ülkenin hukukuna göre resmi ve geçerli bir evlilik meydana getiriyor olması lazım. Evlilik belgesinde düzenleyen makamın da gerçekten evlendirme yetkili olup olmadığını da aslında burada incelenmesi gerekiyor. Çünkü yetkisiz bir makamın yaptığı işlem zaten doğrudan yetkisiz yoklukla aslında bir yaptırım olacaktır. Olmayan bir işleme de Türkiye'de tescil edilmesi kesinlikle mümkün değil tabii ki. Başvurunun da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de ilk ve daha kolay başvuru yeri tabii ki yaşadıkları bölgeden sorumlu Türk Büyükelçiliği olabilir. Ya da başkonsolosluklarımız olacaktır. Başvurunun burada herhangi bir konsolosluğu değil de kişilerin yaşadığı bölgeden sorumlu konsolosluğa yapılması gerekiyor. Bu gibi evlilik tescili başvurularını her başkonsolosluk almayacaktır. Bunu da özellikle dinleyicilerimize belirtmiş olalım. Bununla alakalı da herhangi bir şekilde yetkiyle alakalı, görevle alakalı da bir sıkıntı çıkmaması adına bunun da kesinlikle araştırılarak aslında bu başvurunun yapılması gerekiyor. Yine bizim mevzuatımıza baktığımızda evlenme bildiriminin yabancı makamdan alınan bir evlilik belgesiyle birlikte en geç 30 gün içerisinde dış temsilciliklerimize verilmesi, ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekiyor. Eğer bulunan yerde

0: bir Türk dış temsilciliği yoksa ya da konsolosluğa bildirim yapılamıyorsa vesaire, bu gibi durumlarda evlilik belgesinin usulüne uygun bir biçimde onaylanmış aslı ile birlikte ve noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte Türkiye'de de aynı şekilde nüfus müdürlüklerine bildirim yapılması mümkün. Yani vatandaşlarımız sadece yurt dışında evlendikleri için, orada yaşadıkları için Türkiye'de herhangi bir bildirim yapamayacaklarını düşünmesinler. Yine aynı şekilde evran aslıyla beraber geldiklerinde yine Türkiye'de de başvurularını yapabilirler. Çok rahatlıkla yapabilirler. Burada 30 günlük sürenin geçirilmesi yine evliliği geçersiz hale getirmeyecektir. Buradaki daha çok düzenleyici bir süre. Sadece 30 günlük süre geçtikten sonra idari para cezaları söz konusu olabilir. Bununla alakalı vatandaşlarımızı uyarabiliriz. Sürenin geçirilmemesi herhangi bir maddi külfetin aslında girilmemesi için oldukça önemli. Burada başvuru kimler yapabilecek sorusuna geldiğimizde de eşlerden biri Türk vatandaşı ise, diğeri yabancı ise başvurunun tabii ki Türk vatandaşı tarafından yapılması gerekiyor. Her iki eş de burada Türk vatandaşı ise evlilik tescili için vatandaşlarımızdan eşlerden birinin yapması yeterli burada. Yabancı eşin yalnızca tescil için mutlaka konsolosluğa gelmesi vesaire gibi bir durum da söz konusu değil. Ama eğer bir yeni kimlik kartı çıkarılacaksa, aile cüzdanı alınacaksa, soyadı beyan edilecekse ya da kayıtlardaki bir çelişkinin giderilmesi gibi ek işlemler olacaksa, burada yabancı eşinde ve Türk vatandaşı olan eşinde doğrudan konsolosluğa gitmesi gerekecektir. Bu gibi ek işlemleri olan vatandaşlarımızı da buradan söylemiş olalım. Belgelere baktığımızda da her ülkede istenen belgeler tamamen aynı değil. Bütün ülkelerin mevzuatları farklı, hukuk sistemleri farklı vesaire. Ama burada bazı temel dosyaların, temel nitelikteki evrakların benzer olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde istendiğini görüyoruz. Bunlar tarafların yine iki tarafın da iki eşinde imzalamış olduğu başvuru dilekçesi olacak ya da evlilik tescil formu olabilir. Bunun haricinde yabancı makam tarafından düzenlenen bir evlilik belgesinin aslı, eşlerin kimlik kartları, pasaportları, fotoğrafları vesaire, bunlar da yine konsolosluk tarafından evlilik tescilini talep edilen belgeler. Eşlerden biri yine burada yabancıysa, yabancı eşin doğum yerini, doğum tarihini, anne ya da baba adını gösteren ayrıntılı bir doğum belgesi de istenecektir konsolosluklar tarafından. Bunu da özellikle dinleyicilerimize belirtmiş olalım. Ve burada dikkat etmesi gereken bir grup vatandaşımız var. Onlar da önceden evlenmiş olanlar ve bu şekilde evliliklerini yabancı ülkede boşanmış olsalar bile ve sona ermiş, ancak boşanma Türkiye'de hala tescil edilmemişse, buradaki evlilik tescil işlemlerinde eğer aradan yıllar geçmişse ya da farklı bir şekilde uzun süre geçer, mevzuat değişir vesaire, bu gibi durumlar varsa tanıma ve tenfiz davasına dahi konu olabilecek şekilde boşanmalarını bu davalara konu olmadan aslında boşanmalarını da ilk önce tescil ettirmeleri gerekiyor. Sonrasında da evliliklerini burada rahatlıkla tescil ettireceklerdir.
1: Evet, yurt dışına yapılan evlilik Türkiye'de tescil edilmezse, biraz önce örnekler de verdiniz siz, miras, soyadı, çocukların nüfus kaydı ve diğer resmi işlemler bakımından ne gibi sorunlar yaşanabilir detaylı anlatmanızı rica ediyoruz.
2: Evet, az önce de söylemiş olduğumuz gibi evlilik hukuken var ama tescil edilmediği takdirde Türkiye'deki kayıtlarda görünmeyecektir ve aslında iki ayrı gerçeklik ortaya çıkacaktır. Yani vatandaşımız yaşadığı ülkede evli, Türkiye'deki nüfus kayıtlarında bekar olarak görünmeye devam edecek. Sorun da tam olarak zaten burada başlıyor Tülin Hanım. Çünkü noter olsun, banka olsun, tapu müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumları, nüfus müdürlükleri veya mahkemeler işlemleri tabii ki doğal olarak resmi kayıtlar üzerinden yürütecek. Siz evli olduğunuzu biliyorsunuz, çevreniz biliyor, yabancı devlet biliyor. Ancak Türkiye'deki sistemdeki, Türkiye'deki memurlar bunu tabii ki sisteme baktıklarında göremeyecekler. Bunun en hassas sonuçlarından birisi ve aklımıza ilk gelen şey aslında miras problemi oluyor. Diyelim ki eşlerden biri hayatını kaybetti ve Türkiye'de bir evi, banka hesabı ya da başka gayrimenkulleri ya da menkulleri bulunuyor. Türk hukukuna göre bakıldığında bir mirasta sağ kalan eş yasal miras sayılıyor. Çocuklarla birlikte eğer bu sağ kalan eş mirasçı olursa toplam mirasın dörtte birine hak kazanacaktır. Ölenin anne babasıyla birlikte ya da onların alt soyuyla birlikte mirasçı olacaksa yarısını büyük anne veya büyük baba dediğimizde de anneanne babaanne gibi kişilerle eğer mirasçı olurlarsa mirasın dörtte üçünü alacaklardır. Bu gruplardan hiçbiri yoksa mirasın tamamı sağ kalan eşe kalacak. Tabii ki az önce de aktarmış olduğumuz gibi evliliğin tescil edilmemiş olması sağ kalan eşi bu hakkı tamamen veya kesin bir şekilde ortadan kaldırmayacaktır. Ancak nüfus kaydında ölen kişi bekar görünüyorsa ve diğer mirasçılar bir mirasçılık belgesi talep ediyorlarsa, buradaki kayıtlarda tabii ki eş görünmeyeceği için mirasçılık belgesinde de adı yer

0: almayacaktır. Noter mevcut kayıtlarla belge düzenlemeyebilir. Genellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın vefatlarında noterlikler belge düzenlemekten çekiniyorlar. Niye? Çünkü dediğimiz gibi tescil işlemleri yapılmamış olabiliyor. Ya da çocuk oluyor, çocuklar nüfusa bildirilmiyor. Bu gibi durumlarda noterler genellikle belge hazırlamıyorlar. Ya da daha kötüsü sağ kalan eşin bulunmadığı yönünde bir mirasçılık belgesi hazırlanabilir. Bu durumda eş tabii ki bakıldığında bu evlenme belgesi sunulmadığı için, belgelerin doğruluğu vesaire gibi durumlar ispatlanamadığı için miras paylaşımı kişiler tarafından bu mirasçılık belgesine göre yapılabilir. Şöyle bir yanılgı da olmasın, mirasçılık belgesi mirasçılık hakkını oluşturmaz. Sadece kimlerin mirasçı olduğu konusunda aksi ispat edilinceye kadar geçerli bir karine oluşturur. Yani yanlış veya eksik bir mirasçılık belgesi düzenlenebilir. Hatta bu konuda genellikle bilmeyen kişiler hususunda mirasçılık belgesi bu şekilde mahkeme tarafından böyle bir belge çıkartıldı ve sen bu mirastan hak sahibi değilsin denilebilir. Ancak bu gibi durumlarda tabii ki bir hukukçuyla görüşmek daha doğru olacaktır. Çünkü mirasçılık belgesi dediğimiz gibi bir kesinliği yok. Tabii ki kesinliği yok diye de nasıl olsa düzelir diye de boş kalmamak gerekiyor, rahat kalmamak gerekiyor. Çünkü bu düzeltme yapılıncaya kadar banka hesaplarına erişimler kapalı olabilir. Tapu intikalleri gecikebilir ya da mirasçılar arasında bir uyuşmazlık çıkabilir ve mesele mahkemeye taşınabilir. Daha kötüsü sağ kalan eş olmadan miras paylaşılmış olabilir. Bankadaki para alınmış olabilir ya da kişinin bir taşınmazı varsa bu taşınmazlar devredilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda da tabii ki bunların geri alınması, kişinin oradaki payını alması mümkün. Ancak dediğimiz gibi bunlar çok ciddi hukuki sorunları beraberinde getirecektir. Nitekim mirasçılar arasındaki paylaşımlarda bile yargılamalar çok uzun sürüyor. Bir de bir mirasçıya bırakılan mala daha sonra yeniden bir mirasçı olarak gelen kişinin o maldan hak talep etmesi, mirasçının onu üçüncü kişilere satması gibi durumlarda biz hukuken bayağı, Serhan Hanım da biliyor, dosyalar bayağı bir yüklü oluyor bu gibi durumlarda
1: İçinden
0: aslında.
1: çıkılmaz bir hal
0: İçinden
1: alıyor, değil
0: çıkılmaz bir
1: mi?
0: hal alıyor. Mirasları bırakıyoruz, bu sefer üçüncü kişilerle bir yargılamalar devam edecektir, sürecektir. Dediğimiz gibi bu gibi durumların aslında temel kaynağı tescil yapılmaması oluyor. O yüzden yine buradan söylemiş olalım, tescil işlemleri geciktirilmesin. Her şey olabiliyor çünkü vefat durumları olabiliyor. Ya da söyleyelim, soyadı meselesi mesela genellikle gözden çok fazla kaçırılıyor. İlk bakışta küçük görünüyor ama uygulamada oldukça yorucu bir mesele. Örneğin kişi yaşadığı ülkedeki pasaportunda evlilik sonrasında kullandığı soyadı yer alıyor. Türk kimliğinde de önceki soyadı görünüyor. Aslında aynı kişi iki farklı resmi kimlikte farklı görünüyor gibi bir görüntü oluşuyor. Ve bu gibi durumlarda uçak biletlerinde, pasaport kontrollerinde ya da bankacılık işlemlerinde iki farklı soyadı olduğu için ek belgeler istenebilir, işlemler yapılmayabilir normalde. Çok basit işlemlerdir ancak dediğimiz gibi ek belge gibi durumlar ya da işlemlerin uzaması gibi durumlar vatandaşlarımıza can sıkıcı hale getirebilir bu gibi durumları. Yine söylemiş olduğumuz gibi tescil yapılmaması halinde miras sorunu evet büyük bir bölümü ancak bir diğer bölümü de mal tasfiyesi olacaktır. Sağ kalan eş evlilik sırasında edinilmiş mallar bakımından mal rejiminin tasfiyesinden doğabilecek ayrı bir alacağı hakkı bulunabilir. Hangi malın ne zaman alındığı, evlilik birliği içerisinde mi alındığı ya da kişinin evlenmeden önce mi alındığı gibi tarih konularında tabii ki tescil edildiği tarih değil, kişinin yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu evlilik tarihi baz alınarak işlemler yapılacaktır. Bu gibi durumlarda söylemiş olduğumuz gibi eğer evlilik tescil edilmemişse bu gibi durumda öncelikle vatandaşımızın Türkiye'de evliliğini tescil ettirmesi, ondan sonraki aşamalarda boşanmadan kaynaklı mal rejimi gibi hususları gündeme getirmesi gerekecektir. Yine bu konuda bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Konuyla birebir alakalı değil. Ama yine de kısaca bahsetmek istiyorum. İsmi Aslan Faruk Toprak başvurusu olarak biliniyor. Bu başvurucunun adı Alman kayıtlarında Aslan olarak yer alıyor. Türk nüfus kayıtlarında ise Aslan Faruk olarak bulunuyor. Başvurucunun çocuklarının Türk nüfus kütüğüne kaydedilmesi için başkonsolosluğa yapmış olduğu bir başvuruda Alman doğum belgelerindeki adı baba adı ile Türk kayıtlarındaki baba adı uyuşmadığı için bu başvuru reddediliyor. Anayasa Mahkemesi kayıtlar arasındaki bu çelişkinin giderilmemesine değeri bir hak ihlali olduğunu öne sürüyor. Bu olay doğrudan evet bir evlilik tescili davası değil. Ancak tek bir ikinci isim farklılığında bile çocukların nüfus kaydını durdurabileceğini açık bir biçimde bize gösteriyor. Bunu soyadına bağlayabiliriz. Soyadı dediğimiz gibi ilk başta küçük görünüyor, çok basit görünüyor. Ancak soyadı farklılıkları olduğunda bile çocukların nüfus kayıtlarında önemli değişiklikler ya da durdurabiliyor bu tarz işlemleri. Yine bu aşamada çocukların nüfus kaydı bakımından da önemli bir yanlış anlaşılmayı da düzeltelim. Geçerli bir evlilik Türkiye'de henüz tescil edilmemişse sırf bu nedenle çocuk hukuken evlilik dışı bir çocuk olarak gündeme gelmeyecektir. Fakat tabii ki Türk makamlarına bu konuda hemen bir uyarıda bulunarak, hemen bir başvuru yaparak tescil işlemleri, akabinleri, çocukları nüfusa işletilmesi gerekiyor. Yine benzer sorunlar eş üzerinde, sağlık güvencesi gibi durumlarda ya da bahsetmiş olduğumuz gibi vefat durumunda, ölüm aylığı, dul aylığı gibi durumlarda, aile yardımı gibi durumlarda gündeme gelebiliyor. Buradaki doğru cümlemiz aslında şu olacak. Tescil yoksa bu hakların tamamı kaybolur. Değil de zamanında yapılmayan tescil gibi işlemlerin süreci çok basitken çok daha karmaşık hale getirmesi olabilir. Bir başka önemli risk de aslında vatandaşlarımız için en büyük risk evlilik meselesi, ikinci evlilik meselesi. Bakıldığında evet yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yurt dışında evli olarak görünüyorlar ama Türkiye'deki kayıtlarda halen bekar olarak göründükleri için Türkiye'de ikinci bir evlilik yapabilirler mi? Bu gibi durumlarda tamamen yapamaz diyemeyiz. Yapıldığı takdirde de bunun çok ciddi hukuki ve cezai boyutları olacaktır. Yani vatandaşımız örneğin vefat ettiği durumda Türkiye'deki evliliği tabii ki geçersiz halde gelecektir mutlak mutlan kararıyla. Çünkü ilk evlilikler olduğu takdirde ikinci evliliğe bizim Türk hukukunda geçerli olmadığı için vatandaşımızın yapmış olduğu ilk evlilik gündeme gelecektir. İkinci evlilikle ilgili herhangi bir hukuki şöyle ki miras bakımından sorumluluğu olmayacaktır. Tabii ki ilk evliliğindeki eşi miras hakkına sahip olacaktır. Ancak dediğimiz gibi bu gibi durumlarda vefat olmasa bile bu gibi durumlar eğer tespit edilirse çok ciddi hukuki ve cezai boyutları olacağını söyleyebiliriz.
1: Evet, Sayın Yiğit, son olarak şunu sormak istiyorum. Mavi kart sahipleri ve çifte vatandaşlar için evlilik tescili nasıl yapılıyor? Bu kişilerin işlemlerinde farklılıklar var mı?
2: Evet. Mavi kart sahibi olan vatandaşlarımızla çifte vatandaş olan kişilerin evlilik tescili işlemleri çoğu zaman aynı zannediliyor. Oysa burada tamamen birbirinden farklı iki tane hukuki statüden biz bahsediyoruz. İşlemlerde yaşanan karışıklığın da büyük bölümü de aslında kişinin kendisini yanlış statü değerlendirmesinden kaynaklanıyor. Burada çifte vatandaş dediğimiz hukuki statüye baktığımızda Türk vatandaşlığını koruyan ve aynı zamanda başka bir devletin vatandaşlığını taşıyan kişiler. Bu kişiler Türk hukuku bakımından hala Türk vatandaşı, Türkiye'deki aile kütüğündeki kayıtları hala açık ve Türk kimliklerini hala kullanıyorlar. Ama mavi kart sahibi olarak adlandırdığımız hukuki statüdeki vatandaşlarımıza baktığımızda bu kişiler doğumla Türk vatandaşı iken izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan kişiler. Mavi kart da burada Türk vatandaşlığı anlamına kesinlikle gelmiyor. Burada mavi kart sahibi olan kişilerin eski aile kütükleri yani Türkiye'deki kütükleri kapatılıyor. Ve tamamen yeni bir kütük olan mavi kartlar kütüğünde kayıtları tutuluyor. Burada tamamıyla dediğim gibi iki farklı hukuki statüden bahsediyoruz. Burada bizim mevzuatımıza baktığımızda da mavi kart sahiplerine seçme seçilme, askerlik ve asli kamu görevlerine girme gibi bazı istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan pek çok haktan kendileri de aynı şekilde yararlanmaya devam ediyorlar. Ancak bu geniş haklar kişiyi doğrudan ya da hukuki olarak Türk vatandaşı kesinlikle yapmıyor. Dolayısıyla evlilik tescilinde de çifte vatandaşın işlemi Türk vatandaşının aile kütüğüne, mavi kart sahibinin işlemi ise mavi kartlar kütüğünde gerçekleşiyor. Yine mavi kart sahipleri bakımından da kanunda açık bir bildirim yükümlülüğü var. Kendi yönetmelikleri ve kanunları kapsamında. Ama burada bir süre söz konusu değil. Sadece burada mavi kart sahibi olan kişilerin her türlü nüfus olayına en kısa zamanda ilgili nüfus müdürlüklerine, yurt dışındalarsa konsolosluklarımıza ya da büyükelçiliklerimize bildirilmeleri bekleniyor. Mevzuatımız bu şekilde. Mavi kart sahibi olan bir kişi evliliğini yalnızca yaşadığı ülkenin nüfusuna kaydettirmesi dediğim gibi yeterli değil. Örneğin Almanya'da belediye kayıtlarında evli görünen bir mavi kart sahibi bu evliliğini Türk makamlarına bildirmemişse mavi kartlar kütüğünde hala bekar görünecek. Bu farklılık daha sonra zaten Türkan Hanım da bahsetti. Türkiye'deki mirasçılık belgesi alınırken, aile bağlarıyla alakalı soy bağı vesaire kurulurken ya da çocuklarının kaydı yapılırken ya da yine bir mavi kart düzenlemek istediğinde kişinin önüne çıkacaktır. Bu da süreci oldukça zor bir hale getirecektir. Burada aslında eşlerin statüsü de oldukça önemli. Eşlerden biri Türk vatandaşı, diğeri mavi kart sahibi ise tek bir kayıt işlemiyle her iki tarafında kaydın yapılması mümkün değil. Burada öncelikle Türk vatandaşı eşin evliliğini ilgili nüfus müdürlüğüne ya da temsilciliğimize bildirmesi gerekecek. Akabinde mavi kartlı olan vatandaşımızın ya da mavi kart sahibi olan kişinin bu evliliği tescil ettirmesi lazım. Burada da dediğim gibi eşlerin statüsü oldukça önemli. Her iki eş de burada mavi kartlı ise eşlerin mavi kartlar kütüğündeki kayıtlarına işlenecek ve eşlerden biri mavi kartlı ise diğeri tamamen yabancı ise burada artık tamamen mavi kart sahibi olan kişiden gidilecek ve sadece onun tescil işlemlerinin yapılması yeterli olacak. Çifte vatandaşlara baktığımızda da buradaki yöntemin biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü çifte vatandaş olan kişi hala Türk vatandaşı olduğu için evliliğini doğrudan Türk aile kütüğüne tescil ettirecek. Yine Türk vatandaşı olduğu için burada 30 günlük süreye tabi olacak. Bizim mevzuatımız da tamamıyla devam edecektir. Bütün işlemleri yapması gereken yükümlülükleri de aynı şekilde devam edecektir. Bununla alakalı da eğer bir yabancı vatandaşlık durumunu Türkiye'ye tescil etmemişse burada öncelikle çoklu vatandaşlık tescili yapması lazım. Akabinde buradaki vatandaşımızın evliliğini tescil etmesi gerekiyor. Son olarak da şunu söyleyebilirim aslında. Bir Türk vatandaşıyla evlenmek mavi kart sahibini kendiliğinden yeniden Türk vatandaşı yapmayacaktır. Aynı şekilde yabancı bir

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde İç Ege'ye uzanacak Ayzoni antik kentine konuk olacağız. Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yükselen Ayzoni antik kenti, insanlık tarihinin mimari, dini ve ekonomik hafızasının en canlı tanıklarından biri olarak karşımıza çıkar. Arkeoloji dünyasında ikinci Efes olarak anılan kent, 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kaydedilir. Şehir adını mitolojik bir kahraman olan Azan'dan alır. Efsaneye göre su perisi Erato'yla Arkas'ın oğlu olan Azan, bölgedeki Frigya halkının ataları kabul edilir. Ancak kentin arkeolojik gerçekliği mitolojinin çok daha ötesine geçerek bizi kalkolitik döneme kadar götürür. Yapılan kazılar ve akademik araştırmalar bölgedeki yerleşim izlerinin M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzandığını kanıtlar. Bu uzun soluklu geçmiş Ayzoni'yi Anadolu'nun kesintisiz yaşam merkezlerinden biri haline getirmiştir. Helenistik dönemde Bergama ve Bitinya krallıkları arasında el değiştiren bu stratejik şehir, asıl ihtişamını ve bugün gördüğümüz devasa yapılarını Roma İmparatorluğu dönemine borçludur. Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda kentin ulaştığı ekonomik refah bugün hala hayranlıkla izlediğimiz yapıların yükselmesini sağlamıştır. Kentin en belirgin ve dünyaca ünlü yapısı Zeus Tapınağı'dır. Bu tapınak, Anadolu'daki en iyi korunmuş İyon düzenindeki tapınaklardan biri olma unvanını elinde bulundurur. Tapınağın konumlandığı yüksek platform, şehre hakim bir noktada yer alır ve ziyaretçileri uzaktan selamlar. Zeus Tapınağı'nı diğerlerinden ayıran en temel özellik, altında bulunan ve tonozlarla örtülü olan devasa galeri katıdır. Bu altyapı, Anadolu'daki benzer tapınaklarda rastlanmayan özgün bir mimari uygulama örneğidir. Yapımı milattan sonra 92 yılında başlayıp tamamlanması yaklaşık 100 yıl süren tapınağın çevresinde

Deki sütunlar binlerce yılın yorgunluğuna rağmen hala dimdik ayakta durarak Roma mühendisliğinin gücünü sergiler. Sütunların başlıklarındaki ince işçilik ve taşın adeta bir dantel gibi işlendiği detaylar dönemin estetik anlayışını günümüze kadar taşır. UNESCO'nun bu alanı geçici listeye dahil etmesindeki en büyük etkenlerden biri de bu mimari özelliklerdir. Aizoni'nin dünya tarihindeki en ilginç ve çarpıcı özelliklerinden biri ise ekonomi alanında karşımıza çıkar. Kentte bulunan Macellum, yani pazar yeri, dünyanın bilinen ilk borsa yapısı olarak kabul edilir. Milattan sonra 3. yüzyılda Roma İmparatoru Diocletianus'un enflasyonla mücadele etmek amacıyla çıkardığı tavan fiyat kararnamesi bu yapının duvarlarında taşlara kazınmış halde bulunur. Bu yazıtlar o dönemde satılan tüm ürünlerin ve verilen hizmetlerin birim fiyatlarını içerir. Ayakkabıdan ekmeğe, köleden kumaşa kadar her şeyin fiyatının belirlendiği bu liste iktisat tarihi açısından paha biçilemez belge niteliğindedir. Modern ekonominin temellerinin bu topraklarda, bu taş duvarlar arasında tartışıldığını bilmek, antik kentin değerini bir kat daha arttırır. Binlerce yıl önce Aizoni'de uygulanan bu sistem, bugün hala bilimsel çalışmaların odak noktasında yer alır. Şehrin bir diğer mimari harikası ise stadyum ve tiyatro kompleksidir. Dünyada bir benzerine rastlanmayan bu tasarımda stadyumla tiyatro bitişik nizamda inşa edilmiştir. Spor müsabakalarının yapıldığı stadyumun bir ucu sanatsal performansların sergilendiği tiyatro yapısıyla birleşir. Bu birleşim toplumsal yaşamın iki ana damarı olan spor ve sanatın fiziksel olarak da nasıl harmanlandığını gösterir. 13 binden fazla seyirci kapasitesine sahip olan tiyatro ve yaklaşık 20 bin kişilik stadyum Aizoni'nin o dönemde ne kadar kalabalık ve canlı bir metropol olduğunu kanıtlar. Seyirci koltukları arasındaki merdivenler, sahne binasındaki rölyefler ve akustiği sağlayan mimari çözümler antik dünyanın mühendislik dehasını gözler önüne serer. Penkalas Çayı, yani bugünkü adıyla Koca Çay, antik kentin içinden geçerek şehri ikiye böler. Roma döneminde bu çayın üzerinde inşa edilen 5 adet köprüden ikisi bugün hala ayaktadır ve aktif olarak kullanılır. Taş işçiliğinin en güzel örneklerini sunan bu köprüler, kentin ulaşım ağının ne kadar profesyonelce planlandığını da gösterir. Suyun kenarında kurulan rıhtım duvarları ise nehrin taşımacılıkta ve kentin görselliğinde nasıl kullanıldığını açıklar. Suya verilen bu değer, Aizoni'nin sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda doğayla uyumlu bir mühendislik projesi olduğunu bizlere yeniden hatırlatır. Kentin dini yapılarından söz ederken, Mater Stanum alanını atlamamak gerekir. Burası, Anadolu'nun yerli tanrıçası olan Kibele'ye adanmış çok eski bir kutsal alan olarak bilinir. Kayalara oyulmuş bu alan, kentin Roma öncesi dönemdeki dini köklerini temsil eder. Bu yönüyle Aizoni, farklı medeniyetlerin ve inançların bir potada eridiği merkez olma özelliğini de taşır. Roma'nın tanrılarıyla Anadolu'nun kadim tanrıçaları aynı coğrafyada onurlandırılır. Bu dini çeşitlilik, kentin kültürel katmanlarını zenginleştirir ve UNESCO'nun evrensel değer kriterlerini fazlasıyla karşılar. Bugün Aizoni'yi ziyaret ettiğinizde sadece antik sütunlar arasında yürümekle kalmaz,

0: aynı zamanda bir zamanlar bu sokaklarda yankılanan pazarcı seslerini, stadyumdaki tezahüratları ve tapınaktaki duaları da hissedersiniz. Türkiye'nin bu eşsiz mirası, arkeolojik sit alanı olmanın çok ötesinde, insanlık tarihinin gelişim evrelerini bugün de okuyabildiğimiz dev bir açık hava kütüphanesidir. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentin asıl listeye girmesi için yürütülen titiz çalışmalar, bu değerin gelecek nesillere de eksiksiz olarak aktarılmasını hedefler. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler geçidi.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün 1929-1970 yılları arasında yaşamış yazarımız Sermet Çağan'dan söz edeceğiz. Çağan, Türk tiyatrosunun en yenilikçi figürlerinden biri olarak hem yönetmen hem de oyun yazarı kimliğiyle tiyatro tarihimizde önemli bir yer tutar. Sanat hayatı boyunca tiyatroyu sadece bir eğlence aracı olarak görmez, aksine toplumsal sorunları dile getiren ve halkı bilinçlendiren bir platform olarak kullanır. 1960'lı yılların Türkiye'sinde yükselen epik tiyatro akımının en güçlü temsilcileri arasında yer alan Sermet Çağan, sahneleme tekniklerinde getirdiği farklılıklarla da dikkat çeker. Özellikle halkın içinden gelen unsurları modern tiyatro kuramlarıyla birleştirme yeteneği eserlerinin kalıcılığını sağlar. Yazarın en bilinen ve Türk tiyatro külliyatının başyapıtlarından biri sayılan eseri Ayak Bacak Fabrikası adını taşır. Bu oyun, derebeylik düzeninden kapitalizme geçiş sürecindeki toplumsal çarpıklıkları, sömürü düzenini ve halkın bu sistem içindeki çaresizliğini alegorik ve çok vurucu bir dille anlatır. Eser, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da birçok ülkede sahnelenerek uluslararası başarı elde eder. Sermet Çağan, bu oyunda bürokrasiyi, dini istismar etmeyi ve iktidar ilişkilerini ironik bir yaklaşımla eleştirir. Sahne tasarımı ve kurgusunda kullandığı sade ama etkili yöntemler, izleyicinin oyunla arasına mesafe koyarak olaylar üzerine tekrar tekrar düşünmesini sağlar. Sermet Çağan, tiyatroda görselliğin ve biçimin içeriği desteklemesi gerektiğini de savunur. Ankara Sanat Tiyatrosu gibi önemli oluşumlarda görev alarak tiyatronun kurumsallaşmasına ve geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunur. Kendi dönemindeki diğer yazarlardan farklı olarak halk tiyatrosu geleneklerini modern bir süzgeçten geçirerek çağdaş bir dil oluşturur. Çok kısa sayılabilecek 41 yıl süren ömründe Sermet Çağan çok erken yaşta hayata veda etmesine rağmen geride bıraktığı teorik yazılar ve sahneleme pratikleriyle kendisinden sonraki nesillere rehberlik eder.

0: yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ato Kongrezyum'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'na yaptığı konuşmada iletişimin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında kamu diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadeleden afet ve kriz iletişimine, haber üretimi, iletişim hukuku ve dijital platformlar gibi iletişim alanındaki alt başlıkların tamamının ele alındığı ve bu oturumları son derece kıymetli bulduğumu burada vurgulamak istiyorum, dedi. Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz, açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen aralarında derneğin kurucusu olan Haluk Levent'in de yer aldığı 28 zanlının tutuklandığı soruşturma sürüyor. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararınca derneğin faaliyetleri sona erdirildi. Hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konuldu ve derneğin fesih süreci başlatıldı. İsrail askerleriyle Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında 3 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri baskında gerçek mermi ve ses bombası kullanırken 22 Filistinli'yi gözaltına aldı.

0: Türkiye'nin yardım eli 5 kıtada 85 ülkeye uzandı. Türkiye'nin uluslararası insani yardım çalışmalarında en büyük operasyonlarından biri Gazze için gerçekleştirildi. İsrail saldırılarından etkilenen bölgeye AFAD koordinasyonunda 14 uçak ve 21 gemiyle toplam 109.332 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi. Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken yılbaşından bu yana 116 bin hektar alan kül oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görünmemiş bir yangında karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo," dedi. ABD'nin LNG hakimiyeti Avrupa'da gaz fiyatlarını 3 katına çıkardı. Rus enerji şirketi Gazprom'a göre doğal gaz fiyatları Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında 3 kat daha yüksek seviyeye çıktı. Gemi veya tankerlerle taşınan sıvılaştırılmış doğal gaz olarak da bilinen LNG yüksek maliyetiyle dikkat çekiyor. Ticaret Bakanlığı tüketicileri uyardı. Ticaret Bakanlığı, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa veya benzeri adlarla fiyat listesine yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceğini bildirdi. Diyanet'ten hacı adaylarına pasaport geçerlilik süresi uyarısı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2020'ye kadar olması gerektiğini açıkladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Tercih maratonu yarın başlayacak. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Ve spor, ABD'li kongre üyesi Raskin, Trump bağlantılı yolsuzluk iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattı. ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Raskin, FIFA ile ABD Başkanı Trump yönetimi arasında çıkar karşılığı ayrıcalık ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Fransa milli takımında teknik direktörlüğe Zinedine Zidane getirildi. Zidane yeni takımının başındaki ilk resmi maçına 25 Eylül'de Türkiye karşısında çıkacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul ve Lefkoşa 32, Kerkük 45, Tiran 36, Bakü ve Bern 32, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 24, Amsterdam 27, Brüksel 30, Paris 32, Viyana 31, Üsküp 34, çok bulutlu olmak üzere Stockholm 22, Berlin 24, Kopenhag 22 ve Sofya 30 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, Kültür Otağı'nın Kök Otağı bölümünden yeniden merhaba ve sevgiler, saygılar gönderiyoruz size. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz, program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Geçtiğimiz programda Türklerin dünya ile ilgili tasavvurlarının temel kavramlarını konuşmuştuk. Gök tanrı anlayışını, yer su düşüncesini, evren tasavvurunu ele almıştık. Ancak bu büyük kozmik düzen yalnızca mitolojik anlatılarda kalan soyut bir düşünce değil hiç şüphesiz. Dağlara, sulara, yönlere hatta kutsal bir takım mekanlara yüklenen anlamlarla gündelik hayatımıza da aslında yansımış durumda ve yüzyıllar boyunca kültürel hafızamızın önemli bir parçası olarak da yaşamaya devam ediyor bizimle. Bugün buradan konuya devam edeceğiz. Çünkü geçen hafta çok tatlı bir yerde bırakmıştık Şirin Hocam'la. Tekrar Şirin Hocam stüdyomuzda, doçent doktor Şirin.

0: Yılmaz, pardon, Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümü öğretim üyesi. Bir an sizi hocam kendi bölümümde gibi düşünüp üniversitenin adını karıştırdım. Özür diliyorum.
1: Olsun. Hoş kardeş geldiniz. Kardeş bölümler zaten.
0: Evet. Hoş geldiniz hocam.
1: Dilekçim hoş buldum. Bütün seyircileri, yönetim ve teknik ekibi saygıyla selamlarım.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Şimdi geçen hafta evet bu kozmik anlayışa, yer ve su oluşumuna yönelik algımıza girmiştik. Bayağı da konuştuk aslında. Çok kısa cümlelerle geçen hafta bizi dinlemeyen dinleyiciler için hatırlatmak gerekirse, Türklerde, Türk inanç sisteminde sistemin toprak, yer, hava, ateş, toprağı ve yeri birlikte düşünelim. Toprak, hava, ateş ve su olmak üzere sistemin dörtlü bir algısından bahsettik. Ve bunların hepsi doğadan geliyor. Ve bu sistemin aslında dünyada

0: Dünya olarak düşünürsek eğer gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı olarak üç katmanlı şekilde algılandığını konuştuk geçen sefer. Bunların arasında tabii ki insanoğlu kendini onlardan asla ayrı tutmuyor, kendini onların bir parçası sayıyor dedik ve bu dört unsurla, yani toprak, hava, ateş ve suyla, gökyüzü, yeryüzü yani bastığımız yer ve yeraltıyla %100 uyumlu yaşıyor ve bu uyumun içinde karşı tarafa, yani doğa unsurlarından, canlı veya cansız unsurlardan hiçbirine hiçbir şekilde zarar vermeyen, onlardan iyilik uman bir ekolojik tasarım şeklinde konuştuk. Bu ekolojik tasarımın içinde elbette biraz önce sözünü ettiğiniz dağ, pınar, göl, ağaç ya da hangi doğa unsuru olursa olsun, her birinin bir e'si olduğundan, bir issi, bir izi, bir iyesi olduğundan geçen hafta çok kısa bahsetmiştik. Nedir bu iye ya da is dediğimiz? Dağların, göllerin, ağaçların, karayerin, suların, bütün suların efendileri, koruyucuları ya da sahipleri. Şimdi bu koruyucular ya da sahipler, bu ekolojinin içinde yaşayan insanların kendi içlerinde, onların sahibi olarak tasarladığı, tasavvur ettiği ya da yardımcı ruhlar. Şimdi dünya yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü olarak katmanlanırken, bu da geçen hafta konuştuğumuz bir şeydi. Bu katmanın en üstünde, gökyüzünün en yüksek noktasında Türk Tengrisi'nin ya da Kök Tengri'nin yaşadığını, var olduğunu, orada oturan şeklinde konuşlandırıldığını biz biliyoruz. Ve bu Tanrı, bu bütün doğa, bütün varoluşun tek sahibi aslında. Tek yaratan, tek olduran, oldurma kudretine sahip tek varlık. Ve Tanrı'nın aslında yeryüzüne, insanlara belki de gönderdiği iyeler, ruhlar, o doğa unsurlarıyla arada bağ kuran ve insanlara yardımcı olan, kızdırmamız halinde, ki su ruhunu da kızdırabiliriz, dağ ruhunu da kızdırabiliriz ya da başka ruhları da kızdırabiliriz, ruh tasarımlarını kızdırmamız halinde de onları Tanrı'nın eliyle cezalandıran ruh tasarımları aslında bunlar. Dolayısıyla bu unsurları bizim sıradan tabiat unsurları olarak görmemiz hiç mümkün değil. Biraz önce sorduğun soruya gelerek, bu inanç sistemi içinde insanın da yer aldığı gök tanrı, atalar, yer su şeklinde formüle edilebilecek birbirine bağlı kültler ortaya çıkıyor böyle olunca. İşte doğal unsurları olarak söz ettiğin bu bütün pınarlar, göller, dağlar, ağaçlar aslında bu üçleme, bu formülasyon içinde yirsup kısmına giriyor. Bir de atalar kültü var ve bunların tamamlayıcısı olan gök tanrı kültü var tabii ki. Bu bütünlük aslında animistik dünya görüşüyle şekilleniyor. Nedir? Doğada bulunan canlı cansız her varlığa bir can ve ruh atfetme. İşte bu can ve ruhu atfettiğimiz zaman da biraz önce sözünü ettiğim iyelik durumu, iyi olarak ruh tasarımı ortaya çıkıyor. Aslında bu iyi olma durumu bugünkü yaşantımıza bile taşınmış bir oluş aslında. Nasıl? Mesela biz böyle tekin olmayan bir yere gideriz. Mesela böyle ücra bir yere gideriz, izbe bir yere gideriz. Biz deriz ki tekin değil demeyiz de çok ıssız
1: Issız
0: burası
1: deniz.
0: deriz.

0: Issız demek ne demek? Oranın
1: Sahibi
0: E'si
1: yok
0: yoktur.
1: demek.
0: Evet, İ'si yoktur, İ'si yoktur. Efendisi ya da koruyucusu yoktur. Yani tekin değildir, tehlikeli gelir bize.
1: Doğru.
0: Sahiplik, maliklikle ilgili bir durum.
1: Ya bir yerin sahibinin ıssının olması iyi bir şeydir. Hem
0: Tabii
1: kendimizi
0: sahip
1: güvence
0: ruhu,
1: hissederiz. Evet.
0: hami ruhu ya da
1: Olması. Evet.
0: evet.
1: O yüzden kendimizi daha iyi, daha güvende
0: Güvende, evet.
1: hissederiz. O yüzden ıssı olması iyi bir şey. Issız olması kötüdür. Sakınırız oraya gitmekten. Çok
0: Evet,
1: haklısın.
0: tabii ki. İşte burada yeryüzü bize dişi bir koruyucu ruhla geliyor. Ana olan, dişi olan, toprak ana dediğimiz ruhla geliyor. Ve yeryüzünden gökyüzüne doğru uzanan, hatta büyük bir görkemle, heybetle uzanan dağlar, hem de gökyüzünün en yüksek katında oturan Tanrı'ya da yakın oldukları için elbette çok güçlü doğa unsurları olarak ve baba cinsiyetiyle geliyor. Ve yeryüzünün göğe uzanarak aslında gökteki güce ya da gök tanrıya dokunmaya çalışan uzantıları olarak da kabul ediliyor. Dolayısıyla dağlar tanrısal yerler, ama ağaçlar da dünya direği olarak kabul edilen, yani dünyayı ayakta tutan ağaçlar da, hele ki çok yaşlı ulu ağaçlar, büyük ağaçlar bizim için tabii ki kutsal kabul ediliyor. Çünkü dünyayı ayakta tutan, dünya merdiveni olan, bu eski Türk dini içinde gök tanrıyla, iyelerle kişi oğlu, yani bizim aramızda bağlantı kuran, bu iyelerin iyiliğini ve sevgisini kazanmak üzere bir takım pratikler gerçekleştiren kam dediğimiz kişilerin bir takım ayinler ya da iyileştirme seansları, törenler sırasında sembolik olarak gök tanrıya gittikleri ya da iyelerle, bu yardımcı ruhlarla konuştukları, görüştükleri anları gerçekleştirmek için, yani gökyüzüne yükselebilmek için bu hayat ağacından, dünya ağacından, dünya direğinden faydalandıklarına ya da dünya merdiveninden faydalandıklarına yönelik algı, tabii ki yeryüzünde gördüğümüz bütün ağaçları ve de ulu ağaçları çok kutsal kılıyor. Üstelik bu ağaçların dünyanın üçüncü olan yer altındaki katmanına uzanan kökleri var bir de.
1: Tabii. O da yeraltı dünyası ile ilişkili bir boyutunu bize anlatıyor
0: Elbette,
1: aslında.
0: elbette.
1: Tabii şimdi bütün bunlar senin bahsettiklerin aslında yani Türklerin tabiata yükledikleri bu anlam biraz da insanın kendi yani evrendeki kendi yerini görmesini de sağlıyor. Yani biz neredeyiz, nerede duruyoruz? Türk insanı kendini dünyada bu büyük evrende nereye konumlandırıyor? Bunlarla ilişkisi, tabiat unsurlarıyla olan ilişkisi nasıl? İşte o animistik dünya görüşünden mesela söz ettin. Bunlar bize yabancı kavramlar gibi görünebilir ama aslında hayatımızın bir yerinde biz bunları saklıyoruz. Programın girişinde söyledim ya, bunlar sadece böyle mitolojik anlatılarda kalan kavramlar değil. Bugün günlük hayatımızın içerisinde aslında biz bunları fark etmeden yaşatmaya devam ediyoruz. Biraz önce senin ıssız örneğinde verdiğin gibi. Mesela dilimizde yaşıyor, ıssız diyoruz. Belki anlamını bilmiyoruz ama bilinçaltımız bize oranın tehlikeli bir yer olduğunu söylüyor. Geride bu bilgi var. Ya da mesela diyoruz ki yerin kulağı vardır. Birine bir
0: Tabii,
1: şey
0: tabii,
1: anlatırken
0: tabii.
1: biraz sessiz söyleriz. Yerin kulağı var, aman kimse duymasın. Niye yerin kulağı var? Çünkü dedin ya her şeyin bir sahibi var, bir ruhu var, koruyucu ruhu var. Yerin de var. Dolayısıyla kulağı da var. Bir ruhu varsa bu anlayışla dilimize yansıyan bir takım inanışlar hala aslında devam ediyor. Şimdi tabiatın bütün unsurlarının bir anlam taşıdığını sen söylüyorsun zaten. Ben de zaten sana sırasıyla bunları söyleyecektim. Sen böyle bir derli toplu neleri konuşacağımızı da anlatmış
0: Söz
1: oldun
0: öyle
1: aslında.
0: geldi.
1: Öyle
0: O
1: oldu.
0: şekilde
1: Güzel
0: evet
1: oldu
0: ilerledi
1: tabii ki. Çok
0: dilekçim.
1: daha iyi oldu. Bazı mekanlar işte senin de söylediğin gibi çok daha üstün anlamlar taşıyor, kutsal anlamlar taşıyor. Bunların başında da dağ geliyor dedik. Dağı hala aslında bu günümüz insanı böyle hayretle ve öyle bir duyguyla izliyor ya da ona türkü yakıyor. Belki hani öyle inanmıyoruz belki ama yani dağın o yüceliği, yüksekliği, Tanrı'ya daha yakın olduğu duygusunu uyandırmasa da bizde o haşmetiyle bir hayranlık duygusu uyandırıyor. Mesela türkülerde
0: Baba.
1: çok geçiyor dağ konusu. Belki günümüz insanına da yansıması böyle. Öyle değil mi? Dağlarla ilgili onlarca türkümüz var. Sen de çok iyi
0: Tabii,
1: bilirsin.
0: tabii.
1: Çok ciddi makalelerde yazıldı bununla ilgili. Yani yalnızca bir coğrafi unsur olmasın çok ötesinde şeyler söylüyor. Hem dağlar hem ağaçlar. Mitolojik hafızamızda zaten önemli bir yeri var. Ötüken'den Ergenekon'a kadar mesela dağların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün işte bizim için hala çok önemli
0: Tabii.
1: mekanlar Ötüken'de, Ergenekon'da. İşte Ağrı Dağı, Anadolu sahasında mesela ne kadar önemli bizim için. Ağrı Dağı'na efsaneler söylemişiz, türküler yakmışız falan. O yüzden bu yeniden hani hafızayı korumak, yeniden doğuşunu temsil etmek açısından çok önemli bir sembol, dağ sembolü gerçekten.
0: Tabii ki dağ sembolü çok önemli çünkü biraz önce söyledim, baba olarak
1: Evet, bir de öyle bir
0: algılanıyor.
1: tarafı da var.
0: Şimdi

0: yer su üyeleri ve atalar kültü. Atalar kültü içinde baba ailenin ve soyun dağı olarak aslında görünüyor.
1: Evet.
0: Anne de elbette öyle ama baba erkek olarak öyle görünüyor. Sırtını bir dağa yaslamak ya da dağ gibi sırtında durmak, dağ gibi dik durmak gibi ifadelerle biz o dağı aslında hep arkamıza alıyoruz. Yani dağ bizim için önemli çünkü Tanrı'yı çağrıştırıyor aslında. Gök Tanrı'yı çağrıştırıyor.
1: Evet.
0: Yukarıya doğru giden Gök Tanrı'yı çağrıştırıyor. Dolayısıyla dağ ve erkek cinsiyeti olmak elbette bizim için çok değerli. Bugün de bunu sözcüklerimizde, ifadelerimizde hala
1: Kullanmaya
0: sürdürüyoruz,
1: devam ediyoruz.
0: kullanıyoruz tabii
1: Evet.
0: ki.
1: Yani o dağın bir fon olmadığını, işte ne kadar hafızamızda güçlü bir sembol olarak yaşadığının dediğin gibi en önemli
0: Tabii.
1: delillerinden biri.
0: Dünya direklerinden bir
1: Evet,
0: tanesi.
1: dünyayı
0: Biri
1: ayakta tutuyor.
0: ağaçlarsa, evet, Gök Tanrı'ya
1: Ağaçlar
0: doğru
1: gibi.
0: giden
1: Doğru.
0: direklerden bir tanesi.
1: Şimdi tabii Türklerin bu evreni anlamlandırma biçimini sadece bu coğrafi unsurlarla, mekanlarla sınırlı tutmuyoruz. Mesela yaşanılan coğrafyanın yönleri de son derece aslında düşünce sistemimize sembolik anlamlar yükleniyor. Yani biz yönlere de isim verirken öyle rastgele isim vermiyoruz. Orada da bizim bu mitolojik hafızamız aslında bizi yönlendiriyor. Öyle değil mi? Yönleri isimlendirirken onlardan ilham alıyoruz.
0: Evet Dilekçim, yönleri sadece isimlendirmiyoruz, hayatımızın içinde bayağı simgesel anlamlar
1: Evet.
0: yüklüyoruz yönlerimize. Göçer evli yaşam, yani atalarımızın yaşadığı hayat tarzı, coğrafyayı iyi bilmeyi ve yönleri isabetli bir şekilde belirleme zorunluluğu getiriyor. Ve Türk kültürü hareketlilik ve yayılmaya yönelik bir kültür biçimi olduğu için yaylak kışlak ve zorunlu göçler de coğrafya ve yön tanımaya zemin hazırlıyor bizim atalarımız anlamında. Dolayısıyla bu zemin hazırlama halini cihan hakimiyeti mefkuresine bile yansımış şekilde biz görebiliyoruz. Bilge Kağan Költigin yazıtında diyor ki, doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki millet hep bana tabidir diyor. Dolayısıyla yön bizim için elbette önemli bir şey çünkü zaten her millet içinde bulunduğu coğrafyayı, içinde bulunduğu yeri anlamlandırarak hayata bakar. Anlamlandırmak bugün bile bizim en büyük dertlerimizden bir tanesi.
1: Evet.
0: Hayatı anlamlandırmak, her şeyi anlamlandırmak, anlamlandırarak hayata bakar. Dolayısıyla Türk kültüründe doğu batı, kuzey güney ve kuzey güney yalnızca yön bildiren kavramlar değildir. Yönlerin renklerle, devlet teşkilatıyla da ilişkisi vardır. Buradan baktığımız zaman. Eski Türkler için özellikle Kaan şehri mesela yeryüzü modelinde bir mikrokozmos olarak düzenleniyor. Yani Bilge Kağan'dan geldik, onun için buraya
1: Evet.
0: giriyoruz.
1: Doğru.
0: Devletin bütün satıhlarına atfedilen dört köşe planlı bir şehir yapılanmasından bahsediyorum. Bu şehir yapılanmasında ve halkın geneline yayılmış olarak yön anlayışında şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Doğu yön mesela güneşin doğuşuyla, sabahla, bahar ekinoksuyla, gök rengiyle ve ejder burcuyla karşılık buluyor. Güney yönüne geldiğimiz zaman öğle saatiyle parlaklık, yaz gün dönümü, kırmızı renk ve kızıl saksağan ile sembolleştiriliyor. Devlet katında, Kağan katında ve halk katında ve güney yönü imparatorlukla ve erkeklikle
1: Erkle aslında.
0: erkle, evet, erkeklikle ya da erkle,
1: Evet.
0: evet, temsil ediliyor.

0: sayıların simgesi olarak karşımıza çıkıyor güney yönü. Ve kuzey yönü de gece yarısıyla, karanlıkla, kara renkle, kara yılan, imparatoriçe, dolayısıyla dişilik ve çift sayılarla bir temsil buluyor halk hayatında. Zaten Türk kültürünün geçmişine yönelik kaynaklarda genellikle kağanların sabahları gün doğusuna, doğu tarafa doğru çıkıp bir günü ve güneşi, aydınlığı, parlaklığı bir selamladıkları hep söylenir. Aslında bunu bugün de yapıyoruz. Yani biz bir pencereleri açtığımız zaman oh çok şükür diyoruz uyandığımız güne, uyandığımız aydınlığa, evet, uyandığımız güneşe.
1: Güneşi
0: çünkü
1: şöyle
0: güneş hayattır,
1: çekiyoruz,
0: berekettir
1: tabii.
0: Elbette. Aydınlıktır, sıcaktır, bitkinin büyümesidir, her şeydir güneş.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla evet, yönler bizim için çok değerli ve işte şehir yapılanmasında bile yönlerin bir şekilde uzantılarını görüyoruz biz.
1: O yüzden mesela Karadeniz'e Karadeniz diyoruz, kuzeyde olduğu için herhalde bunu düşünmüştür herkese. Niye mavi bir deniz niye Karadeniz olarak isimlendirilsin?
0: Tabii, tabii.
1: Niye
0: tabii.
1: Akdeniz'e Akdeniz diyoruz, o da mavi bir deniz.
0: Tabii.
1: Çünkü orada aslında bizim o bilincimiz çok canlı bir şekilde kendini gösteriyor işte. Kuzey karayla isimlendiriliyor,
0: tabii.
1: Güney akla isimlendiriliyor. Dolayısıyla
0: Karadeniz,
1: Karadeniz, o yüzden Karadeniz.
0: Evet evet, tıpkı karakolda olduğu gibi.
1: Evet.
0: Sırtındaki, arkandaki
1: evet.
0: güç, kuvvet,
1: evet.
0: asayişi sağlayan kuvvet
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, ona da o yüzden karakol diyoruz.
0: Evet.
1: Yani bu terimlerin üzerinde işte böyle durduğumuzda o mitolojik düşünce de kendini çok bariz şekilde hissettiriyor. Biraz üzerinde düşünmek lazım sadece. Dikkati yoğunlaştırmak gerekiyor sadece. Pek çok kelimenin boşuna o isimleri almadığını o anlamda daha iyi fark edebileceğiz galiba.
0: Evet, aynı fikirdeyim. Yani toplumsal hafıza ya da kültürel hafıza öyle
1: rastgeleşik, tabii.
0: hem rastgele oluşmamış hem de öyle kaybolabilecek bir şey değil.
1: Yüzyıllar içinde şekillenmiş, dediğin gibi bir anda da hayatımızdan çekilip gitmeyecek, bir şekilde kendini yaşatıyor, yani yaşatmaya zemin buluyor ve biz de fark etmeden onları söylemeye, yaşamaya devam
0: Tabii,
1: ediyoruz.
0: tabii ki.
1: Hatta bazen şarkı sözlerine bile sirayet ediyor. Şimdi mesela öyle bir şarkı dinleyeceğiz, tam yeri geldi bence, uygun düşecek.
0: Evet.
1: Kurtalan Express'de Express grubundan Can Bora Genç seslendirecek. Eğri eğri, doğru doğru.

0: Evet, sözü müziği Barış Manço'ya ait bir şarkıyı dinledik. Kulağımızın pası silindi. İyi ki
1: Evet.
0: Barış Manço var, değil mi Şirin?
1: Gerçekten çok güzeldi.
0: Bizim konular böyle konuşulunca mutlaka Barış Manço'ya bir atıfta bulunuyoruz. Bunu bir tesadüf olamaz yani. Bu kadar güzel sözler bizim imdadımıza hemen yetişiveriyor konuşurken.
1: Öyle.
0: O yüzden Barış Manço'yu da bir rahmetle yad
1: Öyle,
0: edelim.
1: evet.
0: Şimdi kaldığımız yerden devam edersek Şirin, şey sormak istiyorum sana. Şimdi bizim bu Türklerin kadim dünya görüşü, kozmik dünya düşünce sistemi diyelim. Tabii ki bir kültürel süreklilik de arz ediyor. Biraz önce konuştuğumuz şey aslında hani farkında olmadan kelimelerimizde, davranışlarımızda, mimiklerimizde, bazı hareketlerimizde bile yaşamaya devam ediyor. Bu bir devamlılık mı yoksa yeniden yorumlanmış bir kültürel hafıza biçimi mi? Sen nasıl ele alırsın? Mesela türbe ziyaretleri, dilek ağaçlarına çaput bağlama bunlar nihayetinde hani Müslüman kimliğimizde değil ama derin düşünce sistemimizin bize kazandırdığı davranışlarla devam ediyor aslında. Bunu nasıl yorumlamak lazım?
1: Dilekçem, burada bence iki şey var. Bir tanesi, biraz önce konuştuğumuz her toplum yaşadığı çevreyi anlamlı, dolayısıyla hayatını anlamlı kılmak ister. Ve diğeri de zaman içinde tabii ki toplumların karşılaştığı kültürler, karşılaştığı inançlar, yayıldıkları coğrafyalar, karşılaştığı farklı insanlar itibariyle bir takım inançları dönüşebilir.

0: aşınabilir, yok olabilir ya da güçlenebilir.
1: Hı.
0: Bu kaçınılmaz bir şey. Yani insan olmanın getirdiği bir şey. Dolayısıyla Türk kültüründe de bu tarz değişimler, dönüşümler, aşınmalar

0: gözlemlenebilir. Ama o pratikler ve kabuller o kadar uzun zamanlar içinde, o kadar deneyerek, yanılarak, o kadar hayatın içinde içselleştirerek hayata yerleştirildi ki ve onların her birinin bugün hurafe adı verilen bir takım uygulamaların bile aslında geri planda o kadar gerekçeli bir açıklaması var ki yani hayatın içinde gereklilikler sonucu doğmuş olma durumları var ki, doğmuş, uygulanmış, faydası görülmüş ve sürdürülmüş olma durumları var ki enteresan bir İslamiyet önceki kabullerimizden ve pratiklerimizden vazgeçemiyoruz ama İslamiyet'in bize söylediklerini de kabul ediyoruz şeklinde bir yapı var tabii şu an Anadolu'da. Dolayısıyla ağaçlara çaput bağlamak, ağaç iyesini memnun etmek, adak için yer altından gökyüzüne, gök tanrıya uzanan bir dünya direği kabulünün kabulüne bir hediye sunmak aslında çok masumane ve çok iyi niyetli bir tavır aslında.
1: Şüphesiz.
0: Ya da işte biraz önce söylediğin türbe ziyareti. Şimdi türbe ziyareti tabii bu demin söylediğimiz atalar kültü konusuna gidiyor. Çünkü eski Türklerde ata çok değerli. Neden çok değerli? Çünkü onların tecrübesine güvenilir, aile içinde otoriteyi, gücü, koruyuculuğu ve soyun çoğalmasını temsil ederler. Devlet hayatında ata ya da baba nereye gider? Kağana doğru gider. Yani aile ölçeğinde ata, devlet ölçeğinde kağanla temsil edilir. Ve onun ailesinde ya da kağanın devlette açları doyurmak, çıplakları donatmak, adil olmak, soyu sürdürmek, artırmak, çoğaltmak gibi görevleri var. Bu görevler bu kimliği çok büyük yapıyor tabii ki. Ve insanın beden ve tinden oluştuğunu düşünürsek, beden ölünce tin yani ata ruhu sonsuza kadar yaşıyor. Aile üyelerinin farklı farklı şekillerde yardımına koşuyor. Bu sebeple hayatta olduğu gibi ölümden sonra da onları kızdırmamak, öfkelendirmemek ve onların yardımını beklemek şeklinde bir zihniyet söz konusu. İslamiyet'ten sonra da bir takım kerametler ve bilgelikler dolayısıyla Allah'a yakınlıkları kesinleşmiş insanlar vesile kılınarak türbede yatan bu kişinin yüzü suyu hürmetine aslında biz Allah'tan istiyoruz. Yani o türbede yatan kişiden bir şey istemiyoruz. Dolayısıyla türbe toprağından alıp cebimize koymak, işte türbe ağacının kabuğunu götürüp evde kaynatıp ondan şifa bulmaya çalışmak ya da türbeye dokunmak, temas etmek gibi pratikler aslında hiçbir kötü niyet ya da Allah'a şirk koşmak gibi bir tavır taşımayan
1: tabii.
0: Fakat orada yatan atanın Allah'a yakınlığını vesile kılarak ondan duruma bir çözüm beklemekten başka bir şey değil
1: evet,
0: aslında.
1: Dediğin gibi iyi niyetli bir
0: iyi niyetli
1: yaklaşım.
0: Tavırlar. Yani burada Allah inancını, Allah'ın varlığını, bildiğini ve kudretini bir kenara atmak gibi bir düşünce
1: tabii
0: hiçbir şekilde yok.
1: Evet, evet. Burada bence temel kavram kültürel süreklilik. Çünkü
0: kültürel süreklilik
1: uluslararası
0: tabii ki.
1: Camianın da şu anda telkin ettiği bu, yani bunların yeni yorumlarla kendine yaşam fırsatı bulup toplumların hayatında farklılık yaratmak, evrensel olana, yerel olanla katkıda bulunup bir renk, bir çeşit olarak bu uluslararası camiada görünürlüğümüzü sağlamak için bize birer aslında fırsat yaratıyor diyebiliriz bütün bu uygulamalar ve inanışlar. Aslında sözümüz çoktu ama yine süremizin sonuna geldik Şirincim seninle. Geçen hafta da böyle burada bırakmıştık. İnşallah bir başka programda bu konuları
0: umarım
1: yeniden açma, daha geniş
0: umarım
1: konuşma fırsatı buluruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Diliyoruz ki önümüzdeki hafta Kök Otağı programının, Kültür Otağı'nın Kök Otağı bölümünde bir başka başlıkla, bir başka konukla yine karşınızda olacağız. Doçent Doktor Şirin Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Şirincim iyi

0: geldin
1: Ben de
0: ayağına, ağzına
1: teşekkür ederim.
0: sağlık.
1: Sağ olun. Mutlu günler dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türk Başkentleri.
2: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Anadolu Beylikleri döneminde ve Kurtuluş Savaşı sırasında kritik öneme sahip olan Sivas'a konuk olacağız. Anadolu'nun merkezinde Kızılırmak'ın üst havzasında konumlanan stratejik bir yerleşim niteliğindeki Sivas'ta yerleşimin tarihi kalkolitik çağa kadar uzanır. Hititler döneminde önemli bir merkez olan bölge, ardından Frig, Lidya, Pers, Roma ve Bizans hakimiyetleri altına girer. Antik dönemde Sebastia adıyla anılan şehir, Roma eyalet sisteminde idari bir merkez işlevi görür. Ancak kentin siyasi ve askeri ağırlığı 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgeye Türk topluluklarının gelişiyle birlikte yeni bir boyuta evrilir. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nin ardından Anadolu'nun kapılarının açılmasıyla birlikte Sivas bölgesi Danişmentliler tarafından fethedilir. Danişment Ahmet Gazi'nin öncülüğünde Türk hakimiyetine giren şehir bu süreçten itibaren Orta Anadolu'nun en önemli siyasi merkezlerinden biri haline gelir. Sivas, Danişmentli Beyliği'nin başkenti olarak geniş bir coğrafyanın idari ve askeri yönetimini üstlenir. Bu dönemde şehir sadece bir askeri üs değil, aynı zamanda yoğun bir imar faaliyetinin de odağı olur. Danişmentlilerin ardından Anadolu Selçuklu Devleti'nin kontrolüne geçen Sivas, Selçuklu Sultanları tarafından Darülala yani Yücelik Kapısı olarak isimlendirilir. Selçuklu döneminde Sivas, devletin Konya'dan sonraki ikinci büyük merkezi ve fiili anlamda kış dönemi başkenti olarak işlev görür. 13. yüzyılda kentin ticari ve siyasi önemi zirveye ulaşır. Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecinde İlhanlılar döneminde de bir eyalet merkezi olan şehir, daha sonra bölgede hakimiyet kuran Eretna Beyliği'ne de başkentlik yapar. Alaaddin Eretna, Sivas'ı devletinin yönetim merkezi olarak belirler. Ardından gelen Kadı Burhanettin dönemiyle Sivas, bölgedeki bağımsız siyasi bir yapının en üst otorite merkezi olmayı sürdürür. Bu başkentlik süreçleri şehrin kentsel dokusunu ve toplumsal yapısını da doğrudan şekillendirir. Kentin başkentlik vasfı onu Orta Çağ Anadolu'sunun en yoğun entelektüel ve bilimsel faaliyet alanlarından biri haline getirir. 1217 yılında 1. İzzettin Keykavus tarafından yaptırılan Şifaiye Medresesi, dönemin tıp eğitiminin ve sosyal devlet anlayışının somut göstergesidir. Hemen karşısında yer alan ve 1271 yılında

0: İlhanlı veziri Şemseddin Cüveyni tarafından inşa ettirilen çifte minareli medrese, devasa taç kapısı ve bitkisel bezemeleriyle kentin silüetini belirler. Yine aynı yıl inşa edilen Gök Medrese ve Buruciye Medresesi kentin bir eğitim ve bilim merkezi olma özelliğini pekiştirir. Bu yapılar Selçuklu taş işçiliğinin, geometrik süslemelerin ve Çini sanatının en karmaşık formlarını sergiler. Sivas Ulu Camii ise eğik minaresi ve geniş sütunlu iç mekanıyla kentin en eski ve köklü dini yapılarından biri olarak ayakta durur. Mimari doku sadece dini ve ilmi yapılarla sınırlı kalmaz. Kentin surları, saray kalıntıları ve kamu binaları başkentlik statüsünün gerektirdiği görkemli bir şehircilik anlayışını yansıtır. Sivas bu dönemde sadece bir idari merkez değil, aynı zamanda sanatçıların, zanaatkarların ve alimlerin himaye edildiği çekim merkezi özelliği taşır. Kentin ekonomik yapısı tarih boyunca ticaret yollarının kesişme noktasında bulunmasından beslenir. İpek yolu üzerindeki konumu şehri Orta Asya ve İran'dan gelip Akdeniz ve Karadeniz limanlarına uzanan malların toplandığı ve sonra da dağıtıldığı bir antrepo, dağıtım yeri haline getirir. Orta Çağ boyunca şehirde bulunan çok sayıda kervansaray ve han bu yoğun ticari trafiğin altyapısını oluşturur. Dericilik, dokumacılık ve metal işleme sanatı Sivas ekonomisinin geleneksel üretim kollarını teşkil eder. Özellikle Sivas bıçakçılığı ve gümüş işlemeciliği tarihsel bir zanaat birikiminin ürünü olarak ön plana çıkar. Şehir ekonomisinde hayvancılık ve buna bağlı ürünlerin ticareti de merkezi bir rol oynar. Tarımsal açıdan bakıldığında ise buğday, arpa ve şeker pancarı üretimi bölgenin temel geçim kaynakları arasında yer alır. Sivas'ın geniş meraları orta çağda orduların iaşe ihtiyacını karşıladığı gibi bölgedeki yün ve deri üretiminin de temelini oluşturur. Ticaretin canlılığı, şehirdeki sosyal tabakalaşmayı ve zengin vakıf kültürünü de beraberinde getirmiştir. Sivas sadece Orta Çağ'da değil, modern Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde de çok mühim bir başkentlik misyonu üstlenir. Milli mücadele döneminde temsil heyetine ev sahipliği yapan şehir, fiilen bağımsızlık hareketinin yönetim merkezi haline gelir. 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi, kenti Türk siyasi tarihinin en kritik dönemeçlerinden birinin tam odağına yerleştirir. Bu süreçte Sivas, bir milletin kaderinin tayin edildiği ve merkezi hükümet gibi çalışan idari yapıya da sahip olur. Şehrin topografyası, geniş caddeleri ve tarihsel meydanları bu çok katmanlı siyasi ve kültürel mirasın izlerini bugün de taşımaya devam eder. Günümüzde Sivas hem Selçuklu hem de Cumhuriyet dönemi yapılarıyla Türkiye'nin tarihsel sürekliliğini temsil eden adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir. Kentin sosyoekonomik hayatı bugün de bu derin köklere dayalı bir ticari hareketlilik ve kültürel zenginlik içinde gelişimini hala sürdürür. Sivas, Bozkır'ın ortasında yükselen heybetli taş yapılarıyla geçmişin idari ve ilmi otoritelerini bugüne aktaran yaşayan bir hafıza merkezi olma özelliğini hala taşır. Şehirde yer alan kültürel varlıklar Türk-İslam mimarisinin bugün de evrensel düzeydeki temsilcileri olarak hala tüm dünyada ve ülkemizde kabul görür. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
4: Turkuaz.
5: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost deli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sırasında yapılan dezenformasyon nedeniyle devleti olan güvenin sarsıldığını belirterek, depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar bugün adeta hesap veriyor dedi. Ankara'da Ato Kongresyum'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada konuşulanlar ülkemizin iletişim kapasitesini daha da güçlendirecek ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yaptığı açıklamada İletişim Şurası'nda Türkiye'nin stratejik iletişim vizyonunu belirleyeceğiz diye konuştu. Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz" açıklamasını yaptı. İsrail askerleriyle Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillerin işgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında 3 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri baskında gerçek mermi ve ses bombası kullanırken 22 Filistinliyi gözaltına aldı. Türkiye'nin yardım eli 5 kıtada 85 ülkeye uzandı. Türkiye'nin uluslararası insani yardım çalışmalarında en büyük operasyonlardan biri Gazze için gerçekleştirildi. İsrail saldırılarından etkilenen bölgeye AFAD koordinasyonunda 14 uçak ve 21 gemiyle toplam 109.332 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi. Fransa tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken yılbaşından bu yana 116 bin hektar alan kül oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangına karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo" dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin LNG hakimiyeti Avrupa'da gaz fiyatlarını 3 katına çıkardı. Rus enerji şirketi Gazprom'a göre doğal gaz fiyatları Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandırıldığında 3 kat daha yüksek seviyeye çıktı. Gemi veya tankerlerle taşınan sıvılaştırılmış doğal gaz olarak bilinen LNG yüksek maliyetiyle dikkat çekiyor. Ticaret Bakanlığı tüketicileri uyardı. Ticaret Bakanlığı restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti ve benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceğini bildirdi. Diyanet'ten hacı adaylarına pasaport geçerlilik süresi uyarısı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2027'ye kadar olması gerektiğini bildirdi. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih süresine çevrildi. Tercih maratonu yarın başlayacak. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Ve spor. ABD'li kongre üyesi Reskin, Trump bağlantılı yolsuzluk iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattı. ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jane Reskin, FIFA ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında çıkar karşılığı ayrıcalık ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı. Fransa milli futbol takımında teknik direktörlüğü

0: Zinedine Zidane getirildi. Zidane yeni takımının başındaki ilk resmi maçına 25 Eylül'de Türkiye karşısında çıkacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 32 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa, Bakü ve Berlin 32, Kerkük 45, Tiran 36, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 24, Amsterdam 27, Brüksel 30, Paris 32, Viyana 31, Üsküp 34, çok bulutlu olmak üzere Stockholm ve Kopenhag 22, Berlin 24, Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

şakaya gelmez. Bir ayrılırsan gözyaşım yetmez. Bir içim sudur, o tadından yenmez. Yaklaşırsan yanına ateşle oynarsın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Gönül Aydın programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.

0: Gönül Aydın programı sona erdi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 300

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sırasında yapılan dezenformasyon nedeniyle devlete olan güvenin sarsıldığını belirterek, depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Ankara'da Ato Kongrezyum'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada konuşulanlar ülkemizin iletişim kapasitesini daha da güçlendirecek ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yaptığı açıklamada, İletişim Şurası'nda Türkiye'nin stratejik iletişim vizyonunu belirleyeceğiz diye konuştu. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'ın enerji altyapısına yeni saldırılar düzenlemek istediklerini ancak ABD'nin onay vermediğini belirtti. Katz, Gazze şeridinde sürdürdükleri işgalin boyutlarını ise Gazze'yi yok ettik sözleriyle itiraf etti. İsrail askerleriyle Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında 3 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri baskında gerçek mermi ve ses bombası kullanırken 22 Filistinliyi gözaltına aldı. Türkiye'nin yardım eli 5 kıtada 85 ülkeye uzandı. Türkiye'nin uluslararası insani yardım çalışmalarında en büyük operasyonlarından biri Gazze için gerçekleştirildi. İsrail saldırılarından etkilenen bölgeye AFAD koordinasyonunda 14 uçak ve 21 gemiyle toplam 109.332 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi. Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken, yılbaşından bu yana 116 bin hektar alan kül oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo," dedi. ABD'nin LNG hakimiyeti Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını 3 katına çıkardı. Rus enerji şirketi Gazprom'a göre doğal gaz fiyatları Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında 3 kat daha yüksek seviyeye çıktı. Gemi ve tankerlerle taşınan sıvılaştırılmış doğal gaz olarak bilinen LNG yüksek maliyetiyle dikkat çekiyor. Ticaret Bakanlığı tüketicileri uyardı. Ticaret Bakanlığı restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceğini bildirdi. Diyanet'ten hacı adaylarına pasaport geçerlilik süresi uyarısı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2027'ye kadar olması gerektiğini bildirdi. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Tercih maratonu yarın başlayacak. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Ve spor, ABD'li kongre üyesi Ruskin, Trump bağlantılı yolsuzluk iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattı. ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Ruskin, FIFA ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında çıkar karşılığı ayrıcalık ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'ne Zinedine Zidane getirildi. Zidane, yeni takımın başındaki ilk resmi maçına 25 Eylül'de Türkiye karşısında çıkacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 32, Lefkoşa 32, Kerkük 45, Tiran 36, Bakü 32, Bern 32. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 24, Amsterdam 27, Brüksel 30, Paris 32, Viyana 31, Üsküp 34. Çok bulutlu olmak üzere Stockholm 22, Berlin 24, Kopenhag 22, Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotonoğlu, ben Deniz Kutluhan Görücü ve ana kumandamasında sesimi sizlere teknisyen Melih Demirezer iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
0: Evet, sevgili Can Acun geçtiğimiz hafta yoktu biliyorsunuz. Ancak bu hafta yeniden bizle birlikte, onun da çeşitli yurt dışı seyahatleri oldu. Hocam ama şuradan başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Avrupa'nın birçok ülkesini etkisi altına alan ve binlerce hatta yüz binlerce insanı etkileyen bir orman yangınları hadisesi söz
1: Maalesef,
0: konusu.
1: maalesef.
0: Özellikle geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de maalesef bunlar çokça yaşanmıştı. Başta tabii ki Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız olmak üzere tüm Avrupa halkına aslında bir geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çünkü bu doğa meselesi hiçbir zaman tartışmaya gelmeyecek, insanlığın ortak
1: Ortak.
0: noktada paydada buluştuğu bir hadise. Ormanlar sadece yanmıyor, ormanlardaki maalesef canlılar, tüm habitat aslında çok büyük bir zarar görüyor. O yüzden buradan başlayalım diyorum.
1: Ben de evet senin bu dileklerine tabii ki katılıyorum. Çok geçmiş olsun diyoruz. Ve maalesef de yangınlar şu anda devam ediyor. Özellikle Fransa'da bugün gelen ben hava raporlarına da baktım. Sıcaklığın gittikçe artması bekleniyor. Sert rüzgarlar var. Birçok bölgede yangınların yayılarak artması bekleniyor. Türkiye'de tabii biliyorsun uçak yardımında bulundu. Hatta Macron bugün bir paylaşım yaparak teşekkür etti. Türkiye'nin dayanışmasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle ilgili bakanlıklar hem İspanya'ya hem Fransa'ya yangın uçaklarını gönderdiler. Tabii Avrupa çok ciddi bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyaydı. Ciddi kuraklıklar söz konusuydu. Nem oranı çok azaldığı bir denklemdi. Bu yangınların ortaya çıkması bir felaketle sonuçlanmış durumda. Ve şu ana kadar mesela sadece Fransa'da Türkiye açısından geçmişte hani çok fazla yangın oldu. 2025 yılının birkaç katı kadar alan yanmış durumda. Bunun tabii Fransa ekonomisine de çok büyük etkisi olacak. Sadece ekolojiye,
0: Evet,
1: canlılara değil aynı
0: maalesef.
1: zamanda ekonomik altyapılarına çok büyük zarar veriyor. Çünkü yapılan değerlendirmelerde orman yangınlarının olduğu alanlarda Fransa sanayisinin, hava savunma sanayisinin, askeri sanayisinin ciddi anlamda etkilendiğini, yüzlerce binlerce sanayi şirketinin boşaltıldığını gördük. Yine toplamda 400 bine yakın insan yerlerinden edildi İspanya ve İtalya ile birlikte ve bu yangınlar eğer artarsa bunun Avrupa ekonomisine de çok ciddi anlamda bir etki yaratacağını da burada değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Hocam bir de bunun yanı sıra işte siz ifade ettiniz mi hatırlamıyorum ama 400 bine yakın insan yerlerine edilmiş durumda.
1: Tabii tabii
0: Tabii
1: aynen.
0: ki bu Avrupa'daki şehir yoğunluğundaki o neredeyse biraz daha homojen dağılımı da hesaba kattığımız zaman bu çok ciddi bir aslında nüfus alanı demek. Bunun dışında tabii ki bu aslında Türkiye'de olduğu gibi işte deprem felaketinde ülke içi enflasyonu da etkileyebilecek seviyede.
1: Kesinlikle. Bir de
0: Çünkü
1: turizm boyutu var.
0: tabii
1: Bu
0: turizm.
1: bölgeler ciddi anlamda turistik bölgeler ve en iyi sezonda, en yoğun sezonda şimdi çok büyük orman yangınları yüzleşiyorlar. Tabii o bölgeler turistlerin gitmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Genel anlamda işte Fransa, İspanya, İtalya'nın turistik açıdan geliri gayri safi milli hasılası da büyük ölçekte etkilenecek gibi görünüyor.
0: Evet, tekrardan geçmiş olsun dileyelim. Umarız artık bu orman yangınlarını tam anlamıyla çözmede bir teknoloji tüm dünya için, tüm dünya ormanları için diliyoruz. Türkiye'nin bu konuda herhalde biraz daha son orman yangınından sonra artan
1: Evet,
0: tedbirleri
1: çok
0: söz
1: ciddi
0: konusu.
1: yatırım söz konusu. İlgili bakanlıkların kapasitesi ciddi anlamda artırıldı. Uçak sayısı artırıldı ama tabii bununla mücadele etmek çok zor. Türkiye'de maalesef muhalif kesimler bunu bir siyasi araca dönüştürüyor işte daha önce 2025'te yaşanan yangınlarla alakalı. Ama dünya bu meselede çaresiz. İşte Fransa'da Türkiye'nin 3 katı alan şu anda yanmış durumda. Ama bilmiyorum Fransa'dan böyle dünya bize yardım etsin diye çağrılar siyaseten gelmiyor haklı olarak. Bunlarda da milli hareket etmek gerekiyor. Bu tüm dünyanın problemi. Önemli olan gerekli hazırlığı yapmak, toplumun kamuoyunun bilinçlendirilmesini sağlamak. Çünkü bazı
0: Evet.
1: yangınlarda biliyorsun insan hatasıyla, kusuruyla ortaya çıkabiliyor. Ya da bazı terör örgütlerin kundaklama faaliyetleri de olabiliyor. Bunlara da tabii özellikle
0: Ki
1: dikkat
0: daha önce
1: etmek
0: Türkiye'de
1: gerekir.
0: yapılmıştı.
1: Tabii tabii maalesef.
0: Özellikle terör örgütü PKK'nın bu konuda
1: Tabii
0: bir
1: hatta Ateşin Çocukları
0: ateşin
1: diye bir
0: çocukları
1: alt
0: diye bir
1: örgütlenme
0: inisiyatif.
1: dahi oluşturmuşlardı ve ormanları maalesef kundaklamaya çalışmışlardı.
0: Hocam bir de işin kötü tarafı mesela bu ormanlara ilişkin tedbirlerde biliyorsunuz yaz başından itibaren bir ateş yakma yasağı başlıyor ve yaz sonuna kadar neredeyse devam ediyor. Bu da aslında birçok kampçıyı işte veya piknik severi de maalesef ormanlardan da uzaklaştıran bir etmen oldu. Bunun birkaç
1: Ama
0: yıldır
1: işte
0: muz zariplerinden birisi de
1: tabii
0: benim.
1: mangal
0: Normal,
1: yakmayacaksın ormanda yani,
0: evet.
1: evet. Yani
0: Ya
1: çünkü onu
0: mangalı
1: kontrol
0: yapmayacaksın, ateş
1: edemiyorsun yani. Çünkü orada
0: yakmayacaksın.
1: bir rüzgar ciddi anlamda bir anda kontrol dışına çıkartabiliyor. Dolayısıyla insanlar ormanların yanmaması için bu fedakarlığı yapacaklar.
0: Evet. Hocam şimdi diğer taraftan ABD-İran çalışması yine devam ediyor. Biz haftalardır burada konuşmaya devam ediyoruz ama şöyle gözüküyor. Yani İran artık pozisyonunu biraz daha böyle ABD ile olan müzakerelerde daha da öncelemeye, daha da öne koymaya başladı. İşte Hürmüz'den vazgeçmiyorlar ki
1: Evet.
0: bunu açıklamalara yansıyor. ABD tarafı savaşmıyor, savaşmaktan çekiniyor ama anlaşmaya da gidemiyor çünkü İran'ın şartları gerçekten ağır. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi bir dünya imparatorluğuna bu şartları hemen bir ayda kabul ettirmeniz de biraz zor. Şimdi bakıyoruz Hürmüz tarafında sorun var. Diğer tarafta Babülmendeb tarafına Husiler
1: Evet.
0: hareketlendirilmiş durumda. Onlara karşı Yemenli Sünni aşiretler muhtemelen Suudi Arabistan'ın da etkisiyle Sana'yı özgürleştirmeye yönelik bir şekilde bir araya gelip bir bildiri yayınladılar.
1: Evet.
0: Şimdi böyle gelişmeleri okuduğunuz zaman saha nereye gidiyor? En önemlisi de şu. İran'ın pozisyonu gerçekten artık başka bir seviyede mi? Ve bu körfez ülkeleri için de bir alarm mı?
1: Ya tabii şimdi geleceği öngörmek çok kolay değil. Çünkü iki tane irrasyonel aktör var. Hatta İsrail'e dahil edersen üç tane irrasyonel aktörden bahsediyoruz. Donald Trump bir saatiyle tutmayan açıklamaları ve hareket tarzı ne yapacağı belli olmayan bir karakter. İranlılar çok bu anlamda biraz daha öngörülebilir taraf diyebiliriz. Onlar da çok maksimalist taleplerle senin ifade ettiğin gibi masadalar. İsrail ise savaşın her zaman devam etmesini ve Donald Trump'ı manipüle edip yönlendirmeye çalışan, kışkırtan katalizör faktör. Şimdi bir uzlaşı olmuştu ama orada belirsizlikler üzerinde aslında anlaşmaya varılmış. Yani tam net şartlar ortaya
0: Aslında şöyle
1: konu.
0: anlaşmak üzere
1: Evet ve
0: anlaşmışlardı.
1: oradaki ateşkes, hani Hürmüz açılacak ama İran şöyle diyor, açılacak ama İran'ın kontrolünde açılacak. Amerika da diyor hayır, orada diyor senin kontrolünü ben tanıyamam zaten. Asıl mesele o. Yani artık işi nükleer meseleden falan çıktı. Hürmüz'ü kimin nasıl kontrol
0: Kontrol
1: edeceği.
0: edecek.
1: Amerika'nın süper güç olmasının, işte daha önce hegemonik güç olmasının önemli şey denizlerde hüküm sürmesi ve ilgili kanalların, geçitlerin kontrolünü elinde tutması, en azından orada seyir sefer güvenliğini sağlamasıydı.
0: Ki Trump ilk iddialara
1: Evet.
0: geldiğinde Panama Kanalı üzerinde de bu
1: Tabii.
0: şekilde bir hak iddia edip hatta işgale dahi
1: Evet, onu
0: açıklamıştı
1: işte
0: yani.
1: Çin'e karşı oranın kontrolünü almaya çalıştı. Şimdi Hürmüz konusunda İran şöyle düşünüyor. Siz bana saldırdınız, ruhani liderliğimi öldürdünüz. Yüzlerce, binlerce insanımı şehit ettiniz. Bana çok büyük zarar verdiniz. Bunun bedelini ödeteceğim ve dünya da buna ses çıkarmadı. Körfez bunun parçası oldu hatta. Ben de Hürmüz'ü bundan sonra kontrol eden güç olacağım. Bunu kabullenmek zorundasınız. Benim artık fazla kaybedeceğim bir şey yok. Ben bu
0: Aynen öyle.
1: savaşı sonuna kadar götürürüm. Amerika'nın da o bölgeye yüz binlerce asker getirip kara işgal yapamayacağını düşünüyor ki bu konuda haklı. Havadan bombalayarak Amerika'nın sonuç alamayacağı ortaya çıkıyor. İran elinde yine aynı zamanda asimetrik güç ögeleri ve balistik füze kapasitesini de koruduğunu görüyor. İşte dağların altına nüfuz eden silah sistemleri olmadığı için çok fazla İran bu kapasiteyi koruyor. Asimetrik güç unsurları olarak kamikaze dronlarını elinde tutuyor. Çok düşük maliyetle çok ciddi yıkıcı etki gücü oluşturabiliyor. Yine Hürmüz'ün işte hafiften mayınlanmasıyla çok rahat bir şekilde bölge kapatılabiliyor. Gibi meseleler üzerinden İran elinin güçlü olduğunu düşünüyor ve Hürmüz'de kontrolü kendisine vermeyen hiçbir anlaşmanın tarafı olmayacak görüntüde. Amerika'nın da şöyle bir dilenmesi var. Yani işte Amerikan basınına da yansıdı. Pentagon yine en son yaptığı değerlendirmede Trump'a mevcut hava harekatlarının artık sonuç vermediğini, çok pahalıya mal olduğunu, Hürmüz açma noktasında bir etki gösteremediğini, ayrıca İran'ın balistik ve kamikaze sistemlerine karşı da hava savunma sistemlerinin artık gittikçe tükenmeye başladığını ve çok ciddi maliyet sorunu oluşturduğunu ifade ediyorlar. Bunları bir arada değerlendirdiğimizde Trump için de ciddi bir dilemma var. Yani ya İran'ın şartlarını kabul ederek Hürmüz'ün kontrolünü İran'a bırakarak anlaşmanın devam ettirilmesi ya da askeri harekatı çok güçlendirmek. İşte bugün Trump yine yaptığı açıklamada biraz el yükseltti. Ya anlaşırsınız ya da tüm İran'daki elektrik santralları ve köprüleri vururum. Bunları geri yapmanız onlarca yılınızı alır. Ama ben işte 90 milyonluk İran'a halkını düşündüğüm için bu hareketi yapmadım şimdiye kadar gibi bir söylem ortaya koyuyor. Yani evet, bunu yapabilir İran hava sahasının kontrolünü Amerika yeniden alıp köprüleri, yolları, işte elektrik santrallerini vurabilir. Ama böyle bir durumda da
0: Körfez artık ülkelerini, gelen için zaten geri dönüş olmuyor.
1: Körfez ülkelerini kim koruyacak? Evet. Yani tüm bölgeyi ateşe atmak anlamına gelir. İran'da tüm Körfez'in altyapısını vurabilir. Bu da iyice eskalasyona neden olur ve Hürmüz'ü bir de İran tamamen

0: Ayınlar böyle bir durumda ve yine Husiler eliyle Babülmende'bi tamamen kesebilir ki sen de ifade ettin. Husiler de aslında oyuna dahil oldular. Burada özellikle Suudi Arabistan'ın Husilere abluka uygulamaya çalışması, havadan bombardıman yapmasına çok sert yanıt verdiler. Yanbu hattını ki o Yanbu hattı biliyorsun Hürmüz'ün kapatılmasıyla Doğu Batı ekseninde Suud petrollerini Kızıldeniz üzerinden Babül Mendep üzerinden ihracını sağlıyordu. Şimdi o
1: Çok
0: hatları da
1: tehlikeli bir oyun yani
0: vurdular.
1: oradaki de.
0: Yine çatışmalar sırasında son dönemde bazı petrol rafinerileri de yine vuruldu. Petrokimya sanayisine ait tesisler vuruldu. Yani dünyaya bu çok büyük bir maliyet üretebilir. Şu anda yeniden bazı arabuluculuk girişimleri var. İşte Pakistan, Katar yine devrede. Bakalım bir herhangi bir noktada anlaşabilecekler mi ama çok kolay görünmüyor. Yani bir tarafın çok ciddi taviz vermesi lazım. Taviz veren taraf ise savaşın kaybedeni konumuna düşecek şu anda.
1: Kaybeden olarak ilan ediliyor
0: Tabii
1: muhtemelen.
0: tabii yani bundan
1: Hocam ben şöyle
0: kaçış
1: görüyorum.
0: yok.
1: Şimdi mesela siz de az önce ifade ettiniz ya Amerika Birleşik Devletleri karadan işgal yapamaz. Altyapısını hedef aldığı takdirde milyarlarca dolarlık işte petrol ve doğal gaz ekonomisi üzerinden oluşturulmuş bir Dubai, işte Katar, bilmem Bahreyn gibi küçük ada devletleri de diyebileceğimiz devletler var ve İran bunları çok rahat bir şekilde altyapılarını hedef alıp ya buranın günün sonunda hayalet şehirlere dönmesini dahi
0: Yaşanmaz hale
1: sağlayabilir.
0: getirebilir, evet.
1: Şimdi böyle bir ikilemin olduğu yerde İran çok güçlü. Eli de çok güçlü. Kendi dayanma gücü de çok güçlü. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan çok daha kötü bir sonuçta ayrılması çok daha muhtemel görünüyor. Eğer aksi bir durum olmazsa ki şöyle düşünelim. Hizbullah tarafında da var. Şimdi bir de siyasi dilemmalar var. Şimdi Hizbullah tarafını İsrail yok edemiyor ki Hizbullah da İsrail'e çok ciddi zararlar verebiliyor. Diğer taraftan Yemen'de var. Husileri zaten bugüne kadar etkisiz hale getiremedi. Suudi Arabistan yapsaydı bu zamana kadar yapardı.
0: Yapabilirdi aynen.
1: Bunlar biraz böyle hani gösteriş hareketleri. Yani işte biz de kendi kartlarımızı ortaya sürebiliriz gibi bir cevap niteliği. Ama günün sonunda gerçekten savaşmayıp İran'ı durdurabilecek bir güç yok. Yani gerçekten savaşmayıp ki Amerika ve
0: Ya
1: İsrail bir
0: şunu
1: pozisyonu
0: oynadılar ilk başta
1: savunuyor.
0: biliyorsun. Etnik mezhebi ayrımları
1: Ama
0: İran'da
1: bunların tutmayacağı çok kısa sürede belli oldu
0: içeride
1: bence.
0: hamle yaptılar. Orada başarılı olamadılar. İran'da o Kürt işte altılı Kürt yapayım. Bayağı sert şekilde vurdu. Hatta vurmaya da devam ediyor. Yine Erbil'i caydırdı, korkuttu. Onlar hareketsiz kaldı. İçeriden İran içerisinden bir hamle gelmezse yeniden, yani İran'daki geniş halk kitleleri ayaklanmazsa, mevcut ekonomik koşullardan ve savaşın getirdiği arzi durumlardan dolayı bir isyan olmazsa ki artık olma ihtimali çok çok düşük görünüyor şu anda. Dediğin gibi İran eli görece daha güçlü. Tabi İran'ın daha devlet olarak kaybedeceği şeyler hala var. Dediğin gibi Amerika yani çok yoğun hava bombardımanları yaparsa İran'a çok ciddi anlamda hakikaten geriletebilir. Sivilleri çok ciddi katliam yapabilirler. Ama stratejik bir sonuç alamazlar. Yani bu tam tersi hem Babülmendeb'in hem de Hürmüz'ün tamamen çok uzun süre kapatılması anlamına gelir ve
1: Ve
0: bölgedeki
1: dünyanın
0: Amerikan
1: çok ciddi bir
0: müttefiki
1: enflasyona
0: Körfez
1: uğramasına.
0: ülkelerinin durumu zaten hiç konuşmaya bile gerek yok. Tabii şimdi bir konu başlığımız olan Rusya-Ukrayna savaşı ile de birlikte değerlendirmek lazım. Savaş aslında her geçen gün birbiriyle birleşmeye başladı. Biliyorsun Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. Rusya'dan silah temin ettiği iddiasıyla. Böylece aslında savaşa bir şekilde İran savaşına da Rusya-Ukrayna savaşını dahil etmiş oldu. İran'da yanıt vereceklerini açıkladılar. Benim tahminim önümüzdeki günlerde İran balistik füzelerle ve kamikaze dronlarla Ukrayna'ya bir saldırı gerçekleştirecek. Yani misilleme yapacak. Çünkü Hazar Denizi çok önemli İran'ın askeri açıdan ve diğer lojistik açısından
1: Hocam peki şunu ne
0: ihtiyaçlarını karşılamak
1: diyorsunuz?
0: için Rusya'dan çok ciddi anlamda burada donanım sağlıyor.
1: Yani şimdi Ukrayna'nın bu savaşa dahil olma arzusu, hele ki bunca sonuç, yani sonuç alması neredeyse imkansız hale gelmiş bir savaşta neden İran'la siz karşı karşıya gelmeye arzu
0: Ya şöyle
1: ediyorsunuz?
0: İran zaten biliyorsun aslında Ukraynalılar şöyle söylüyor ki o konuda da onlar haklı. Zaten
1: Tamam, Ruslara
0: İran
1: Şahin
0: dahil
1: İmhası
0: oldu diyor.
1: veriyorlar
0: Yani
1: abi.
0: İran
1: Evet.
0: balistik füze ve çok ciddi anlamda kamikaze drone sağladı diyor. Ve böylece diyor savaşın parçası haline kendisini İran getirdi
1: O
0: aslında diyor.
1: zaman şöyle mi bakacağız? Biz de mesela atıyorum Ukrayna'ya SİHA verdik. O zaman Ruslar da gelsin, biz
0: Ya tabii
1: vursun.
0: bu böyle
1: Bu
0: genişletilebilir bu.
1: o zaman her böyle değerlendirirsem
0: Genişletilebilir ama
1: o zaman
0: şöyle
1: Ruslar gitsin İngiltere'ye vursun. Bu
0: Tabii
1: mantıkla bakarsan.
0: doğrudan İran'ı vurmadılar. Yani Rusya'dan İran'a giden gemileri vurdular. Zaten Karadeniz'de aslında iki tarafta bu tip gemileri zaten
1: Tamam,
0: uzun süredir
1: atıyorum.
0: vuruyordu. Yani Ukraynalılar da mesela Türkiye'ye tahıl taşıyan veya petrol taşıyan Rus gemilerini veya Türk gemilerini de vurabiliyor. Tersi de oldu yani. Birçok Türk gemisi de Karadeniz'de mesela Ukrayna ve Rusya tarafından vuruldu. Hocam, yani şu an savaş ciddi anlamda eskale olmuş durumda.
1: Şimdi mesela bir İngiliz gemisi atıyorum Fransa'ya silah taşıyor. Sonuçta ikisi de Ukrayna'da Rus karşı evet. cephede yer alıyor. Sen şimdi gidip İngiltere'nin gemisini batırabilir misin?
0: Ruslar aslında bu böyle bir şey yapabileceklerini defalarca söylediler ama tam yapamadılar.
1: Yani bu Rusya'nın Rusya'nın yükseltmediği eli Ukrayna'nın yükselttiği anlamına geliyor aslında bence bir yerde.
0: Ya İran
1: senin buradaki motivasyonun ne yani? İran'ı, ben bunu merak ediyorum.
0: İran'ı bu kadar hedef almak ne derece doğru? Tabii orada hani Avrupa'ya, Amerika'ya ve İsrail'e daha sempatik olmak ve İran'ı Rusya'yla aynı şeye koyup Rusya üzerindeki uluslararası yani Batı dünyasının algısını iyice Rusya'nın aleyhine şekillendirmek. Amerika sonuçta Amerika ile İran savaşıyor şu anda ve burada Rusya'nın İran'a yardım ettiğinin iyice dünyada görünür olması.
1: Ama
0: tamam. Kendi adına bence çok mantıksız değil.
1: Ben
0: İran çünkü fazla yapabileceği bir şey yok. En fazla sembolik olarak birkaç tane füze atacak. Böylece Ukrayna'ya bir zarar olmayacak onun. Ama görüntü olarak şu görüntüyü takip edecek. Yani

0: Rusya ile İran arasında Hazar Denizi'nde çok ciddi bir askeri işbirliği var. Bunlar birbirini asker olarak çok ciddi anlamda destekliyor. Dolayısıyla bu görüntüyü dünyaya vermek kendisi için daha önemliydi.
1: Hocam şunu ben de şurada bir soru işareti yaratmak istiyorum. Şimdi Avrupalılar da birçoğu zaten İran Savaşı'na dahil olmadı. Trump davet etmesine rağmen. Yani evet. bir NATO misyonu oluşmadı ki. Avrupalılar bu savaşın çok anlamsız bir şekilde çıktığını ve baş sorumluluğunun aslında İsrail olduğunu yönünde özellikle yönetici elitler nezdinde bir kanaate sahip. Ki Avrupa'nın da en azından büyük bir bölümü Rusya ile Ukrayna savaşının bir şekilde Ukrayna'nın taviz vererek bitmesinden yana. Yani öyle ya da böyle. Tamam,
0: Avrupa
1: orada
0: devletlerinin
1: bir...
0: mi? Evet. Ben Avrupa devletlerinin olduğunu düşünmüyorum.
1: İngiltere'yi
0: Amerika
1: katmıyorum.
0: Amerika için bu dediğin geçerli ama Avrupa devletleri öyle Rusya'nın galip geleceği bir anlaşma hiç istemiyorlar yani. Çok belki bir iki istisna olabilir de genel anlamda baktığımızda
1: hocam,
0: Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de kesinlikle Rusya'nın yani artık bu saatten sonra zayıflatılması gerektiğini farkındalar. Hocam, o söylediğin ilk başlarda öyleydi. Almanya'da, Fransa'da çok fazla Rusya'nın kışkırtılmaması gerektiği düşüncesindelerdi. Ama artık yaralı bir aslanla, kaplanla yüzleşmek istemiyorlar. İyice zayıflatılan bir Rusya tercih ettiklerini görüyoruz. Zaten yaptırımlara devam ediyorlar. En son şimdi yeni bir yaptırım paketi üzerine şu anda Avrupalılar çalışıyor. Rusya çok sert yaptırım kararları alması için mücadele edecekler. Herhalde İngiltere tabii bambaşka bir dünyada. Onlar savaşın
1: zaten
0: tamamen iyice eskal edilmesinden
1: Ben burada zaten İngiltere'yi ayırarak şunu söylüyorum. Yani hatta Amerika, ya yani şimdi hocam bu işte aslında Avrupalılar SS-4 değil biliyorsunuz. Amerikalılar eğer Ukrayna ve Rusya'yı bir anlaşma zeminine getirebilselerdi zaten Avrupalılar buna biraz razı ol hale geleceklerdi. Ukrayna'nın taviz ve belirli miktarlarda taviz verdiği bir anlaşma da aslında çok konuşulur hale gelmişti. Ben bunu kastederek söylüyorum. Yani şu dilemmada Ukrayna'nın kendini bu şekilde İran karşıtı bir pozisyona atması ne kadar hani sempatiyle karşılanıyor? Bunu çok emin olamadığım için söylüyorum. Yani buradaki motivasyon İran'a giden silahları vuruyorsun. Ruslar gönderiyor.
0: Ya şöyle bir defa bak. Şu anda eskalasyon üstünlüğü Ukrayna'nın eline geçti sahada. Şu anda Ukraynalılar Rusya'nın tüm enerji altyapısını, dağıtım şebekelerini, işte elektrik santrallerini, askeri depolarını vurma kapasitesine erişti ve Moskova dahil Rusya'nın her yerinde her gün çok büyük saldırılar gerçekleştiriyorlar. Yine
1: evet.
0: Azak Denizi'nde de, Karadeniz'de de benzer saldırılar yapmaya başladılar. Hazar'da da bunu artık yapabildiğini de gösteriyor. Yani Rusya'ya nerede zarar verebileceğini görürse orada o zararı verme kapasitesinin olduğunu gösteriyor. Ve ciddi anlamda Rusya'yı kendi Ukrayna'nın lehine bir anlaşmaya zorlama adına böyle bir hamlesi var. Ama bir ilginç haber akışı var. Zelenski de hatta bunu gündeme getirdi. Rusların işte önümüzdeki aylarda çok büyük bir seferberlikle büyük bir saldırı başlatabileceği. Çünkü karadan Rusların oyun değiştirecek hamle yapmaları lazım. Hava üstünlüğünü kaybetti. Drone savaşlarında şu anda Ruslar kaybediyor. Rusya için sürdürülebilir bir durum değil. Yani şu anda
1: evet.
0: 34 tane büyük rafinerisinin neredeyse 26-27 tanesi vurulmuş durumda. Ülkede çok ciddi bir dizel benzin sorunu yaşanıyor. Rusya'nın ihracat rakamlarında ciddi düşüş var. Sahada da hiçbir şekilde ilerleyemeyen bir Rus ordusu var. Putin'in oyunu değiştirecek bir hamle yapması lazım. Önümüzde ya çok ciddi anlamda asker sayısını artırıp kara harekatlarını artırıp hava desteğiyle belli bölgeleri ele geçirmeye çalışması. İki, çok yoğun şekilde Ukrayna'nın işte balistik füzelerle, güdümlü füzelerle ve dronlarla vurmaya başlaması. Bunun için yeterli üretim kapasitesi şu anda Rusya'nın olmadığı görülüyor. Üç, taktik nükleer silah kullanmak. Yani yoksa bu mesele şu anda çok ciddi anlamda Rusların aleyhine doğru sürükleniyor. Rusya'nın oyun değiştirici bir hamle yapmaya ihtiyaçları var.
1: Evet, yani gerçekten Rusya-Ukrayna savaşı da, çünkü o tükenmeyen savaş günün sonunda tarafların sinir ve karar alma mekanizmalarında...
0: Bitmeyen savaş iki tarafı da tüketiyor ya. Ukraynalılar da tabii
1: öyle.
0: Şimdi Zelenski böyle çok kendine güvenen bir aktör konumuna geldi. Ama öyle değil yani. Sahada da her gün aslında yüzlerce Ukrayna askeri de hayatını kaybediyor.
1: Evet,
0: İnsan kaynağı olarak
1: büyük.
0: Baktığımızda Rusların sonuçta nüfusu Ukrayna'nın 4 katı, 5 katı nüfusu var. Bu şekilde sürdürülebilir olmayan zayıf yönü de Ukrayna adına insan kaynağı. Bu sürdürülebilir değil.
1: Ki tabii, savaşın maliyeti evet. Çok yüksek hocam.
0: Ya yani. Maliyeti tabii Ukraynalılar insan kaynağı dışında tamamen batıdan alıyor. Yani şu anda neredeyse yıllık 100 milyar euroluk bir yardım var. Bunun %90'ını Avrupalılar tarafından sağlanıyor. Ciddi anlamda devamlı hem donanım hem para akışı var. Ama Ruslar açısından tabii böyle bir durum yok. Rusları o açıdan zorluyor. Ruslar da doğal kaynaklarını devamlı satarak, para elde ederek savaşa harcamaya başlıyorlar. Ama bu Rusya'yı da içeriden ciddi anlamda tüketiyor. Aslında iki tarafta tüketiyor.

0: tükeniyor. Her geçen gün iki tarafında zayıfladığı bir denklem var. Bir noktada durup anlaşmaları gerekiyor ama
1: Hocam
0: işte
1: peki
0: o noktayı da bulamıyorlar.
1: şunu aslında atlamış olduk. Biz Ukraynalılar Rusya'nın gönderdiği silahları vuruyor dedik de aslında çok önemli bir tartışma vardı biliyorsunuz. İran'ın savaşın başından beri İran'a Rusya ve Çin destek
0: Evet,
1: sağlıyor mu?
0: evet.
1: Gerçek manada kritik bir silah tedariği yapılıyor mu? Şimdi aslında bunu da sormak istiyorum. Tamam artık Rusların çok faal bir şekilde yaptı
0: Ya
1: zaten.
0: yapılıyor
1: Hazar
0: zaten. Bunu
1: denizinde
0: yapmıyor demek
1: yapılıyor.
0: mümkün değil. Ya Çinliler bunu
1: Çinliler
0: tamamen
1: peki?
0: reddediyor. Çinliler doğrudan son yani bitmiş silah sistemi sağlamıyorlar anladığım kadarıyla. Ama çift
1: Belirli bazı
0: taraflı
1: parçalar gibi.
0: kullanılan hem sivil hem askeri amaçla kullanılabilen komponentleri çok yoğun şekilde sağlıyorlar. Mesela Çin'in balistik füze programı içerisinde Çin menşeli çok fazla muhtemelen donanım var. Bu tip ürünleri, ihtiyacı olan ürünleri İran'a Çin tedarik ediyor. Demir yolu hattıyla İran'a onlar gelebiliyor. Ama böyle hani çok büyük işte uçak hava savunma sistemleri, büyük radarlar, yine farklı sistemler sağlandığını zannetmiyorum. Ancak uydu verileri yine muhtemelen hem Çin hem Rusya tarafından İran'a sağlanıyor diye düşünüyorum. İran'ın bu kadar mesela nokta atışı, sofistike saldırılar düzenlemesinde işte hem Çin'in hem Rusya'nın alternatif bu GPS sistemlerinin aktif olarak kullanıldığını tahmin ediyorum. Bu tarz destekler veriyorlar ama Ruslar biraz daha yoğun donanım sağlıyor olabilir Hazar Denizi üzerinden. İşte Ukrayna'nın hedef aldığı yer da burasıydı. Belki o saldırının arkasında Amerika ve Amerikan istihbaratı ve Mossad İsrail'in de etkisi olabilir. Yani o akışı tam tespit edip İran'a böyle bir akış sağlanamaması için Ukrayna'ya vurdurtulmuş da olabilir oralar. Ona da
1: Evet,
0: dikkat alabilirsin.
1: bence de bu bir ihtimal
0: Evet.
1: yani.
0: Evet.
1: Çünkü Ukrayna'nın direkt olarak böyle bir taraf olması, Ukrayna'yı bu alanda çok araçsallaştırdılar da
0: Ha,
1: yani.
0: ya öyle ama Zelenski de şu an aşırı bir özgüven içerisinde. Onu da unutma.
1: Evet.
0: Ya böyle çok boyundan cüssesinden büyük işlere girebiliyor.
1: Evet, hocam teşekkür ederim. Süremizi doldurduk.
0: Ben teşekkür
1: Haftaya
0: ederim. Sağ ol.
1: yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselliniz biter.
2: Küresel analiz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
1: Bir dakika. Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar.

0: Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
1: Bir dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 28 Temmuz 2026 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Meriç Enercan telefon attığımızda bizlerle birlikte olacak. İkinci telefon bağlantımızda TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda olacak. Irak'ta yaşanan son gelişmeleri aktaracak bize. Son bölümde gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ telefon hattımızda konuğumuz olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ato Kongrezyum'da 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı

yargımız tarafından sorgulanıyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor, dedi. Bakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı Salim'le Ankara'da görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhittin Salim'le başkent Ankara'da bir araya geldi. İki bakan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'da müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a deniz ablukasında 17 ticari geminin rotası değiştirildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu

0: kurusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. İran'dan savaş suçlarını sonuna kadar takip edeceğiz mesajı geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Kur'an yayını yapan radyoyu kapattı. İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Kur'an yayını yapan Hüda Kur'an-ı Kerim adlı radyonun Kalkilya kentindeki ofisine baskın düzenleyerek ekipmanlarına el koydu ve istasyonu kapattı. Mescid-i Aksa İmam Hatibi, Filistin halkı Mescid-i Aksa'dan asla vazgeçmeyecek dedi. Kudüs ve Filistin eski müftüsü, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, saldırılar ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin, Filistin halkının Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyeceğini belirtti. İngiltere'de 2025 Temmuz-Ekim dönemlerinde yaklaşık her 5 günde bir camiler saldırıya uğradı raporu hazırlandı. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından British Muslim Trust'ın yayımladığı rapor, 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camilerin saldırıya uğradığını ortaya koydu. Son haberimiz Japonya'dan. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre Kumamoto eyaleti merkezinde bulunan Uki ve Hikawa bölgelerinde yerel saatle 16:27'de deprem oldu. 7,1 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
1: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: gelen gelişmeleri konuşarak başlayacağız sevgili dinleyicilerimiz. Spor yorumcusu Meriç Enercan telefon attığımızda konuğumuz. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk Arzu Hanım. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii sporun ve ülkenin gündeminin ilk sırasında Haziran ayında başlayan Voleybol Uluslar Ligi dün oynanan muhteşem final maçıyla sonuçlandı ve Türkiye son finalde aldığı Brezilya galibiyetiyle ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Tüm Türk ulusunu mutluluk ve gurura boğdu. Maçı, şampiyonluğu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, sizlerle hep bir aradayken büyük bir mutlulukla kızlarımızı konuşuyoruz, kadınlarımızı konuşuyoruz, ne kadar başarılı olduklarımızı anlatıyoruz, olduklarını anlatıyoruz, ne kadar büyük emek sarf ettiklerini ve bu noktaya gelmek için ne denli çaba gösterdiklerini konuşuyoruz. VNL son 8 yıldır oynanan dünyada voleybolun en üst düzeydeki takımlarının yer aldığı dünya şampiyonası üstü diyebileceğimiz enteresan bir turnuva. Yani seçkin takımlar katılıyor. Hani basketbolda Euroleague var, sizinle konuşuyoruz. Avrupa'nın en seçkin takımların yer aldığı kulüp bazında lig. Bu da milli takımlar düzeyinde en iyilerin best of denilen, İngilizce karşılığı olan best of denilen birlik. Burada öncelikle dördüncü bitirdik grup aşamalarını, sonra çeyrek finale kaldık. Çeyrek finalde Kanada'yı yendik. Guidetti'nin Kanada'sını, Vakıfbank'ın koçu, aynı zamanda Kanada milli takımının da koçu, baş antrenörü. Sonrasında ev sahibi Çin'i mağlup ettik ki onlar İtalya'yı yenmişlerdi. Pardon, Amerika Birleşik Devletleri'ni yenmişlerdi. Güçlü bir takım Amerika Birleşik Devletleri. Sonrasında da bizim karşımıza çıktılar ve Brezilya takımı, İtalya'yı mağlup eden Brezilya takımı enteresan biçimde ilk seti verdik. Biz bunu adet haline getirdik zaten. Böyle bir karşımızdaki rakibi rahatlatıyoruz, bir set veriyoruz. Ondan sonra ne olduğunu anlamadan pataküte pataküte pataküte 3-1 kazandık ve şampiyon olduk. 2023 şampiyonluğu, ardından 2026 şampiyonluğu, bu arada Avrupa Dünya Şampiyonlukları. Valla kazana kazana gidiyoruz, çok güzel oluyor. Evet. Yani kızlarımız bizi o kadar mutlu ediyor ki, biz daha gerçi onları o kadar mutlu edebildik mi bilmiyoruz. Yani futbolculara gösterilen iyi ihtimamı, özeni, pamuklara sarma işini kadın voleybolcularımıza yapamıyoruz. Ne yazık ki mesela uçakta tarifeli seferle gidiyorlar ki boyları futbolcularımızdan çok daha uzun. Yani 1.98 ikilik. En kısaları 1.78'in 1.80 mi ne galiba Gizem. İşte en küçükleri o da 1.78 1.80. Türkiye'de ortalama erkek boyundan daha uzun. Evet. Bir genç kadınımız, genç kızımız. Dolayısıyla onları böyle tarifeli seferlerle gönderiyoruz, dizleri çenelerinde falan. Ama buna rağmen aslanlar gibi başarılı oluyorlar, şampiyon oluyorlar, altın madalyalarını alıyorlar ve gururla dönüyorlar. Gerçekten biz de onlarla gurur duyuyoruz.
0: Peki bu futbol, voleybol tartışması, karşılaştırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir tartışma da başlıyor tabii ki böyle bir şampiyonluğun ardında.
1: Tabii şimdi 2026 Amerika'da bir şey, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika Dünya Futbol Şampiyonası'nda biliyorsunuz ilk iki maçta 0 golle, 0 puanla elendik. Ondan sonra son maçta her şeyi rahatladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin son dakika golüyle yenip tek galibiyette buraya döndük. Büyük bir şoktu, büyük bir düş kırıklığıydı. Doğal olarak sosyal medyada, kamuoyunda birçok insanda ya kardeşim bunlara bu kadar imkan tanınıyor. Onlar da bizim çocuklarımız elbette. Onları da seviyoruz elbette ama futbolculara bu kadar ihtimam gösterilip özel uçaklarla işte yüzlerce araçlarla yolcu edilip şaşayla gönderilen sonra kimsenin karşılamadığı bir futbol milli takımımız var. İşte villalar hediye ediliyor, 2'şer milyon dolar primler veriliyor vesaireler falan.

0: Ama voleybolcularımıza bu olmayınca da doğal olarak insanların birçoğunda bu çocuklar bu kadar çaba gösteriyor. Mesela şu şeyi sizle de defalarca konuştuk Arzu Hanım. Yani bu çocukların bir senede yaptığı izin sayısı gün olarak 4 ila 6. Yani bir tam hafta bile bu çocuklar izin yapmıyorlar.
1: Evet.
0: Yani Zehra ameliyat oldu, rehabilitasyonu bitti, son finallere gitti. Düşün yani çocuk tam böyle doğru dürüst iyileşmeden, tam sağlığına kavuşmadan aman milli takımla beraber olayım, arkadaşlarımla beraber olayım diye Ebrar ameliyattan çıktı. Yani neredeyse kızacağız rehabilitasyonu bitmeden ya ben bunlara katılayım falan diyecek. Bu dolayısıyla yani bunca fedakarlık içinde Simge finalde acıyla, iğnelerle falan oynadı. Yani bunları düşündüğünüz zaman bu yapılan fedakarlıkları forma için, bayrak için, arma için yapılanları göz önüne aldığımız zaman elbette bir pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini, kadın voleybolcularımızın erkek futbolculara göre çok daha fazla sarılıp sarmalanması gerektiğini, ihtimam gösterilmesi gerektiğini, yüceltilmesi gerektiğini hep birlikte görüp şey yapıyoruz. Kamuoyu da bunu takdir ediyor ve çok ciddi biçimde bu tartışılıyor. Yani kamuoyunda şu anda mesela çok ciddi internet şey ne diyorsun sosyal medyada şöyle bir kampanya var. İşte futbolculardan alınıp villalar kızlara verilsin falan diye. Ha, yani mantığı var mıdır yok mudur ama en azından insanların tepkilerinin dile getirilmiş biçimlerinden biri de bu ve çok ciddi biçimde ilgi gören bir tepki biçimi bu.
1: Evet. Kızlarımızı bir kez daha kutluyoruz tabii. Bizi başarılara, şampiyonluklara çok alıştırdılar. Bundan sonra da
0: Evet.
1: tabii yine nice başarılar gelecektir. Biz de onları
0: Avrupa
1: gururla
0: Şampiyonası
1: takip
0: var.
1: edeceğiz. Tabii.
0: Ağustos sonunda Ankara'da bir bölümü yapılacak olan Avrupa Şampiyonası var. Mesela orada da biz bana göre final oynamaları yeter. Bana göre çıkıp sonuna kadar mücadele etmeleri yeter ama öylesine alıştırdılar ki yani
1: Evet.
0: sanki böyle şampiyon olamasalar bunlar da şampiyon olamadı falan diyecek millet yani. Ne yazık ki öyle de bir hale getirdiler insanları.
1: Evet, başarılar diliyoruz Filenin sultanlarına. Bundan sonraki spor organizasyonlarında, spor hayatlarında. Bir de tabii Santarelli'nin maç sonrası eleştirilere verdiği cevap var. Onları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim Arzu Hanım, çok enteresandır. Santarelli artık Türkiye'nin içinde yaşamaya başladıkça bir takım şeylere de adapte olacak ama İtalya'da ağırlıklı olarak yaşayıp sadece milli takım için gelip gittiği için bunlara uyum sağlaması birazcık da zor oluyor. Özellikle milli takıma alınan oyuncular, yapılan değişiklikler, oyun tarzları vesaire falan bunlar çok da iyi anlatılamıyor. Bir takım şeyler çok da iyi anlatılamadığı için Santarelli'nin işte buralarda hata yaptığına ilişkin falan bir takım yorumlar var. Ha, bu yorumları yapanlar voleybolu Santarelli kadar biliyorlar mı? Santarelli'nin teknik tecrübesine sahipler mi? Ya da en kötü bu yorumu yapanlar acaba oyuncu olarak, voleybol geçmişi olarak belli bir takım altyapıya, bilgilere, birikimlere sahipler mi? Bu tartışılır ama kamuoyunda bu tartışıldığı için otomatikman bir de ağızdan ağzı yayılıyor ve bazı şeylerde taraftar bulduğu için Santarelli Allah Allah diyor. Ben bu kadar kupa alıyorum. Başarılıyım. 2023'ten bu yana 4 tane kupa almışım. 2 VNL, bir Avrupa şampiyonluğu, bir dünya şampiyonluğu. İşte olimpiyata gitmişiz. Orada hiç fena olmayan bir sonuç almışız. Dolayısıyla diyor ben bunları yaparken nasıl eleştiriliyorum diyor. Futbol takımında 4 yıl üst üste olan şampiyon olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk da eleştiriliyor bu ülkede.
1: Hem de bir
0: Kulüp
1: maçta birazcık bir
0: aynen
1: başarısızlık
0: öyle.
1: olur gibi
0: Gönderin gitsin.
1: olduğunda hemen Okan Buruk
0: Evet.
1: eleştirilmeye, istifaya davet
0: Sizinle
1: edilmeye başlanıyor.
0: aynen. Sizinle hiç unutmuyorum. Bir programda beraberdik. Okan Hoca'ya gitsin falan demeye başlamışlardı.
1: Evet.
0: Yani bir beraberlik bir yenilgi de. Yani onun için Türkiye'de kamuoyu ne yazık ki böyle bir takım şeylere verilen anlık tepkiler, düşünmeden verilen anlık tepkiler diyeyim, hesabı yapılmadan verilen anlık tepkiler insanları biraz sersemletiyor. Santarelli de bunlara alışacak. Yani Türkiye'de futbol teknik direktörü olsa demek ki
1: Evet.
0: Santarelli'nin ömrü birkaç hafta falan olur. Yani çünkü 1-3-5 aa diyecek kardeşim ben bu takımı 4 sene şampiyon yaptım. Baksana bir beraberlik bir yenilgide adamlar bana ya istifa etsin gitsin bunu görevden alın falan demeye başladılar. Ne oluyoruz falan diyecek. Oysa öyle değil. İşin gerçeği. Gerçi İtalya'da da böyle sert tepkiler görüyorlar ama biz de birazcık daha böyle hani her şeyi çok bilen bir takım bilgileri olmamasına rağmen her şey hakkında fikir sahibi olan insanlar bayağı ciddi sayıda fazla ve bu insanların yaptıkları gürültüde ne yazık ki ciddi biçimde rağbet görüyor. Bu rağbet sonunda da insanlar böyle bir sersem diyorlar Santarelli gibi.
1: Çok haklısınız. Tabii şimdi sıra erkek voleybolcularımızda.
0: Evet.
1: Filenin efeleri bu hafta içinde Çin'de yapılacak Uluslar Ligi erkekler finalinde çeyrek final maçını
0: Evet.
1: Slovenya ile oynayacak. Oradan nasıl bir sonuç bekleriz?
0: Evet, Nyon'da oynayacaklar. Onlar da Çin'de. Çin bu sene iki Viyener'in finalini de aldı. Yine sizinle konuşurken ne mutlu ki bana. Hep diyordum ki görürsünüz bu erkekler de kızların peşinden gidiyor. En fazla 3 ila 5 sene içinde bunlar da finallere gidecek, final oynayacaklar falan. Ne yazık ki ne mutlu ki bir kez daha haklı çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü yani gerçekten çok ciddi bir çabaları var ve voleybola yapılan yatırımların geri dönüşleri çok güzel oluyor Arzu Hanım. Yani 17 yaş 16 yaşta şampiyonuz Yunanistan'da, 17 yaşta Kosova'da kızlarda şampiyonuz. Erkekler genç takımlar yanlış hatırlamıyorsam 18 yaşta şampiyon oldular. Yani belli bir takım yatırımların geri dönüşleri olmaya başladı. Bu geri dönüşler beraberinde A takımımızı, A erkek ve A kadın voleybol takımını da yukarı doğru itiyor. Aşağı çekme, yukarı doğru itiyor. Futbolda bu aşağı doğru çekme olayı çok fazla. Voleybolda, basketbolda da yukarı doğru itme olayı çok fazla. Dolayısıyla burada artık erkeklerden de bu Slovenya'yı pek yenemiyorduk. 3-1, 3-2 falan çok yenildik. Ben yarın sabah 10'da başlayacak maçta bir kenara not edin lütfen. Sanki bunları bir 3-2, 3-2 ya da 3-1, 3-1 gibi yeneceğiz gibime geliyor. Ve Slovenya'yı yendikten sonra zaten yarı finalist olacağız. Artık ondan sonra da artık inşallah finale gideriz ve final oynarız. Yani final oynamak bile bana yarı final oynamak bile yeter de final oynamak bana mükemmel olur. Ama erkekler de çok iyi yolda, çok iyi voleybolcularımız var. Yapılan yatırımlara çok iyi karşılık veren bir voleybolumuz var. Kadınlarda da, erkeklerde de yolumuz açık.
1: Evet, bir voleybol ülkesi Türkiye diyebilir miyiz?
0: Valla o konuda bir tartışma var. Elbette şu andaki sonuçlar itibarıyla bir voleybol ülkesiyiz diyebiliriz ama biliyorsunuz 2000'li yılların başında da biz basketbol ülkesiyiz diyorduk. Bir 2-3 sene sürdü o huhha devadan falan. Ondan sonra bir kaybolduk. Şimdi yeniden toparlanma başladı. Yani bu işin sürekli olması lazım Arzu Hanım. Eğer böyle 2-3 sene, 3-5 sene gidip de ondan sonra bir duraksama dönemine girip 5-6 sene hiç ortalıkta gözükmüyorsak onda bir sıkıntı yaşıyoruz. Bizde hep oluyor ama o. Halter'de de biliyorsunuz Naimlerle, Halil Mutlularla falan bir 3-5 sene acayip sildik, süpürdük ortalığı. Sonra bir 10-15 sene hiç kimse yoktu ortalarda. Bu aralarda yeni yeni bir takım gençler çıkmaya başladı. Dolayısıyla bunu sürekli kılarsak o zaman diyebiliriz ki biz voleybol ülkesiyiz, biz basketbol ülkesiyiz, biz futbol ülkesi olamayız. O konuda kesin eminim de ama voleybol ya da basketbol ülkesi olabileceğimiz konusunda bir umudum var.
1: Diğer branşlardaki başarıya giden yol izlendiğinde futbolda da ben başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Yine de iyimserim.
0: Yani şu tabii başarıyla neyi amaçladığımız ve neyi hedeflediğimize bağlı. Yani her sene Avrupa Şampiyonası finallerine gidebiliyorsak, her 4 senede bir Dünya Kupası finallerine gidebiliyorsak, orada gruplardan çıkabiliyorsak elbette başarılı oluruz. Ama biz şimdi buradan konvoylarla yolcu ettik, özel uçaklarla gittik, davetliler, mavettiler, dünyanın harcaması.

0: masrafları, işte Arizona kampları 45 derecelerde vesaire falan, ki o çok ciddi bir hata yapıldı. Onun hesabını da henüz kimse vermedi. Neyse, en azından orada son maçta yaptığımızı 3 puan alacağımızı, 2 maçta birer puan, son maçta da bir puan alsaydık belki biz şu anda
1: Evet.
0: en kötü işte çeyrek finale, meyrek finale, yarı finale gitmiştik. Ama strateji hataları, motivasyon hataları, mental çalışmadaki eksiklik bizi şimdi futbolun eleştirilmesine, voleybolun da yüceltilmesine sebep olan bir psikolojik ortama getirdi.
1: Evet, umarız hatalardan ders alınır ve bir sonraki turnuvalarda daha başarılı sonuçlar elde eder amili futbol takımımız.
0: Kilit cümle bu zaten.
1: Evet.
0: Hatalardan ders alıp yanlışları görerek düzeltmek.
1: Evet, o zaman biraz futbolla devam edelim.
0: Evet.
1: Süper Lig'de yer alan takımlarımız UEFA kupalarındaki karşılaşmalarının ilk bölümünü geçtiğimiz hafta tamamladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini birer golle mağlup etti. Başakşehir Finlandiyalı rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Rövanşlar bu hafta içinde yapılıyor
0: Evet.
1: olacak. Nasıl bir sonuç bekler bize Avrupa kupalarında?
0: Şimdi Fenerbahçe Polonyalı rakibi karşısında yarın akşam çok ciddi bir sınava çıkacak ki dilerim en kötü berabere kalarak, ki yenmesi gerekiyor kadro kalitesi itibariyle, bir üst tura devam etsin ve eleme 3. turuna geçsin. Ondan sonra playoff var. Ondan sonra playoff'ta geçerlerse gruplara kalacaklar. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi grubuna. Sonrasında Beşiktaş takımının Midland karşısında Perşembe akşam bir sınav var. 1-0'lık galibiyetin rövanşı. Burada yine bir beraberlik Beşiktaş'a yetecek. Ama Beşiktaş'ın özellikle bu maçın, ilk maçın ilk yarısında gösterdiği performans beni inanılmaz umutlandırdı. İnşallah Beşiktaş böyle devam eder. Hem ligde hem Avrupa'da başarılı olur ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'un dörtlü bir kapışma halinde lig şampiyonluğu ve Avrupa'da koşar adım gitmesi, hem Türk futbolunun gelişmesi açısından hem ülke puanının artması ve ülkenin gelecek yıllarda Avrupa kupalarına katılacak takımlar ve aşamalar açısından çok önemli. Başakşehir'de Finlandiyalı rakibiyle 1-1'in rövanşında karşılaşacak ki ilk maçta çok gol fırsatını kullanamadılar Başakşehir takımı. Dilerim ikinci maçta bunu başarırlar ve turu geçerler. Bu karşılaşmaların kazanılması, bu karşılaşmalarda başarılı olunması hem kulüplerimiz açısından hem de Türk futbolu açısından çok ciddi bir önem arz ediyor.
1: Peki efendim. Tabii Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına da aslında az bir zaman kaldı. Yeni
0: Evet,
1: sezonun
0: evet.
1: hazırlıkları devam ediyor, transferler devam ediyor. Süper Lig'de bizi nasıl bir sezon bekliyor, nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şöyle söyleyeyim, bir kere Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığa gelişinin ardında bir takım şeyleri daha plan programlı, daha mantıklı, yani onu da alalım, bunu da alalım, şunu da alalım şeklindeki son 3-5 senelik olan transfer ve alım şeklinden daha ihtiyaçlara yönelik alımlara yöneldi. Nitelikli oyuncular da aldı. Mesela Greenwood aldı, Vedat Muriç'i aldı, Nathan Ake'yi aldı savunmacı olarak, forvetler aldı. Yani Fenerbahçe birazcık daha mantıklı ve kararlı gidiyor. Trabzonspor takımı geçen sene aldığı oyunculardan dördünü satarak, yanlış hatırlamıyorsam, şimdi ezberinde tam rakam yok ama 80 milyon euroya yakın bir gelir elde etti. Şu anda 11 oyuncu aldı. 11 oyuncunun toplamına verdiği para da yanlış hatırlamıyorsam 55 ya da 57 milyon euro. Yani şu anda 25 milyon, 30 milyon civarında bir kârda. Daha satacağı oyuncular da var. Genç oyuncuları alıp, umut vaat eden oyuncuları alıp, parlatıp satarak hem kulübün ekonomik düzenini sağlıyor, gelişimini sağlıyor, hem de takımın oyuncu kalitesiyle ilgili çok ciddi düzeltmeler yapıyor. Fatih Tekke yönetiminde, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan yönetiminde çok düzgün ve iyi işler yapıyor Trabzonspor. Beşiktaş İtalyano'yu teknik direktör olarak getirmek, daha önemlisi Sayın Önder Özen'i sportif direktör olarak getirip futbolu teslim ederek çok doğru bir iş yaptı. Beşiktaş takımı az önce de söylediğim gibi Arzu Hanım, yani Avrupa Kupası'nın ilk yarısında rakibini 5-0'lık falan bir skora mahkum ederdi. Evet. Birazcık becerikli ve dikkatli olsa ama iyi yolda olduğu o kadar net ki oynadığı futbol açısından çok şey. Galatasaray takımına da şöyle bakıyoruz. Galatasaray takımı zaten son 4 yılın şampiyonu. İyi bir kadrosu var. Bir Icardi'yi kaybettiler şu anda. Onun yerine bir forvet alacaklar. Bir savunma takviyesi ve bir orta saha. Daha doğrusu 10 numara diyorlar ona. Forvet arkası gibi bir takviye yapılacak. Bunlar da düzgün, yeterli ve nitelikli yapacaklarından şüphem yok. O zaman şimdi bunların tamamı olduğunda Arzu Hanım, tahmin ediyorum ve biz sizinle zaman zaman bir araya geldiğimizde, ayın iki günü, üç günü bir araya geldiğimizde, evet, kavgayı gürültüyü değil, futbolun güzellikleri, Fenerbahçe'nin nasıl işte çok iyi oynayarak rakibini 4-1, 3-2, 3-1 yendiğini konuşacağız, futbolunu konuşacağız. Galatasaray'ın nasıl başarılı olduğunu konuşacağız. Beşiktaş'ın nasıl iyi futbol oynadığını ve kazandığını konuşacağız. Trabzonspor'daki gelişimin ne denli Türk futboluna değer ve katkı sağladığını konuşacağız. Bunları konuşacağız. Yoksa hakem düdüğü ters çaldı, düz çaldı, sağ eliyle gösterdi, sol eliyle gösterdi, sağ kaşıyla baktı, sol gözünü kırptı falan gibi şeylerle uğraşmayacağız diye umut ediyorum.
1: Evet.
0: Dilerim de haklı çıkar.
1: Umarız futbol severleri çok mutlu eden bir Süper Lig sezonunu takip ederiz, izleriz.
0: İnşallah.
1: Bugünün gündem başlıkları spor dünyasında böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
0: için. Ben teşekkür ediyorum. Size ve izleyicilerimize sağlıklı günler diliyorum. İyi
1: sağ
0: yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Spor yorumcusu Meriç Enercan konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir diğer telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan bizlerle birlikte. Yılmaz Aslan merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Irak'ta gündemde hangi başlıklar var?
1: Tabii ki geride bıraktığımız hafta diplomasiden enerjiye, güvenlikten yolsuzluk operasyonlarına kadar pek çok kritik gelişmenin yaşandığı yoğun bir dönem oldu. Sırasıyla gelecek olursak Başbakan Zeydi şu an Ankara'da biliyorsunuz haftanın en önemli diplomatik gelişmesi bugün yaşandı. Irak Başbakanı Erdoğan'ın resmi davetine icabetle Ankara'ya ulaştı. Görüşmeler şu an devam ediyor Ankara'da. Ziyaret iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini derinleştirmeye amaçlıyor. Basın ofisinden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı bugün. Temasların yatırım, su kaynakları, kalkınma yolu projesi ki başladı zaten Basra'dan başlıyor biliyorsunuz. Bölgesel istikrar dosyalarını kapsayacağı ifade edildi. Ziyaret öncesinde de Başbakan'ın bir paylaşımı oldu. Görüşmeler iki dost ülke halkının karşılıklı yararına katkı sağlayacak şekilde işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Ankara'dan terörsüz Türkiye mesajı var. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta kesinleşecek. Irak'ı yakından ilgilendiren bir karar bu. Irak topraklarındaki terör örgütü PKK üyelerinin silahlarını bırakması ya da dağdan inmesi, Kandil'den inmesi gibi detaylar var. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da

0: enerji, su ve dış politika alanlarında kritik kararlara da imza attı. Tabii petrol boru hattının Türkiye üzerinden ayrı ama Suriye üzerinden de Akdeniz'e ulaştırılması planlanıyor. Bununla ilgili Basra Petrol Şirketi Genel Müdürlüğü'ne talimat verildi, yetki verildi. Suriye üzerinden de Irak petrolünün sevkiyatının yapılması konusunda bir karar alındı. Ve su alanında yine önemli bir çalışma var. Irak-Türkiye Stratejik Çerçeve Anlaşması'nın su dosyasına ilişkin maddelerinin aktifleştirilmesi kararlaştırıldı. 1 Eylül itibariyle de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Biliyorsunuz Irak genelinde su israfı durumu söz konusu. Türkiye'nin de bu konuda Irak'a çok ciddi bir desteği var. Su israfının kontrol altına alınmasına yönelik. Evet. En büyük sıkıntılardan biri de bu. Petrol ihracatında rekor bir gelir elde edildi. 2 ayda Irak'ta 2 milyar 335 milyon dolarlık bir gelir elde edildi. Yani petrol sevkiyatında şu an herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle Türkiye'deki petrol boru hattının açılmasıyla beraber. Ve yolsuzluk operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve eski Petrol Bakanlığı üst düzey yetkilisiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ve bazı şahıslar tarafından gizlendiği tespit edilen 27 milyar dinar, yani yaklaşık 675 milyon Türk lirası nakit paraya el konuldu. Ele geçirilen tüm miktarın devlet hazinesine iade edileceği ifade ediliyor. Yine dronlarla ilgili drone saldırılarına ilişkin Suudi Arabistan'a Irak topraklarından bir saldırı düzenlenmişti. Konuyla ilgili başbakanın bir talimatı var. Soruşturma açıldığını ve bununla ilgili sonucun en kısa zamanda açıklanacağı ifade ediliyor ama diğer taraftan da İran'a yakın kaynak, İran destekli gruplar da bu saldırıları kendilerine gerçekleştirmediğini ifade ediyorlar. Evet. Ve son birkaç gündür de IKBS semalarında drone paniği yaşanıyor. Dün akşam da yine buna benzer bir saldırı düzenlendi. Bir drone Erbil'e, 3 drone da Soran tarafına. Soran'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Harif askeri üssü var, biliyorsunuz. O tarafa dronlarla saldırıda bulunuldu ama hava savunma sistemleri tarafından bertaraf edildi. Yani genel bir değerlendirme yapacak olursak, son bir hafta içinde Washington, Ankara ve Şam'la eş zamanlı yürütülen diplomasi trafiği, iç cephede sürdürdüğü yolsuzlukla mücadele operasyonları ve enerji alanında attığı stratejik adımlarla bölgesel dengelerde belirleyici bir aktör olma hedefini bir kez daha ortaya koydu Irak. Ancak Suudi Arabistan gerilimi ve IKBA'ya yönelik süre gelen saldırılar önümüzdeki günlerin güvenlik açısından hassas geçeceğini işaret ediyor. Türk Hava Yolu şirketleri seferlerini iptal etti ama sadece onlardan Pegasus şu an sanırım seferlerine devam etti, kararı aldı. Evet. 1 Eylül'e kadar da bu saldırılar devam edecek gibi görünüyor. Seferler durmuş diyebiliriz.
1: Peki. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve iyi çalışmalar diliyoruz size. Sağ olunuz. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Günün Özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Gündemde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz bu bölümde. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon attığımızda konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Arzu Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gündemin ilk maddelerine baktığımızda terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gelinen son aşamayı görüyoruz. Dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı vardı. Bu toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı ve o çerçeve yasada son noktaya gelindiğini, meclis tatile girmeden bu yasayı geçirmeyi hedeflediklerini belirtti, aktardı. Hep gazetelerde de artık terörsüz Türkiye'de yasa için son viraj.

0: Dönüldüğü, dönülmekte olduğu haberleri var. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Nasıl bir tablo çıkar ortaya?
1: Şimdi Azam, dediğiniz gibi terörsüz Türkiye, bizim epeydir üzerinde çalıştığımız, üzerinde düşündüğümüz, konuştuğumuz bir konu. Çünkü terörle ilgili bütün o alt başlıkların tamamen gündemden çıkması ve Türkiye'nin artık bu konuda herhangi bir mesai harcamaması için alınması gereken tedbirler ve sahada da yapılması gerekenler var. Şimdi devlet olarak biz bu konuda çok ciddi bir boyutta meseleyi getirdik. Yapılan o çağrıyla, işte bölgesel olarak alınan uygulamalarla, ama Irak ama Suriye, iş belli bir noktaya geldi. Hatta esas Irak'tan daha çok Suriye'de konunun düğümlendiği bir süreç yaşandı. Ve gündemde de değişen farklı başlıklardan dolayı sanki terörsüz Türkiye duraksıyor veya yürümüyor veya işte bu konuda bir duraksama dönemine girildik, bir hava oluştu. O zaman da söyledik katıldığımız yayınlarda, bu doğru değil. Burada doğrudan hala işleyen bir süreç var ve devlet bu konuda her ne kadar kamuoya yansımasa da önemli adımlar atıyor diye. Bugün de hala aynı şeyi söylüyoruz. Amaç ne? Artık bu konuyu gündemden çıkarmak. Şimdi bu konunun en önemli bacağı ve kısmına gelinmişti. Meclisten alınacak düzenlemelerle, oradan çıkarılacak bir takım düzenlemelerle ve kanunda bazı değişikliklerle sürecin önünü açmak ve artık herkesin ne yaptığını görür bir şeffaf noktaya, meseleyi getirmek. Bu konuda bir komisyon oluşturuldu malum. Sayın Numan Kurtulmuş'un da başkanlık ettiği bir komisyon kendi içinde ciddi bir mesai yürüttü ve istişareyle de, çeşitli koordinelerle de mesele belli boyuta getirildi. Şimdi bu işin yasalaşma dönemi başladı. Sayın Kurtulmuş'un ifade ettiğine baktığınızda bunun öyle hani tatilden sonraya bırakılmayacak şekilde önemsendiği ve meclis tatile girmeden de bu gerekli düzenlemelerin yapılacağı yönünde bir beklenti oluştu. Ben bu beklentinin mutlaka karşılık bulacağını ve tatile girilmeden bu konuda alınacak tedbirlerle yasal olarak da ne tür tedbir alınacağının net olarak kamuoyuna açıklanacağını düşünüyorum. Tabii içerik merak konusu. Yani nasıl bir düzenleme olacak, neler değişecek, bu konu merak konusu. Daha önce zaten bazı düzenlemeler vardı. Yani şunu biz çok net biliyorduk. Bu ne bir genel laf ne de kişiye özel çıkaracak bir yasa değişikliği veya bir çalışma. Bu tam tersi terör ekibindeki tasfiyeden sonra oluşacak ortamda neyin nasıl uygulanacağı yönünde geneli ilgilendiren yasal düzenlemeler, alınacak tedbirlerle ilgili bir çalışma da demiştik. Ben yine bu yönde bir sonuç bekliyorum. Yani örgütte malum tasfiye ve tasfifte şöyle bir aşama vardı uygulanacak olan. Hiç olaylara karışmamış, örgütün baskısıyla, metazori yöntemlerle örgütün kadrolarında bulunmuş ama bugüne kadar herhangi bir olaya karışmamış ve korkuya dayalı bir birlikteliğin olduğu kadrolar. Bu çok çoğunlukta son dönemde, onu söyleyeyim. Yani örgüt eleman temininde çok ciddi sıkıntılar yaşadığından elindeki kadroların birçoğu böyle zorla, silah zoruyla, tehditlerle, şantajlarla, farklı yöntemlerle daha kaldırılan, kadroya katılan kişilerden oluşuyor. Şimdi bunların tasfiyesi zaten en basit olanı. Bunlar tekrar normal günlük yaşantıya entegre edilecek şekilde bir düzenlemeden geçecek. Bir diğer önemli husus, örgütte var olup olaylara karışan ve karışmayanlar. Yani uzun süreden beri örgütte olan ama bugüne kadar hiçbir olaya karışmamışlar var. Aynı zamanda uzun süreden beri örgütte olup birçok kanlı eyleme, saldırıya katılmış olanlar var. Bunlar da şimdi genel hukuki düzenleme gerekiyor. Bununla ilgili de ben o çıkacak olan yasal düzenlemede önemli başlıkların olacağını düşünüyorum. Ve örgütte bugüne kadar sözde lider dediğimiz kadroda bulunanlar ve bunların durumu, esas tartışma konusu da buydu. Daha önceki düzenlemede bunların asla ülkeye gelmesi düşünülmüyordu. Ve bunlar üçüncü bir ülkeye bulunduğu

0: Rafa'yı da terk ederek gitmek durumunda kalacaktı. Bunda da yani aynı durumun korunacağı veya korunduğu kanaatindeyim.
1: Evet.
0: Tabii merak bu, edilenler bu başlıklar. Hı-hı. Nasıl olacak, nasıl bir düzenleme çıkacak? Bunu en temizi bekleyip görmek, üzerine konuşmak. Ama şu kesin, ne bir genel af var ne de kişi özel alınacak bazı düzenlemeler var. Bu çok merak edilen bir hususu. Bunun iyice açıklığa kavuşması bence kamuoyunu da rahatlattı. Beklentilerin hani karşılanmasını sağladı. Diğer ayrıntılar inşallah çıktığında birlikte değerlendiririz arzularını.
1: Evet, dış gelişmelere bakarsak Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın 2 gün sürecek cenaze töreni var. Bu törenin bir yandan da bir diplomasi trafiğine dönüştüğü haberi var Hürriyet gazetesinde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hem İsrail Başbakanı Netanyahu hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ikili zirveler yapacak. Bu zirvelerden, bu görüşmelerden ne tür sonuçlar bekleyebiliriz?
0: Şimdi dış politika da istihbarat savaşları devam ediyor olan yazıyla. Şimdi Netanyahu ile Trump görüşmesi, bu görüşmeden çıkacak olan sonuçlar, dünya kamuoyunun özellikle de bizlerin çok merakla beklediği hususlar. Burada dün Taslim, benim hafızanın bağlı çalışan haber ajansları bir haber geçti Arzan. Trump'ın eşine yönelik bir suikast içeren yapay zeka yapımı diye düşündüğüm bir film bir anda gündem oldu. Netanyahu'nun yapacağı ziyaret öncesi böyle bir filmin yayınlanmış olması akıllara şu soruyu getirdi. Netanyahu denilen katil Trump'a gitmeden önce bir ayar mı vermek istiyor? Şimdi bakın bu suikast konusu önemli. Çünkü burada her ne kadar İran bunları yayınlamış olsa da, her ne kadar İran üzerinden bu tehditler savruluyor olsa da burada bir istihbarat oyunu var. Burada bir çok yani derin içerikli bir tezgah var. Onu hemen kısaca bahsedeyim. Hatırlarsanız durduk yerde bir haber paylaştı İsrail dünya kamuoyuyla. Özellikle Amerikan medyası Trump'a bir suikast düzenleyecek İran. Mossad bunu haber aldı ve Mossad bu konuda Amerika'yı uyardı.
1: Evet.
0: Şimdi bu başlı başına bir haber. Ve burada ilk etapta zihinlerde oluşacak algı şu. İran Trump'a suikast planlıyor. İsrail bunu önlüyor ve bu konuda İran'ın önüne geçecek bir takım tedbirler alıyor. Ne mutlu Amerikalıya. Böyle bir hava oluşması istendi. Ardından enteresan bir şekilde Lindsey Graham'ın ölümüyle işte az önce de anonsunu yaptınız.
1: Evet.
0: Lindsey Graham bir anda İran'da, Tahran'da İsrail sevdalısı ve İran'ın yani politikalarında İsrail'le birlikte hareket etmesine rağmen bir anda o hedef tahtalarında meydanlarda Graham'ın resmi, Graham'a ölüm gibi sloganların yer aldığı mitingler gördük. Ve hemen sonrası Graham Ukrayna yaptığı ziyaret sonrası enteresan ve ilginç bir şekilde öldü. Graham eceliyle mi öldü, suikastle mi öldü, bu konu hala tartışılıyor ama ben hemen söyleyeyim, asla eceliyle ölmedi. Bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Arsenikle öldürüldüğü yönünde de zaten bazı beklentiler ve haberler oluştu. Şimdi Graham ilginçtir, ölmeden 2 gün önce Ukrayna'ya bir ziyarette bulundu. Zelenski ağırladı ve dönüşte de Amerika'ya döndüğünde de hayatını kaybetti. Bunu bir kenara koyalım. Sonrasında Trump'ın işte tabuttaki resimleri İran'da meydanlarda böyle yer aldı ve bu yani şeylerde de Trump'a ölüm sloganları ya. Aslında şöyle bir atmosfer var görülmesi gereken. İsrail ısrarla suikast konusunu işliyor. İran'da ısrarla suikastı beni olursa ben yaparım havasını üstüne çekerek oluşturmaya çalışıyor. Yani gene bir İsrail arka planda devrim muhafızları yani İran'ın paralel yapısı İsrail'le işbirliği içinde olan yapının paslaşması söz konusu.
1: Evet.
0: Buradaki oyunda amaç şu. Eğer bir Trump'a suikast planlanıyorsa ki ben planlandığı kanaatindeyim. Bu başarıya ulaşırsa dünyada şöyle bir algı oluşacak. İran'da yaptı suikastı. Zaten günlerdir söylüyordu ve İran Trump'ı öldürdü. İşte bu gerekçe bile Amerikan halkını Amerika'nın İran'a

0: savaşa girmesine ikna edecek bir algı. Evet. Bu gerekçe bile. İsrail şimdi buna çalışıyor. Çok gerçekten tam bir istihbarat oyunu. İsrail ile Amerika'nın yani İran içindeki o paralel yapı, işbirliği içinde olan yapı bu konuyu ısrarla aralarında paslaşarak işliyorlar. Ve muhtemelen arzlanım yakın zamanda bir Trump'a suikast konusu ya gündeme gelir ya denenir ya da belki de başarıyı başarır göreceğiz. Ve bu durumda İran'la savaşa girmekte nazlanan Amerikan halkı ve Amerika devleti bir anda kendisini İran'la savaşın içinde bulabilir. Netanyahu bunu planlıyor. Bu nedenle en son Trump'ın eşiyle ilgili suikast görüntülerini yayınladı. Hem o algının oluşmasını istedi hem de masaya oturmadan Netanyahu Trump'a bir tehdit, bir gözdağı vermek istedi ama Trump bu mesajların altında kalır mı? Trump buna yani bu tezgah düşer mi? O ayrı bir tartışma konusu. Ben olacağı kanaatine değilim.
1: Evet.
0: Tam tersi gelmeden Netanyahu'ya tokat gibi bir cevap verdi malumunuz. Eğer dedi şey varsa hani F-35 Türkiye'ye satacak mısınız? Evet. Netanyahu bunu istemiyor diye soran gazeteciye ben kime soracak yani kiminden akıl alacak birinden akıl alacak durumda değilim. Neye, kime ne satacağımı ben karar veririm diye çok net bir cevap verdi. Daha Netanyahu gelmeden işin önünü kapattı. Dolayısıyla dış siyasete böyle bir sürecin içinde istihbarat savaşları olan cezvede de Trump da bana göre olan bitenin farkında sahayı okuyor.
1: Evet, bakalım bu görüşmelerden ne tür sonuçlar, ne tür açıklamalar çıkacak hep birlikte göreceğiz. Bugünün önemli gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Arzu Hanım.
1: Sağ olunuz. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı ile duyurulduğunu söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı Muhyiddin Salim'i Ankara'da ağırlıyor. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Hakkında arama kararı bulunan 65 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor.

0: yaşıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den gönderilen uçaklara teşekkür etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İletişim Şurası'nda konuşan Erdoğan, ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı.
1: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler, 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
0: Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla bugün başlayan 2. İletişim Şurası'nın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkati çeken Duran, Gazze'de hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı'yla duyurulduğunu söyledi. Hakikati sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini ters yüz ettik dedi.
2: Bizler İletişim Yüzyılı vizyonu çerçevesinde iletişim politikalarını milli kapasitenin ayrılmaz bir parçası haline getirmeye gayret ediyoruz. Bugün artık anlamı ve hakikati bulmakta gittikçe zorlandığımız bir dönemde derin sahte içerikler, filtre balonları ve yankı odalarıyla gerçeğin tekrar tekrar inşa edildiğine şahitlik ediyoruz. Bizler için bu ortamda dezenformasyonla mücadele hakikatin korunması meselesidir. Bu alanda insanlık olarak en ağır imtihanlarımızdan birini yakın zamanda Gazze'de verdik. Gazze bir yanda işgalin ve zulmün hedefi olurken diğer yanda hak ile batıl arasındaki anlatı mücadelesinin en çetin cephesine dönüştü. TRT'mizin ve Anadolu Ajansımızın Gazze'den dünyaya ulaştırdığı hakikati defalarca sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini meşru müdafaa kisvesi altındaki propagandasını ters yüz ettik.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lider diplomasisi devam ediyor. Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Beştepe'de görüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Konuk başbakan, tören kıtasını merhaba asker diyerek selamladı. Erdoğan ve Ali Zeydi, heyetlerinde yer alan isimleri takdim ettikten sonra görüşmeye geçti. Beştepe'deki görüşmede güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçiriliyor. Bu kapsamda çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecekleri görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi. Aralarında sadece Ergen ve Sangu derneğe bağışta bulunduğunu söyledi. Cepkin, Haluk Levent'e hep şüpheyle baktığını dile getirdi. Gülben Ergen de Gazze için verilen konserin gelirlerinin bile akıbetini bilmediğini söyledi. Uğur Dündar ise üzgün olduğunu ama özür dilenecek bir şey yapmadığını belirtti.

Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl bu kez Yeni Parti'de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde yer almayan bazı isimler de grup yönetiminde görevlendirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmalar yoğun mesai ile devam edecek. Mecliste Perşembe günü kapalı grup toplantısı yapılacak, Cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. MYK'nın gündeminde hem kurultay takvimi hem de il başkanlıkları düzeyindeki değişimler olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim'le Ankara'da görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alındı. Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerle iki ülke arasındaki işbirlikleri ele alındı. Enerji, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni adımların atılması da gündemdeydi. Ayrıca iki ülke dışişleri bakanlıklarına bağlı diplomasi akademileri arasında işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı. 2020'de kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma genişletiliyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Tutuklu bulunan Tuncay Sonel, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'na ise 4 yeni suçlama yöneltildi. 3 tutukluya nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlamaları yöneltildi. 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 4. operasyonda ise 18 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrılacak. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Tıp programlarına girebilmek için sayısalda en az 50.000'inci olmak gerekiyor. Hukukta 100.000, öğretmenlik ve mühendislik bölümlerinde de ilgili puan türünde 300.000'e girme şartı sürüyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından bu yıl üniversitelerde 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program açılacak. Yeni programlar 2026 tercih kılavuzunda yer alacak. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, biyoteknoloji ve genetik, dijital oyun teknolojileriyle mobil güvenlik gibi alanlarda ilk kez öğrenci kabul edilecek. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Hakkında arama kararı bulunan 65 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gürcistan'da 51, Almanya'da 7, Belçika'da 2, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da birer kişi yakalandı. Böylece 27'si kırmızı bültenli, 38'i ulusal seviyede aranan 65 kişi ele geçirilmiş oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi. 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen

0: operasyonlarda 1,5 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 1628 şüpheliden 846'sı tutuklandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kamu kuruluşlarının kişisel veri paylaşımına düzenleme getirdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre gerekli durumlarda asgari düzeyde kişisel veri paylaşılacak. Gerekli olmayan verilere yer verilmeyecek, maskeleme, anonimleştirme gibi tedbirler uygulanacak. Kamu kuruluşlarının paylaştığı kişisel veriler belirli bir süre yayında kalacak. Süre sonunda silme, yok etme veya anonim hale getirme gibi işlemler yapılacak. Düzenleme hali hazırda yayında olan kişisel verileri de kapsıyor. Hukuki dayanağı olmayan paylaşımlar internet ortamından kaldırılacak. Kurul kararında sınav sonuçları, kura sonuçları gibi duyurular için daha güvenli yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. E-Devlet üzerinden yapılacak duyuruların daha uygun olacağına dikkat çekildi. Karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin 17 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bu rakamı daha ileri seviyelere taşıyacaklarını vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız dedi. Bakan Bolat, Ankara'daki Irak-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.
1: Türkiye ile Irak özellikle son 55 yılda çok büyük atılımlar gösterdiler. İnşallah kendileriyle birlikte bütün gücümüzle çalışacağız ve Türkiye-Irak ilişkilerini çok daha iyi yukarı noktalara, seviyelere taşıyacağız. Türkiye-Irak ticaret hacmi 17 milyar dolar seviyesindedir. Hatta 2022 yılında Covid'den sonraki süreçte ve enerji fiyatlarının çok yükseldiği dönemde 24 milyar dolara kadar ticaretimiz yükselmişti. Türkiye'nin dış ticarette 5. En büyük ortağı konumunda olan Irak ile Türkiye arasındaki ticarette inşallah orta vadede 30 milyar dolarlık bir hacme ulaştırma konusunda kararlıyız.
0: Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir araya geldi. Rum tarafıyla da görüşen Guterres, yarın Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Fransa'da orman yangınları söndürülemiyor. Yaklaşık 116 bin hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. İspanya ve İtalya'da da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Amerika kıtasında da Kanada'nın yanı sıra komşusu ABD'de de orman yangınları yayılıyor. Oregon eyaletinde 200 bin dönümden fazla alan küle döndü. 1300 görevli alevlere müdahale ediyor. Fransa, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'daki yangınlara müdahale için iki yangın söndürme uçağı gönderdiklerini bildirdi. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir," dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bakan Yumaklı'nın paylaşımını alıntılayarak "Teşekkürler Türkiye" mesajını sosyal medyada yayımladı. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının üzerinden 5 yıl geçti. Yanan 1284 konut ve köy evi 1 yıl içinde yeniden yapılarak sahiplerine teslim edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangının 5. yılında yaptığı paylaşımda, "Yüreğimize ateş düşüren yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum," dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 4 gündür vurmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini iddia etti. "Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var," dedi. Tahran ise bunu yalanladı. ABD arabulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik de devam ediyor. Ablukayı sürdüren Amerikan ordusu son olarak 17 ticari geminin rotasını değiştirdiğini, ek olarak 2 ticari gemiye baskın yaptı.

0: istediklerini duyurdu. Umman'ın ise İran'a Boğaz'ın yönetimi için ortak mekanizma kurulmasını önerdiği iddia edildi. Buna göre İran tek başına kontrol sağlamayacak, kıyıdaş ülkeler ortaklaşa ve işbirliği içinde olacak. İki ülkeden de konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev ve Moskova hava saldırılarıyla birbirini hedef alıyor. Ukrayna, Rus ekonomisine yönelik saldırılarına devam ediyor. Bu kez de Moskova bölgesinde Rus e-ticaret devi Wildberries'e ait depo hedef alındı. Ancak drone başka bir firmanın deposuna isabet etti. Bölgeden dumanlar yükseldi. Çehov kentinde de bir fabrika vuruldu. Bu tesisten de yoğun dumanlar yükseldi. Rusya ise Ukrayna'nın Sumi bölgesine çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. 7'si çocuk, 19 kişi yaralandı. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait gemiyi vurması da Kremlin'in gündemindeydi. Bu İran'a yapılmış bir saldırıdır denildi. Açıklamada Ukrayna daha önce de kuzey akım doğalgaz boru hatlarına saldırı yaptı. Hazar boru hattı altyapısına saldırarak Kazakistan'a zarar verdiği ifadesi yer aldı. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti. 90 yaralı varken 30 kişiden de haber alınamıyor. Binalarda hasara yol açan deprem nedeniyle ulaşım aksadı. Binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı ile duyurulduğunu söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı Muhyiddin Salim'i Ankara'da ağırlıyor. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Hakkında arama kararı bulunan 65 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den gönderilen uçaklara teşekkür etti. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferiyle ilgili açıklama yaptı. Özen, Salah transferinin ekonomik gerekçeler nedeniyle şimdilik rafa kalktığını söyledi. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Venezia ile karşılaştı. Çizme ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray ise Barış Alper'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Trabzonspor'un yeşil burun adalı futbolcusu Sidney Lopez Cabral, Dünya Kupası'nda attığı muhteşem golle turnuva tarihine geçti. Yıldız futbolcunun Arjantin filelerine gönderdiği gol, FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nın golü seçildi. 2026 Dünya Kupası finalini yöneten hakem Slavko Vinčić kariyerini noktaladı. Sloven hakem, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de görev yaparak tarihe geçmişti. İki İngiliz takımı Everton'la Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısıyla Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 15, İstanbul, Muğla ve Trabzon 22, Edirne, Sakarya ve Samsun 20, İzmir 25, Antalya 30, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır 23, Konya ve Sivas 12, Van, Ağrı ve Malatya 17 ve Şanlıurfa 27 derece.
1: Yol durumu.
0: Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılıp ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca

0: Ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ile 31. kilometreleri arasında sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

0: ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

0: Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu hafta teknik yönetmenimiz Mehmet Ayçiçeği hepinize güzel, mutlu, sağlıklı bir gün diliyoruz. Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin toprak zenginliğini ve tarımsal üretimdeki önemini konuşacağız. Konuğumuzsa Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Hüsnü Kayıkçıoğlu. Kendisi programımıza İzmir'den katılıyor. Hoş geldiniz Sayın Kayıkçıoğlu.
1: Funda Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetiniz ve tarım konusuna olan hassasiyetiniz için hem size hem de bütün program ekibine içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu tür programlar toplumda farkındalık yaratmak açısından çok değerli. Tarım sadece ekonomik bir faaliyet değil, bir ülkenin bağımsızlığını, gıda güvenliğini ve aslında geleceğini belirleyen en stratejik alanlardan bir tanesi. Son dönemde yaşadıklarımız da bunu açıkça gösteriyor. Şöyle bir yaza baktığımız anda en basitinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık haritasına göre yazları Türkiye'nin neredeyse tamamı şiddetli kuraklığa girmiş durumda. Yani aslında bu yeni normalimiz, orman yangınları, su kesintileri, tarımsal hasatların öne çekilmesi, bu artık bizim normalimiz oluyor. Dolayısıyla önemli olan bu gelişimleri sadece izlemek değil, doğru yorumlayıp geleceğe dair yol haritamızı buna göre çizmek. Bugün burada ülkemizin toprak zenginliğini, bu zenginliği korumak için yapılacak çalışmaları ve sürdürülebilir tarımın geleceğini konuşmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum.
0: Evet, hepsini tek tek konuşacağız programımız boyunca Sayın Kayıkçıoğlu, ama önce dilerseniz izninizle sizi dinleyicilerimize kısaca tanıtalım. Uzmanlık alanı toprak ekolojisi, organik atık yönetimi ve toprak sağlığı olan Profesör Doktor Kayıkçıoğlu, 25 yılı aşkın akademik kariyerinde tarımsal üretimde atıkların geri kazanımı, toprak biyolojisinin korunması, karbon üretimi ve küresel iklim değişikliğiyle mücadele konularında çalışmalar yürütmüştür. Profesör Doktor Hüsnü Kayıkçıoğlu halen Japonya, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli projeleriyle tarımın sürdürülebilir dönüşümüne öncülük edecek araştırmalara katkı sağlıyor. Hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum size Sayın Kayıkçıoğlu. Öncelikle toprağın yaşam için önemi nedir sizden dinleyelim ve Türkiye'de bu zenginliğin korunması için hangi çalışmalar yürütülmektedir?
1: Teşekkürler Funda Hanım. Bizim bölümün sloganı toprak hayattır. Ben inanıyorum ve biliyorum ki bizi dinleyen için herkes için de öyle. Avrupa Birliği'nin stratejilerinde toprak için 7 ana işlevden söz edilir. Toprak, bitkilerin büyümesini destekler. Gıdayı, yemi ve diğer ham maddeleri, biyokütleyi üretir. Suyu ve besin maddelerini depolar. Zararlı maddeleri zararsız hale dönüştürür. Yani aslında doğanın filtresi gibi çalışır. Aynı zamanda bakteri, fungus, solucan gibi birçok canlıya, milyonlarca canlıya ev sahipliği yapar. Yani bir biyoçeşitlilik havuzudur. Üzerinde yaşadığımız sağlam zemini oluşturur. İnşaatta kullanılan kil ve tuğla gibi ham maddeler de yine topraktan gelir. Atmosferden karbondioksit çekip karbon döngüsünü düzenler ve iklim değişikliğini hafifletir. Bir de geçmişin tanığıdır topraklar. Jeolojik olayların ve eski medeniyetlerin izini, arkeolojik mirası içinde saklar. Kısacası toprak bize yalnızca gıdayı sunmaz. İklimi dengeler, suyu temizler, yaşamın görünmeyen mikroskopik dünyasını ayakta tutar. Üzerinde yaşadığımız zemini taşır ve geçmişin izlerini geleceğe aktarır. Bu fonksiyonları koruyabilirsek tarımın da yaşamın da sürdürülebilirliğini güvence altına alırız. FAO'nun raporları bunu net olarak söylüyor. Sağlıklı toprak

0: besin üretimi, su kalitesi ve iklimle mücadele gibi ekosistem hizmetlerinin kalbidir. Bu yüzden toprağı yönetmek demek aslında suyu, karbonu ve gıdayı birlikte yönetmek demektir. Türkiye tarafına gelirsek, ülkemizin dört bir yanında köklü ziraat fakülteleri var. Toprak sağlığı, sulama, bitki besleme, tarım ekonomisi gibi alanlarda hem eğitim hem de araştırma yürütüyorlar. Bakanlıkta Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü şemsiyesi altında çok sayıda araştırma enstitüsü, ıslah, toprak su yönetimi, bitki koruma, dijital tarım gibi konularda sahaya dönük projeler yapıyorlar. Bu projeler doğrudan üreticiye rehberlik eden çıktılar üretiyor. Aile çiftçiliği de bu resmin vazgeçilmezi aslında. Türkiye'de küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri gıda güvencesinin ve kırsal kalkınmanın omurgası. FAO'nun 2019-2028 aile çiftçiliği 10 yılı çerçevesindeki değerlendirmeleri de aslında aynı noktayı vurguluyor. Yerinde üretim, biyoçeşitlilik ve geçim güvenliği için aile çiftçileri stratejik bir aktördür. Sivil toplum ayağında tema yıllardır erozyon ve toprak koruma konusunda hem farkındalık hem de saha projeleri yürütüyor. WWF Türkiye'de su riskleri, havza yönetimi ve özellikle Büyük Menderes gibi kritik havzalarda sanayi tarım dönüşümü projeleriyle su, toprak bütününü destekliyor. Buradan benim kişisel gözlemime bağlayayım. Bizde bilgi üretimi tarafında bir problem yok. Üniversitelerde, TAGEM enstitülerinde ve STK'larda nitelikli çalışmalar var. İki yerde takılıyoruz aslında. Birincisi, sonuçların uygulamaya geçişi. Yani tarladaki pratiğe, çiftçinin kararlarına, sulama programlarına, gübre reçetesine, arazi kullanım planına kadar inmesi. İkincisi, bilginin kanun, yönetmelik, yönerge tarafıyla daha sıkı bağlanması. Yani bilim, politika, saha uygulaması hattında eksik kalan halkalar var. Önümüzdeki dönemde asıl yatırım bu köprüleri güçlendirmek olmalı. Somut ne yapalım derseniz, her il için toprak sağlığı göstergeleri, işte organik madde, biyolojik aktivite, erozyon riski, tuzluk gibi bir set belirlenip destekleme ve ruhsat süreçlerine ölçeklenebilir şekilde bağlanmalıdır. TAGEM, fakülte, STK, yerel yönetim ortaklığıyla her havzada model çiftçilik ve demonstrasyon hatları kurulmalı. Çiftçi, danışman, yerel idare aynı gün, aynı tarlada aynı veriyi görmeli. Aile çiftçiliğine yönelik sözleşmeli üretim, su verimliliği yatırımları ve toprak ıslahı gibi alanlarda teşvikler. Yani ölç, raporla, doğrula, MRV mantığıyla sonuç odaklı tasarlanmalı. Özetle toprak ekosistem fonksiyonlarını koruyan yaklaşımı biliyoruz ve üretiyoruz. Şimdi bu bilgiyi hızla uygulama ve mevzuatla buluşturma zamanı.
1: Sayın Kayıkçıoğlu, organik atıkların toprakta yeniden değerlendirilmesi konusunda yürütülen projeler çevre ve ekonomi açısından nasıl bir katma değer sağlamaktadır?
0: Öncelikle ben her zaman şunu söylüyorum. Toprak her türlü organik atığı bertaraf edeceğimiz doğal alanlar değildir. Toprak yaşayan bir ekosistemdir. Yani doğru gıdalarla, sağlıklı organik materyallerle beslenirse ancak ondan beklediğimiz tüm ekosistem fonksiyonlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirir. Dolayısıyla bizim amacımız atığı toprağa gömmek değil, o atığı yeniden yaşam döngüsüne kazandırmaktır. Özellikle zeytin posası, tavuk gübresi, meyve sebze atıkları gibi organik atıklar doğru yöntemlerle işlendiğinde hem çevreye hem de ekonomiye ciddi katkılar sağlar. Ege Üniversitesi'nde yürüttüğümüz projelerle bu atıkları biyoteknolojik yöntemlerle komposta dönüştürüyoruz. Kompostun içeriğini mikroorganizmalar, zeolit ve biyokümürle zenginleştiriyoruz. Bu sayede hem toprağın karbon tutma kapasitesi artıyor, hem de mikrobiyal canlılık yeniden canlanıyor. Çevresel katkı açısından baktığımızda bu yöntemle hem sera gazı emisyonlarını azaltıyoruz hem de atığın vahşi depolama ya da yakma yoluyla çevreye vereceği zararı ortadan kaldırıyoruz. Hesaplamalar gösteriyor ki her ton organik atığın komposta dönüştürülmesi yaklaşık 400 ila 500 kilogram karbondioksit eşdeğeri salımı önlüyor. Ekonomik açıdan da bu süreç büyük bir katma değer yaratıyor aslında. Çiftçi artık dışarıdan pahalı kimyasal gübre almak zorunda kalmıyor. Kendi bölgesindeki atığı dönüştürüp toprağını besliyor. Bu hem döngüsel ekonomi hem de yerel kalkınma açısından çok önemli bir model. Üstelik bu süreç sadece çevresel değil, sosyal fayda da üretiyor. Bizim projelerde özellikle kadın kooperatifleriyle yapılan işbirliği sayesinde yerelde hem yeni istihdam hem de farkındalık artışı sağladık. Kadınların üretim zincirine katılımı bu dönüşümün en güçlü yönlerinden biri oldu. Kısacası organik atıkları toprağa geri kazandırmak sadece bir çevre politikası değil, aynı zamanda bir ekonomik ve toplumsal kalkınma aracı.

0: adımlar atıldı. Devlet Su İşleri ve Tarım Bakanlığı'nın projeleriyle açık kanallı sulama sistemlerinden kapalı basınçlı sistemlere geçiş hızlandı. Bugün İzmir, Konya ve Şanlıurfa gibi illerde yeni kurulan sulama altyapısının neredeyse tamamı kapalı boru sistemlerle yapılıyor. Bu hem buharlaşma kayıplarını azaltıyor hem de suyun her damlasının toprağa ulaşmasını sağlıyor. Biz üreticilerimize her zaman şunu söylüyoruz. Suyu yönetmek geleceği yönetmektir. Özellikle damla sulama, yağmurlama ve yağmur suyu hasadı artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Nitekim çeşitli bölgelerde üreticiler kendi tarlalarında yağmur suyu toplama havuzları kurarak bu dönüşümü başlattı bile. Karbon tarafında ise mesele sadece salımı azaltmak değil, toprağı bir karbon yutağı haline getirmek. Toprağın organik madde içeriğini arttırdığınızda o toprak karbondioksit tutar ve yıllarca depolayabilir. Bizim Ege Üniversitesi'nde yaptığımız çalışmalarda da bunu açıkça gördük. Kompost ve biyokömür uygulanan parsellerde karbon tutulumunun geleneksel uygulamalara göre %25'e kadar arttığını tespit ettik. Avrupa Birliği'nin A Soil Deal for Europe misyonu da bu yönde çok net hedefler koyuyor. 2030'a kadar toprağın hem suyu hem karbonu etkin yöneten bir sistem haline getirilmesidir aslında bunun amacı. Türkiye'de de bu vizyona paralel adımlar atılıyor. Örneğin Konya Kapalı Havzası'nda yürütülen karbon tutulum havzası projesi çiftçiye hem karbon kredisi kazandırıyor hem de toprak canlılığını geri getiriyor. Ayrıca birçok bölgede üreticiler artık toprak işleme sıklığını azaltıyor, anız yakmak yerine malç uyguluyor. Bu küçük gibi görünen değişiklikler bile topraktaki karbon kaybını ciddi oranda azaltıyor ve toprağın yapısını koruyor. Kısacası iklim değişikliğine karşı tarımda alınan önlemler iki temel hedef etrafında birleşiyor. Her damla suyu toprağa kazandırmak ve her gram karbonu toprakta tutmak. Bu sadece çevresel bir hedef değil, aynı zamanda ekonomik bir sigorta. Çünkü suyu ve karbonu doğru yöneten üretici geleceğini de güvence altına alır.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün konuğumuz Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Hüsnü Kayıkçıoğlu. Sohbetimiz devam ediyor. Sayın Kayıkçıoğlu, yağmur suyu hasadı ve doğal su döngüsünün korunması alanında Türkiye'de hangi projeler yürütülmektedir? Örnek gösterilebilecek uygulamalar nelerdir?
0: Bugün dünyada en kıt kaynağımız artık su. Yeryüzündeki suyun sadece %2,5'u tatlı su, onun da büyük bir kısmı kutuplardaki buzullarda hapsolmuş durumda. Geriye kalan kullanılabilir su miktarı çok sınırlı ve bu küçük payın da yaklaşık %77'sini tarım kullanıyor. İklim değişikliğiyle birlikte yağış rejimleri bozuluyor. Kurak dönemler uzuyor, taşkınlar sıklaşıyor. Dolayısıyla artık her damla yağmur, her çiğ tanesi bile bizim için değerli hale geldi. İşte yağmur suyu hasatı tam da bu noktada devreye giriyor. Çünkü bu yöntemle doğal su döngüsünü kesintiye uğratmadan suyu toprağa, yani yeniden doğaya kazandırıyoruz. Bu sadece kurak dönemlerde su bulmak için değil, yeraltı su kaynaklarını beslemek, erozyonu önlemek ve toprağın nem dengesini korumak için de hayati bir strateji. Buna aslında doğanın kendi su ekonomisi diyebiliriz. Yağmur toprağa düşer, sızar, depolanır ve bitki kökleriyle tekrar atmosfere döner. Eğer biz bu döngüyü koruyabilirsek hem suyu hem iklimi dengede tutabiliriz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürütülen projelerde bu anlayışın güzel örneklerini oluşturuyor. Örneğin WWF Türkiye, Aydın'ın Haydarlı köyünde 2018'den bu yana yağmur suyu hasatı uygulamaları yürütüyor. Büyük Menderes Havzası'ndaki bu proje 3 kamu arazisi ve 40'tan fazla özel arazide 16 farklı yöntem denenmiş, yaklaşık 950 ton yağmur suyu toplanarak sulamada kullanılmış. Sonuçta hem zeytin verimi artmış, hem erozyon azalmış, hem de toprağın nem dengesi korunmuş. Benzer şekilde Antalya'nın Elmalı ilçesinde seracılıkla geçinen üreticiler, seraların çatılarına oluk sistemleri kurarak yağmur sularını depoluyorlar ve damla sulama sistemleriyle tekrar kullanıyorlar. Böylece yeraltı suyu kullanımı en aza inmiş durumda. Şu an 25 üretici toplam 765 dekar alanda bu yöntemi başarıyla uyguluyor. kentsel ölçekte de önemli adım.

0: yardımlar var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 600 yağmur suyu hasatı sistemi kurarak yağış ve kar sularının toprağa yönlendirilmesini sağlıyor. Böylece 750 bin metrekarelik alanda yeraltı rezervleri destekleniyor. Kampüs ölçeğinde de örnekler var. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde oluşturulan yağmur bahçeleri ve geçirilmiş zemin uygulamalarıyla su göletlerde biriktirilip yeniden kullanıyor. Gri su uygulamalarıyla birlikte %40'a varan su tasarrufu sağlanmış durumda. Ve elbette bizim de içinde bulunduğumuz Ege Üniversitesi TÜBİTAK 1001 projesi. Bu projede farklı yöntemlerle yağmur suyunun toprakta daha uzun süre tutulmasını hedefliyoruz. Çalışmalar İzmir Kemalpaşa'daki Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün zeytin bahçelerinde yürütülüyor. Şu an veri toplama aşamasındayız ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her bir bulgu sadece bir proje çıktısı değil, gelecekte kuraklığa karşı nasıl bir yol haritası çizeceğimizin de ipuçlarını taşıyor.
1: Sayın Kayıkçıoğlu, son bir sorumuz olacak size. Gençlerin tarım bilimine yönelimi açısından ülkenin geleceği gözetilerek hangi önerilerde bulunulabilir?
0: Aslında geleceğin en stratejik alanlarından biri artık tarım bilimi. Çünkü tarım bugün sadece üretim demek değil. İklim değişikliğiyle mücadele eden, suyu yöneten, karbonu depolayan bir teknoloji alanı demek. Gençlerimize hep şunu söylüyorum. Tarım artık bir tarlada sabanla değil, bir laboratuvarda sensörle, bir bilgisayarda yazılımla, bir serada yapay zeka ile yürüyen bir sistem haline geldi. Yani bugün toprağa dokunmak aynı zamanda bilime, teknolojiye, biyoteknolojiye dokunmak anlamına geliyor. Türkiye'nin en güçlü olduğu bir ziraat geleneği var. Ege, Ankara, Çukurova, Atatürk, Harran, 19 Mayıs, Selçuk gibi üniversitelerimizdeki ziraat fakülteleri dünyanın sayılı bilim bilgi üretme birikimlerine sahip. Ancak gençlerin bu alana ilgisini arttırmak için tarımın sadece çiftçilik olmadığını, aynı zamanda mühendislik, ekoloji ve inovasyonun buluştuğu bir bilim alanı olduğunu daha fazla anlatmamız gerekiyor. Toprak sağlığı, sürdürülebilir tarım ve iklim dostu üretim gibi konularda yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz sahada üreticinin yanında çalışıyor. Her biri bilimi pratiğe dönüştüren genç bir köprü aslında. Gençlere en önemli tavsiyem şu olur. Toprağı sadece bir üretim yüzeyi olarak değil, bir yaşam alanı olarak görün. Merak edin, sorgulayın, teknolojiyi korkmadan kullanın ama doğadan da kopmayın. Çünkü tarım artık köyde değil, bilimin kalbinde şekilleniyor. Ve son olarak şunu söylemek isterim. Toprak sadece üretim yüzeyi değil, suyun, karbonun, gıdanın ve geleceğin altyapısıdır. Bilgimiz var. Fakülteler, TAGEM, TÜBİTAK ve sahadaki projeler bunu gösteriyor. Eksiğimiz bilimi tarlaya ve mevzuata aynı anda indiren bir köprü. Yağmur suyunu toprağa döndüren her uygulama, organik maddeyi arttıran her pratik, gençlerin bilimi sahaya taşıdığı her adım bu köprünün ayağıdır. Toprak sağlığı bütüncül olur. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik. Yani sadece mikrobiyal değil, içleme, su, besleme, arazi kullanımı birlikte iyileşirse kalıcı olur. Her kurumun, her üretici ve her genç kendi payına düşen küçük somut bir adımı bugün atsın. Çünkü toprağa verdiğimiz kararlar yarının suyu, iklimi ve ekmeği olarak bize geri dönecek.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin toprak zenginliğini ve tarımsal üretimdeki önemini konuştuk. Konuğumuzsa Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Hüsnü Kayıkçıoğlu'ydu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve verdiği bu önemli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Spikeriniz ben Funda Erdoğan, programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural, bu hafta teknik yönetmenimiz Mehmet Ayçiçeği, haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere, hoşça kalın. Türkiye'nin değerleri.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Halk sazlarından ezgiler.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belliğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Hikaye var hikayeler içinde. Bir damla suyla başladı her şey. Çünkü su, yaratılışın sırrını taşıyan varlıktı ve canlı olan her şeyi sudan yarattık tebliği haktı. Bir damlayla başladı her şey. Ummana karışıp doldurdu tekneyi. O mu ummanın içindeydi, umman mı onun içinde bilen olmadı. Hakikat denizine yol aldı. Dünya mı oldu, dünya içinde. Bulutlar indi güneşler açtırmak için. Öbek öbek, rahmet dolu, bereket dolu bulutlar. Yayıldılar ummana. Kendi hikayesini yazmak istedi usta ama kader şaştı buna. Kendine baktı, ummanın içinde yok oluşunu görürken düşen her damlayla varoluşunu izledi usta. Adını unuttu, onu fısıldadı yavaşça. Tevekkülün serinliğine erdi yürek. Sabır ateşinde yandı usulca. İlk kaynak, son durak, canım toprak. Renge bürünüp can buldu suyla. Damladı ummana, damladı aşk, damladı usulca. Dalga dalga büyüdü sonsuzluğa. Ustanın yüreği ellerinde attı. Hiçbir el bir diğerinin yazdığını yazamadı. Çiçeği durdu filizlenen tomurcuk. Yaprak oldu, çiçek oldu dallarda. Menekşeler, laleler, karanfiller, sümbüller, rengarenk. Gül yaprakları doldurdu ummanı, bir baştan bir başa, tek damla taşırmadılar ama. Merhaba sevgili dinleyiciler. Sanatın öyküsü bazen bir insanın hayatında somutlaşır. İşte o isimlerden biri, Bahtiyar Hıra. Bir önceki bölümde kendisiyle Ebru sanatını çeşitli yönleriyle ele almıştık. Bu bölümümüzde onun kişisel yolculuğunu, sanatını, sanata dair değerlendirmelerini paylaşıyoruz. Bahtiyar Hocam, sizi daha yakından tanıyarak başlayalım istiyoruz. Ebru yolculuğunuz nasıl başladı?
1: Ebru yolculuğum tevafukan başladı diyeyim. Ailevi olarak biraz zor dönemden geçtiğim bir zamandı. Kendimi böyle bir dışarı atma ihtiyacı hissettim. Mahalledeki bir kursa gittim. Orada da öğretmenimin el sanatları kursuydu. Orada yaptığı bir tesibi gördüm. Ya dedim, ben niye böyle tuğla çaputla uğraşıyorum? En iyisi ben böyle şeylerle yapayım dedim. Hemen ertesi gün gittiği kursa gittim. Ama hocayı bulamadım. Programları varmış, o gün yoktular. Hemen böyle yan tarafta Ebru çalışıyorlardı. Salih Erhan hocamız vardı, Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Onların Ebru çalıştığını gördüm. Rica ettim, izleyebilir miyim dedi. Tabii ki dedi, izlersiniz dedi. Peki katılabilir miyim dedim. Kayıtlar doldu dedi, çok üzüldüm. Ben o sene tesibe başladım, 1997. Ama gidip gelip böyle hep böyle gözüm oraya kayıyor, yan sınıfa kayıyor böyle. Ama ben tesibe gidiyorum. Bir türlü hoca bulamadım. Gideceğim bir kurs bulamadım. Benimle birlikte tesibe giden Kamile Akdede hanımefendi, benim ilk hocam. Benim böyle çok hevesli olduğumu görünce, o da Ebru çalışıyormuş meğerse evinde. Bahtiyar'cığım dedi, biz dedi arkadaşlarla Ebru çalışacağız. Madem çok heveslisin, gelmek istersen gel dedi. Olur dedim hemencik böyle. Onunla başladık böyle. Onlar Ebru çalıştıkları zaman beni çağırırlardı. Ben de gider malzeme alırdım. Ne görürsem onu yapmaya çalıştırırdım ama bayağı bir uğraştım. Hani böyle birinin bir yılda uğraşacağını ben 2 yıl falan uğraşmam gerekti. Çünkü hani şartlar zor, maddi zorluklar da var. Çok fazla zaman da ayıramıyorum. Çalışıyorum da aynı zamanda. Belli bir seviyeye geldikten sonra Kamil abla diyorum ben. Kamil abla dedi ki, ya dedi seni Tümüç'üne götürelim dedi. Tümüç

0: Timuçin Hoca'ya götürelim dedi. Sen dedi burada böyle olmayacak, ziyan olacaksın dedi. Timuçin Hoca'yla tanıştırayım, sen şey yap dedi. İyi dedim, olur, ona da olur. Hemen böyle çok istiyorum ya. Ama o ilk gördüğüm zaman şeydi. İlkokulda bizim öğretmenimiz mavi leğenlerin içerisinde suyun üzerinde bir şey yaptırmıştı. O
1: Oradan
0: anda
1: hatırladığınız bir anınız var yani
0: yani
1: bununla
0: tabii
1: ilgili.
0: ki ilkokul 4. sınıfta, ama sonra hatırladım. Böyle bir koku vardı, gaz kokusu gibi. Sanırım kimyasal boyalarla yaptık. Yani orada biz zaten çocukluktan kalan bir şey varmış.
1: Merak
0: Merak
1: varmış.
0: varmış. Yani o zaman benim benliğime işlemiş. Timuçin Hoca'ya gittik. O da öğrenciyi çok almazdı, nazlı alırdı, evindeydi. Bunu da Allah rahmet
1: Allah
0: eylesin.
1: rahmet eylesin.
0: Artık Kamil ablanın hatırına iyi gelsin gitsin dedim. Ona 2 sene devam ettim. Bu arada da ben tabii ki çalışıyorum. El sanatları dersleri veriyorum bu arada. Şey dedim, tesiplerim de bayağı ilerledi. Ebru da yapıyorum. Bir kişisel sergi açmak istedim ben kendi kendime. Cahil cesareti ama.
1: Ama
0: Bu
1: çok
0: arada 3-4 yıl
1: heveslisiniz.
0: falan geçti ama bu arada. Cahil cesareti ben bir sergi açmak istedim. Etrafımdakiler de desteklediler. Gölbaşı'nda oturuyorum. Gölbaşı'ndaki bir sanat merkezinde ben ufak bir sergi açtım. Bütün yaptığım tesiplerle, işte ebrularla, kumaş ebrularla. İnanılmaz beğenildi. Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarında çalışıyordum. Yöneticilerimizden çağırmıştım. Mesela bölge sorumlumuz gelmişti. Ya Bahtiyar hocam dedi, neden dedi sen bu konuda eğitim vermiyorsun? Bakın bu branşta bizim öğretmenimiz yok dedi. Bu branşta ders ver dedi. Aa, olur mu dedim. Çünkü el sanatları ders vermekten, ahşap boyamaktan da artık hoşlanmıyorum, sıkılıyorum. Hep aynı şeyler. Sanat bana daha cazip geliyor tabii. Bilmediğim bir şeyle uğraşıyorum. Cebelleşmek benim hoşuma gidiyor herhalde.
1: Sabırlısınız da.
0: Sabrı da öğretiyor sana. Aslında çok sabırlı bir insan değilim ama ben bir şey yapamazsam ondan çok rahatsız oluyorum. Onu yapana kadar çok uğraşmam gerekiyor. Ya olur dedim. Ebru dersleri vermeye başladım ama kendimde bir eksiklik hissediyorum hep. İstanbul'a gitmek istedim. İstanbul'da Fuat Başar'da derse başladım. Sağ olsun beni öğrenci olarak kabul etti. O şekilde İstanbul'da sanat nasıl devam ediyor onu görmek istedim. 1,5 seneyi aşkın bir sürede oraya devam ettim. Sonra 2006'da kendi atölyemi kurdum. Hocamın tavsiyesiyle tabii ki. 2006'dan beri de sanat çalışmalarımı burada devam ettiriyorum.
1: Kamil Akdede'den, Timuçin Tanaslan'dan bahsettiniz. Fuat Başar'dan
0: Fuat
1: bahsettiniz.
0: Başar'dan da icazetin
1: Aldınız.
0: sundu bana.
1: Peki hocam, bildiğiniz gibi bizim klasik sanatlarımızda icazet kurumu var. Bundan bize bahsedebilir misiniz biraz? Neden önemli icazet?
0: İcazet aslında hocanın size manevi bir oluru, tasdiğidir, yeterlilik belgesidir. Manevi, resmi bir şey yok ama son yıllarda artık halk eğitim merkezlerinde falan bunu da istiyorlar.
1: 2006'da Fuat Başar'dan aldığınız icazet sizin için ne ifade etti peki?
0: Hocamın bana sunduğu büyük bir armağandı, onurdu. Yani beni onurlandırmış oldu. Normalinde bana kalırsan şu anda yaptığın iş zaten senin icazetin ama bunu hocanın da sana bir mühürle, bir imza ile sunması büyük bir şey.
1: Büyük bir onur. Peki sizin icazet verdiğiniz kişiler oldu mu, oluyor mu?
0: Tabii ki yeterli gördüğüm öğrencilerime, bayağı bir öğrencim de icazetlerini alıyorlar.
1: Biraz da Bahtiyar Ebru evinden ve öğrencilerinizden bahsedelim istiyoruz Sayın Hıra. Aynı yıl Ankara'da Bahtiyar Ebru evini kurdunuz. Bu atölyeyi kurma fikri nasıl doğdu sizde?
0: Çalışacak bir alana ihtiyacım vardı. Çalışıyordum ama bu işlerin evde artık çok zor oluyordu. Dediğim gibi evde ebru yapmak çok zor. Bir alanım olsun istedim. Bu alanı da kullanabilmek için tabii bir gelir de lazım. Öğrenci de alabilirim belki, masraflarımı karşılamak için diye bir yer tuttum. 11 ay sadece kiramı ödeyecek kadar para kazanıyordum. Bir iki öğrenci vardı ama kendi çalışmalarımı yapıyordum. O atölyeyi açmam Ankara'da Ebru'yu sevdirmeme neden oldu. Hemen atölyemi açtıktan 8-9 ay sonra ben bir kişisel sergi açtım Atakule'de. Vakıfbank'ın o zaman bir sergi salonu vardı. Orada bir sergi açtım. Sergi inanılmaz kalabalıktı. Ve benim birden öğrenci potansiyelim arttı. Maddi olarak biraz rahatladım. Ve belediyedeki çalışmamı bırakıp kendim şahsi olarak çalışmaya başladım. Öğrencilerle de birebir ilgilenmek, onlarla birlikte hem sosyalleşmek, hem tecrübelerimi, bilgilerimi paylaşmak çok güzel. Onların da memnuniyetini görmek, o da güzel.
1: Peki atölyede neler oluyor?

0: neler yapıyorsunuz? Kimler geliyor atölyeye?
1: Atölyemizde her kesimden insan var. 7'den 70'e denir ya. 7 yaşında çocuğumuz da var. 70 yaşında bir arkadaşımız da olabiliyor. Zaman zaman öğrenci sirkülasyonu çok oluyor. Çok uzun zaman devam eden, işte 15 yıldır devam eden talebem de var. 38 tane öğretmenlik yapan öğrenci yetiştirmişim. Hani diğer hani hobi olarak uğraşanların dışında aktif olarak çalışan insanlar var. Benim için gurur verici bir şey bu. Sosyalleşiyoruz. Hı hı. Güzellikleri paylaşıyoruz. Kültür sanat konularında sohbetler yapıyoruz.
0: Peki çocuklar ve yetişkinlerle çalışmak arasında nasıl bir fark var?
1: Çocukların o saf hali çok hoşuma gidiyor ama büyüklerle daha ciddi çalışmayı daha çok seviyorum. Çocukları sevmeme rağmen hani çok hareketli bir çocukla çalışamıyorum. Biraz daha ben böyle bu konuda çok ciddi düşünüyorum sanırım.
0: Evet. Peki sosyal sorumluluk projeleri desem neler söylersiniz? Bu konuda projeleriniz var mı?
1: Projelerimiz var. İşte bir sokak hayvanları için, bir Gazze için yardım programları yaptık. Bir Soma için yardım programları yaptık elimizden geldiğince. Yaptığımız ürünlerden sergi açarak, işte etrafımıza duyurup, bunların satışlarını direkt buralara aktararak öyle şeyler de yapıyoruz. Hı hı.
0: Sayın Hüra, sizin çok güzel bir sözünüz var. Ebru göze ve gönle şenlik getiren bir yaşayıştır. Hı hı. Dokusu farkına varmadığımız duygularımızın fotoğrafı gibidir demişsiniz. Hı hı. Bu sözü biraz açar mısınız bize? Ne demek istediniz burada?
1: Bazen insan hissettiklerini anlatamaz. Etrafında anlatabilecek birisini ya da anlayabilecek birisini bulamaz. Yaptığınız şeyler sizin gönlünüzden yansıyan şeyler. Benim yaptığım şeyi siz de beğeniyorsunuz. Gönülden gönüle akan bir şey var orada zaten. Böyledir. Ebru benim için budur. Yaşam biçimim benim. Ebrusuz bir hayat düşünemiyorum. Yani sanatsız bir hayat düşünemiyorum. Sanatın farklı dallarıyla da çok uğraşmayı seviyorum. Hani bir sanatı yaptıktan sonra o sanatı beslemek için başka belli bir seviyeye geldikten sonra tabii hepsini birden götüremeyiz. Bir sanatla belli bir seviyeye geldikten sonra bir başka sanatla da o kanalı beslememiz lazım, akıtmamız lazım ki ilerleyebilelim yani bakış açımız. Yoksa zanaat haline gelir.
0: Hı hı. Peki sanat felsefeniz var mı? Bu konuda vardır mutlaka ama nedir sanat felsefeniz?
1: Sanat tevekkül etmek, sabretmek, kendini yansıtmak, umutlarını, beklentilerini ve sendeki olan maddi manevi her şeyi ortaya koymaktır.
0: Ebru'yu sizin için diğer sanatlardan farklı kılan ne oldu?
1: Bilinmezle uğraşmak. Benim hükmettiğim değil, bana hükmeden şeyleri seviyorum. Onlarla mücadele etmeyi, onlarla hani hemhal olmayı, onu anlamaya çalışmayı seviyorum.
0: Peki yaptığınız her Ebru'da kendi duygu dünyanızdan bir parça var mı? Kendi duygularınızı nasıl yansıtıyorsunuz?
1: Her yaptığınız Ebru'da duygu dünyanızı tabii ki yansıtamıyorsunuz. Önce bir onun işte hazırlık aşaması var, denemeleri var, şeyleri var. Benim en çok sevdiğim Ebru'lar böyle sabaha karşı, sabaha kadar çalıştığım zamanlarda oluyor. Sabaha karşı böyle düşünüp, tasarlayıp, aylarca hani ben şunu şöyle yapsam, böyle yapsam, şu şöyle olur, bu böyle olur diye düşünerek yaptığım Ebru'lar daha çok etkiliyor.
0: Hı hı. Peki Ebru'ya bakınca ustaların kendine özgü bir üslubu olduğu söyleniyor. Siz kendi stilinizi nasıl tanımlıyorsunuz peki?
1: Karmaşık.
0: Karmaşık.
1: Şöyle, ben farklı sanat dallarıyla uğraşıyorum. Hı hı. Sanatları bir arada kullanmayı seviyorum. Karmaşık şeyleri seviyorum, iç içe geçmiş şeyleri seviyorum. Ama hepsi de pürü pak buluyorum. Yani yaptığım işlerinde o karmaşanın içerisinde bir denge görüyorum. Kendi hayatım da öyledir. Çok yönlüyümdür. Kafam da bazen karıştığı zaman olur ama bir şeye oturturum. O şekilde yansıyor işlerime.
0: Yani geleneksel kalıplara bağlı kalmayı tercih etmiyorum. Yenilikçisiniz.
1: Yenilikçiyim. Denemeyi seviyorum. Hı-hı. Ama tadında, dozunda.
0: Peki en çok hangi desen ya da renkler sizi anlatıyor desek ne dersiniz bize?
1: Biraz önce de bahsettim, tekniklerin en şeyi şahı battal Ebru'dur. En güzel battal benim için şeydir. Evimde de kullandığım, astığım panoların içerisinde en önemlileri battaldır. Çiçekleri de çok seviyorum. Çoğunlukla beni hep çok güzel çiçek yapan kadın olarak falan biliyorlar ama en çok ben battalı seviyorum.
0: Biraz da yurt dışı deneyimlerinizden bahsedelim istiyorum. Sergileriniz sizi dünyanın birçok ülkesine götürdü. Yabancı izleyicilerin Ebru'ya bakışı nasıldı?
1: Çok güzel. Her şeyden önce kendimi sanatçı olarak hissediyorum. Çok takdir görüyorsunuz. Maalesef Türkiye'de o kadar takdir görmüyorsunuz. Orada sizi olağanüstü bir iş yapan insan olarak görüyorlar. Türk kültürünü tanıtmak, Türkiye'yi tanıtmak bana gurur verici bir şey. Evet, ciddi teklifler olduğu zaman gidiyorum ama her yere gitmiyorum tabii ki. Yani böyle rastgele hani buraya da gideyim, şuraya da gideyim değil ama ciddi olan teklifleri kabul edip gidiyorum. Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ya da ne bileyim Yunus Emre Enstitüsü ya da bir valilik, belediye teklifi falan olursa onları kabul edip Türk kültürünü tanıtmak için gidiyorum.
0: Sayın Nura, birçok ülkeye gittiğinizi görüyoruz. Danimarka, Arnavutluk, Bulgaristan, Japonya, Yugoslavya, Yunanistan, Suriye, Uganda, Kanada ve Kazakistan gibi birçok ülkeye gitmişsiniz. Bu ülkelerde nasıl karşılandınız?
1: Bu ülkelerden Uganda ve Danimarka beni çok etkilemişti. Oradaki aldığım tepkiler, takdirler apayrı bir şeydi. Kazakistan'da da iki defa gittim. Kazakistan'da da üniversite mezunu olmamama rağmen bir üniversitede ders verebilmek bir ay boyu benim için çok güzel bir şeydi.
0: Çok güzel bir deneyim olmuş.
1: Çok güzel bir deneyimdi.
0: Yabancılar Ebru'yu hangi yönüyle daha çok benimsiyorlar?
1: Görsel olarak büyük bir şov, anlık bir şey olarak görüyorlar ve o onları çok etkiliyor. Ve onlar çiçek böcek sevmiyorlar. Biraz daha soyut, battaldı, dalgalı Ebru dediğimiz teknik var. Onları falan daha çok seviyorlar. Çok çiçekleri falan onlar çiçek yapmıyorlar. Soyut olan şeyleri daha çok takdir ediyorlar.
0: Biraz da kadın sanatçı kimliğinizden konuşalım istiyoruz. Sanat dünyasında kadın sanatçı olmak bazen ayrı bir mücadele gerektiriyor. Siz bu konuda neler yaşadınız? Kadın bir sanatçı olarak Ebru yolculuğunuz nasıl şekillendi?
1: Kadın sanatçı olarak çok fazla sıkıntı yaşamadım. Ben çünkü mücadeleyi seven, mücadeleci bir insanım. İnsanları kırmadan, incitmeden, yanlış gördüğüm şeyleri her zaman söylemişimdir. Biraz fazla dobrayımdır. Ne olursa olsun, doğru bildiğimi, nere olursa olsun, doğru bildiğimi söyleyen bir karakterim. Bazen bu ters tepebiliyor ama hiç önemli değil, onların kaybı diye düşünüyorum.
0: Peki, kadın sanatçı olmanın size kattığı özgün bir bakış var mı?
1: Tabii ki, ben çok aceleci bir insandım. Yaşadığım hayattan dolayı biraz da serttim. Şimdi kendimi çok yumuşamış, daha naif, daha sabırlı görüyorum.
0: Özünüzü bulduğunuz
1: gibi. Aynen, kendimi bulmama neden oldu. Yani Ebru sanatı ve diğer uğraştığım sanatlar benim iç dünyamı asıl kendimi keşfetmeme neden oldu.
0: Atölyenizde birçok öğrenci yetişiyor. Biraz önce de bahsettiniz. Sizce bir Ebru öğrencisinin en çok öğrenmesi gereken şey nedir?
1: Edep. Edep. Yaptığı işe saygı, hocasına karşı saygı. İlk önce bunları yapmalı, öğrenmeli. Bununla başlamalı.
0: Ben de diyecektim ki teknik mi daha önemli, sabır mı diyecektim. Siz yok, edep dediniz.
1: Edep. Evet. Bütün bizim gelenekli sanatlarımızda en önemli olan şey edeptir. Yaptığın işe saygı, hocaya saygı.
0: Siz öğrencilerinize sadece Ebru tekniğini mi öğretiyorsunuz yoksa hayat felsefesi de katıyor musunuz
1: mutlaka
0: onlara desek?
1: Mutlaka ki. Öbür türlü çok yavan olacaktır.
0: Evet.
1: Onlar sizden çok şey öğreniyorlar, siz onlardan çok şey öğreniyorsunuz.
0: Karşılıklı olarak,
1: Karşılıklı olarak birbirimizden çok şey besleniyoruz, çok güzel besleniyoruz.
0: Bahtiyar Hanım, siz sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda kültürel mirasın taşıyıcısısınız. Bu sorumluluk size neler hissettiriyor peki?
1: Bu sorumluluk bana yaptığım işi daha iyi yapmam için gayret göstermemi ve bu sanatı daha çok yaygınlaştırmak ve sevdirmek için uğraşıyorum. Sevdirmek için bunun işte altyapısını, yapış aşamaları ve felsefesi konusunda tabii ki tecrübelerimi, hissettiklerimi tamamını paylaşıyorum.
0: Ebru'yu korumak ve gelecek nesillere aktarmak sizin için bir görev mi, bir aşk mı desek ne dersiniz?
1: Aşk. Kimse kimseye zorla görevlendiremez. Bu bir de görevle yapılacak bir şey değil bu sanat. Aşkla yapacağın, istekle yapacağın sanat.
0: Siz aynı zamanda UNESCO listesine girmiş bir sanatın temsilcisisiniz. Bu da çok çok önemli bir konum katıyor size değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Son olarak Ebru ile tanışmak isteyen dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz Sayın Hıra? Bu sanata başlamak isteyenlere ilk tavsiyeniz ne olur?
1: Ebru'ya başladıkları zaman, başlamak istiyorlarsa kendilerine en azından bir 3-4 ay fırsat versinler. Ebru sanatı zor bir sanat.

0: vazgeçmesinler. Çünkü ilk başa oturduğu zaman hemen yapabileceğini düşünüyor ama olmayınca biraz insanlar hemen cayabiliyor. Önce sabretmeleri gerekecek. Sabrı öğrenecekler. Ondan sonra sürekli devam edecekler. Bir 3-4 ay dediğim gibi kendilerine fırsat vermeleri lazım. Bu sanat onun kişiliğine uygun mu değil mi? Düşünün artık, bakın uygunluğunu bile karar verebilmesi bana göre 3-4 ay. Bazıları işte diyorlar ki işte hocam ben bu sanatı çok seviyorum, hemen gideyim şey yapayım, tekne açayım yapayım. Diyorum ki bakın hemen malzeme almayın, bekleyin. Bu sanatın fıtratı size uyacak mı uymayacak mı? Çünkü çok fazla sabır isteyen bir şey. Bir mefruşat kursuna giderseniz hemen bir tane orada bir şömen tablo yaparsınız, evinize götürürsünüz bir haftada. Burada öyle bir şey yok. Dediğim gibi 3-4 ay bir çalışacaksınız. Bir battalı öğrenebilmek 4 ayınızı 5 ayınızı alacak. Ama insanlar çok çabuk sıkılıyor. Sıkılmadan çalışmaları gerekiyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Bahtiyar Hıra, Ebru sanatını sadece üretmekle kalmıyor, yaşatan, öğreten ve gelecek nesillere taşıyan bir usta. Her damlada kültürel mirası yaşatan bir sanatçıyı tanıdık. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sizlere bu büyük üstadın kaleminden dizelerle veda ediyoruz. Deniz dalgalandı, sevgilinin saçları tarandı. Bir uçtan bir uca salıncaklar sallandı. Gökkuşakları açtı 7 renk. Suya yazı yazdı eller, şiir oldu adı. Yürek teslim oldu, gözden aktı yaş, aşk oldu adı. Renkler suya karıştı, birlik oldu adı. Hikaye var, hikayeler içinde. Suya yazı yazdı eller, uçup gidecek sandı görenler. Onu gördü, inandı bilenler. Okudular yüreklerinin aynasından, sükunetin adı oldu. Yandım dedi su, söndüm dedi ateş. Bir sayhadan ibaret kaldı kelam. Bir noktanın içine düştü kalem. Kalmadı alemde aşktan gayrı hiçbir şey.

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Mehmet Ayçiçek'e görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İtalya'dan Guido Panebianco'dan bir mektupla başlıyoruz. Sevgili TRT İtalyanca masası. Çalıştığım için sabahları pazartesiden cumaya yayınlarınızı dinleyemiyorum fakat hafta sonları tatil günlerinde sizleri dinleme fırsatı buluyorum. Mümkün olduğunda e-posta adresime ya da ev adresime QSL kart yollamanızı rica ediyorum. Dinleme raporuma gönderdiğiniz QSL kart için çok teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Varşova deyince aklınıza ilk ne geliyor? Piyanist filmi mi? Hayır, piyanist olamaz. Çünkü Piyanist filmi Varşova'da değil, Krakow'da çekilmişti. Gerçi nerede çekildiğinin ne önemi var değil mi? İkinci Dünya Savaşı'nın herkese yaşattığı acıları anlatmıyor mu? Vladek Spilman'ın gerçek hayatından esinlenmedi mi Polanski? Varşova deyince Chopin'i düşünenler de vardır. Bestecinin doğduğu, tutkuyla sevdiği Varşova. Zaten bugün Varşova'ya gitmek istediğinizde havaalanında sizi önce Chopin karşılamıyor mu? Belki de Yahya Kemal geliyordur aklınıza. Hayatının bir döneminde Varşova elçiliği yapmıştı hani. Pek bilinmez ama Kar Musikileri şiirini de burada yazmıştır Yahya Kemal. Ya da Andrzej Wajda. Güneşe doğru yürüyorum. Kanal, Vaatler Ülkesi ve Ecinlileri çeken Polonyalı büyük yönetmen. Belki de Krzysztof Kieslowski. Sinema tarihinin en güzel üçlemelerinden biri olan Üç Renk, Mavi, Beyaz, Kırmızı filmlerinin dahi yönetmeni. Sadece üç renk mi? Veronica'nın ikili yaşamı gibi son derece başarılı, derin ve etkileyici bir filmin de yönetmeni. Ya Nazım Hikmet? Onun Masalların Masalı şiirini Varşova'da yazdığını kaç kişi bilir? Ne dersiniz? Hangisiyle başlayalım? 1925 yılında Varşova'ya Polonya elçiliğinde görev yapmak üzere gelen Yahya Kemal, denizi ve dağı eksik olan bu şehre pek alışamaz. Havası kapalıdır ve yağmurludur Varşova'nın. İstanbul'a tutkun şair için Varşova sıkıcı bir şehirdir. Gece yarılarına değin dinlediği Tamburi Cemil Bey'le avutmaya çalışır hasretini. 3 yıllık bu döneminde yazdığı tek şiir Kar Musikileri'dir. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı, yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı. Bir erganun ahengi yayılmakta derinden. Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden. Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta. Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle, gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle. Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık. Uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık. Yahya Kemal İstanbul hasretini Tamburi Cemil Bey dinleyerek gidermeye çalışsın, Varşova bir büyük yıkıma hazırlanmaktadır o yıllarda. Yaklaşan İkinci Dünya Savaşı Varşova'yı yerle bir edecektir. Vistül Nehri üzerine kurulu şehir Alman topları altında ezilir. 1925'te nüfusu 1 milyon olan Varşova, 1945'te 420 bin kişiye düşer. Ama direnir Varşova. Mitolojideki Feniks kuşu gibi kendini yeniden inşa eder. Rusların ve Polonyalıların gayretiyle baştan sona restore edilir. Bu tarihi şehir ikiye ayrılır. Stare Miasto yani eski şehir ve Nove Miasto yani yeni şehir. Ve bugün Varşova, Birleşmiş Milletler'in raporuna göre dünyanın en refah 19. şehridir. Arnavut kaldırımı yolları kadar efsaneleri de ünlüdür Varşova'nın. En bilinen efsanesine göre Baltık Denizi'nde deniz kızı olarak yaşayan iki kız kardeş sudaki yaşamlarından sıkılırlar ve kıyıya çıkmak isterler. Kardeşlerden biri Danimarka Boğazı'ndan geçerek bugünkü adıyla Kopenhag Limanı'na doğru yönelir. Diğer kardeş Sirena ise Baltık kıyısının ünlü şehirlerinden Gdansk'a kadar yüzer ve oradan da Vistül Nehri'ne geçer. Varşova'nın kurulu olduğu yere kadar yüzen deniz kızı dinlenmek için karaya çıktığında burayı çok sever ve yaşamını burada devam ettirmeye karar verir.
Fakat burada yaşayan balıkçılar deniz kızı balık ağlarını serbest bıraktığı için ona çok kızarlar ve deniz kızını cezalandırmaya karar verirler. Deniz kızını kıyıda aramaya başlarlar ancak bulamazlar. Bir müddet aradıktan sonra uzaklardan deniz kızının güzel sesini duyarlar ve sesinden çok etkilenirler. O günden sonra deniz kızı muhteşem sesiyle orada yaşayan halkın neşesi haline gelir. Günün birinde şehre gelen zengin bir tüccar sesiyle ünlü olan deniz kızı Sirena'yı görür. Onu yakalayıp panayırda sergilemeyi düşünür. Sirena'yı bir ağla yakalar ve onu bir barakaya kapatır. Sirena'nın ağlayan sesiyle söylediği şarkıları duyan genç bir balıkçı onu kurtarır. O günden sonra Sirena artık orada yaşayamayacağını anlar ve orayı terk etmeye karar verir. Ancak onu çok seven halkı da unutmaz. Şehirden ayrılmadan önce yardıma ihtiyaç duydukları anda onları korumak için geri geleceğine dair söz verir. O günden beri Sirena, Varşova'nın koruyucusu olarak bilinir ve bunu temsilen Vistül Irmağı kıyısında elinde kılıç ve kalkanıyla duran deniz kızı heykeli bulunur.

Varşova'yı gezerken kendimize bir rehber olarak kimi seçelim sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Herhalde Kieslowski en iyisi olur. Hem 20. asır Varşova'sını her açıdan yansıttığı için hem de

Türk sinema severler Kieslowski'yi yakından tanıdığı için. Öyle ya, bir rüyaya inanmak, bir umutla yaşamak, ekmek gibi, su gibi, nefes gibi inanmak, sonra hayal kırıklığı yaşamak. Derken kendini, geçmişini, ideallerini sorgulamak, karamsarlığa düşmek, nice kara sıfatları üstüne alarak sorular sormak. Yaşadığı çağın şartlarına ayak uyduramamak. İnandığın kavramların birer sukutu hayale dönüşmesi. Tüm hayatını bir yalana inanmakla geçirdiğini fark etmek. Kanayan yaralar, tazelenen acılar. Yeniden ve yeniden yeni kavramlar üretmek, sonra yeniden umuda koşmak. Tüm bu duygular hangimize yabancı ki? Düşünün ki bir yönetmen eşitlik kavramı üzerine bir film çekiyor ve bu filmi çekme nedenini şöyle anlatıyor. Hepimiz eşitlik kavramını anlıyoruz ve hepimiz eşit olmak istiyoruz. Ama ben bunun kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Herkesin gerçekten eşit olmak istediğine inanmıyorum. Herkes daha fazla eşit olmak istiyor. Lehçedeki bir özdeyişe göre bir eşit olanlar bir de daha fazla eşit olanlar vardır. Krzysztof Kieslowski, Polonya Sinema Okulu'nun yetiştirdiği en büyük yönetmenlerden biridir. En bilinen filmleri olan Üç Renk, sadece Polonya'nın ve Varşova'nın yaşadığı sosyal değişimleri anlatmakla kalmaz. Evrensel anlamda insan ruhunun derinliklerine eğilir. Fransız İhtilali'nin simgesi olan özgürlük, eşitlik, kardeşlik kavramlarını üç renk üzerinden anlatan Kieslowski, dünyayı cennete çevirmek adına duyduğu umutları, Polonya'da yaşanan hayal kırıklıklarını, insanlığın geleceğine dair endişelerini büyük bir ustalıkla

0: ki ilk telaffuz edilen dönemdir 1820'ler. Daha sonra kadın ömrünün uzamasıyla birlikte tabii ki bu daha çok gündeme geldi. Çünkü 19. yüzyılda kadınlar 10-15 tane doğuruyor. Doğum komplikasyonları, kanamalar, enfeksiyonlar çok fazla kadın üreme çağında kaybediliyor. O yüzden bizim menopoz sonrası izlediğimiz hasta sayısı, kadın sayısı zaten düşük. Ama 20. yüzyılda hakikaten bunu gözlemleme ve takip etme şansımız giderek arttı. O yüzden de menopoz hakikaten önemli. Şimdi bu durumda en çok menopoz şikayeti nedir? Hastaların %70-80'inde ateş basmaları, ateş basması ve terlemeler, özellikle gece uykudan uyandıran ateş basmaları, ki bu ateş basması enfeksiyon ateşi değildir. Yani hiçbir zaman derece koyduğunuzda öyle 38-39'u bulacağınız bir ateş değil. Buradaki ateş basması hormonal dalgalanmaya hipotalamusun yanıtıdır. Yani hipotalamus da beynimizde bir termoregülasyon merkezi var ve o termoregülasyon merkezi ufak bir hormon oynamasıyla yanıt verir. Tıpkı bir termostat bozukluğu gibi zayıf ve güçlü çalışmaya başlar. Dakikalar ve saniyeler içinde gelen ani bir kızarma ve aniden üşüme titremeyle giden otonom sinir sistemini değiştiren bir semptomdur ki burada dokular bir anda kanlanır, bir anda hipoksiye uğrar. Vazomotor semptom dediğimiz bu terleme ve ateş basmalarını çeken kadınlar tedaviye adaydırlar. Çünkü bu yanıt dokuların bunu tolere edemediğini, Alzheimer, kemik erimesi, kardiyovasküler risk açısından daha riskli bir grupta olduklarını gösteren bir belirti. Diğer semptomlar nedir? Eklem ağrıları, özellikle neden bunlar çok geniş sistemik olarak? Çünkü östrojen reseptörleri her dokumuzda var. Progesteron da öyle. Saçımızdan tutun, tırnağımız, kalp dokumuz, bağırsaklarımız, kemiklerimiz, her yerde bir östrojen reseptörü var ve bütün dokulardaki östrojenin kaybı bunlarla ilgili semptomlar çıkarıyor. Özellikle bu semptomlar perimenopozda başlar. Yani tamamen hormonları bitince değil, hormonlar dalgalandığında, yani bir ay az üretiliyor, bir ay çok üretiliyor. O dalgalanma semptomu yaratır ki bu daha menopozda başlamamış oluyor, perimenopoz oluyor. Kemiklerde ne olur? Mesela eklem ağrıları olur. Kadınların en çok romatizma tanısı aldığı yıllardır aslında. Duygu durum değişiklikleri olur. Beyindeki nörotransmitter mekanizmalarını etkiliyor. Çoğu kadın bu dönemde depresyon ya da anksiyete tanısı alabiliyor. Özellikle perimenopozal dönemde tanı konan depresyonlar %40 daha fazla diğer yaşlara göre. Onun dışında metabolik değişiklikler oluyor. Hasta eskisi kadar kilo veremiyor. Yeme bozuklukları olabiliyor. Bağırsak tembellikleri olabiliyor. Cilt kuruyor. Algılamada bozuklukları oluyor. Beyin sesi dediğimiz brain fog, unutkanlıklar, kısa dönem hafızada yavaşlamalar, anksiyete. Bunlar gerçekten çoklu semptomlar şeklinde görebiliyoruz.
1: Kilo alımını etkiliyor mu peki?
0: Evet. Şimdi östrojen bizim metabolik olarak dengede kalmamızı sağlayan bir hormon ve bence evren kadına üreme gibi bir misyon adadığı için bence onu östrojen gibi bir hormonla desteklemiş. Yani kadın 50 yaş altında üreme fonksiyonları devam ettiği müddetçe sağlıklı. Mesela kolay kolay 50 yaşın altında bir kalp krizi, kalp hastalığı, doğuştan bir kalp problemi yoksa kadında nadirdir. Ama 50 yaşından sonra ortalama kardiyovasküler riskler ve hastalıklar erkeklerle eşitlenir. Menopoz öncesi 2'ye 1 iken erkekler daha ağırken menopoz sonrası 1'e 1 oluyor kadınlar. Bunlar menopozdan önceki dönemde hakikaten ne kadar östrojenle desteklendiyse sonrasında da kayıplar başlıyor. O yüzden de menopoz sağlıklı yaşamak için önemli.
2: Peki hocam, genelde annesi kaç yaşında girdiyse kendisi de o yaşlarda mı giriyor?
0: Evet, çoğunlukla anne tarafından gelen bir genetik aktarım bu. O yüzden biz öykü alırken hep anne ve anneanne yaşını sorarız. Çünkü o en başta söylediğim doğarken getirdiğimiz yumurta sayısı, yani yumurta rezervi deposu anne tarafından genetik olarak alıyoruz çoğu kez. O yüzden anne ve anneannenin yumurta sayısı menopoza girdiği yaş bizim için iyi bir gösterge.
2: Ciltle ilgili değişiklikleri nasıl hissediyorlar hocam?
0: Şimdi dediğiniz gibi aslında tam menopoz olmadan başlıyor. Çünkü östrojenin dalgalanması kolajen yapımını azaltıyor en başta. Bu birincisi. İkincisi, östrojenin nem tutma, su tutma özelliği var. O yüzden dehidrate oluyor dokular. Üçüncüsü, o bölgenin beslenmesi. Her yerde östrojen reseptörü var. O yüzden kanlanması ve esnemesi bozuluyor. Östrojenin damarlar üzerinde

0: üzerindeki etkisi de çok önemli. Mesela damar içinin bir bakıma teflon gibi daha kaygan, daha geçirgen hale getiriyor östrojen hormonu. Damar duvarını daha elastik yapıyor. Strese karşı esnemeyi arttırıyor östrojen hormonu. O yüzden kanlanma artıyor ciltte ve bütün damarların olduğu dokularda. Östrojenin kaybıyla birlikte en sık gördüğüm şey ateroskleroz. Bu her dokuda var. Yani damarların kalınlaşması ve geçirgenliğinin bozulması, ki bizi en çok yaşlanmaya götüren şey. Çünkü bu damar kalbimizde, beynimizde, kemiğimizde, her yerde var. Ve ateroskleroz, yani kardiyovasküler morbidite, şu anda dünyada tüm sosyoekonomik ülkeler içinde hepsine ortak bir şekilde ölüm nedeni. Şu anda dünyadaki kadın ve erkekte ilk ölüm nedeni kalp ve damar hastalıkları. Kanserler ve kemik kırıkları ondan sonra geliyor.
1: Sayın Dabakoğlu, çok güzel anlatıyorsunuz. Hormon tedavisine de geçeceğiz birazdan ama sanki östrojen hormonu kadınlara verilen bir ödül gibi anlattığınız zaman, değil mi? Ergenlikten 50'li yaşlara kadar kadını koruyan hormon, değil mi?
0: Evet.
1: Östrojen hormonu.
0: Sadece östrojen değil, mesela yumurtalıkların ürettiği östrojen, progesteron, bir de testosteron var. Aslında perimenopozal dönemden menopoza doğru geçerken en başta fark ettiğimiz şey progesteron oynamaları. Çünkü progesteron ancak bir yumurta çatladıktan sonra, yani yumurtlama varsa üretiliyor. Normalde her gün üretilen bir hormon değil progesteron. Gebelikte çokça üretiliyor. Yani iki tane kaynağı var progesteronun insan vücudunda, kadın vücudunda. Bir tanesi yumurtlamadan sonraki yumurta hücresi üretiyor. Diğeri de gebelikteki plasenta üretiyor. Bebeğin eşi dediğimiz. O yüzden de gebelikte progesteron hormonu kat kat yükseliyor. Ve progesteron bir anksiyolitiktir. Yani relax, sakin, uykuyu sakin yapan ve eklem esneten bir hormon. Çünkü doğa kadına doğuma hazırlıyor. Eklemlerinin esnemesi lazım. Kadının sakin, huzurlu olması lazım ve uyuması lazım. Onun için aslında sistem çok güzel kurulmuş hormonlarla. Biz yeter ki sabote etmeyelim. O yüzden gebelikteki o progesteron, kadının yumurtlamadan sonraki progesteron üretimi hakikaten önemli. Sonra yumurtalar iyice azalmaya başladığı zaman östrojen üretimi azalıyor. Yani önce progesteron azalıyor. En son menopozdan sonraki 5. 10. yıla doğru da testosteron üretimi düşüyor. Testosteron da şu ara çok popüler ve soruluyor. Çok tartışmalı bir konu olsa da halen klasik tıp dünyasında. Testosteron erkeklere göre bir kadında neredeyse %1 kadar var. Ama o %1'lik bir oran bile oynadığında, düştüğünde bir libido düşüşü, konsantrasyonda bozulma ve kas kaybı yapıyor. Bir miktar yükseldiğinde de hemen bir kıllanma ve akneye götürebiliyor. O yüzden orada da bir hassas denge var. O yüzden biz menopozal kadının hormon dengesini konuşurken hem östrojeni, hem progesteronu, hem de testosteronu konuşmak zorundayız ki bunların içinde en etkin olanın da östrojen olduğunu söyleyeyim.
1: İyi oldu, bizi aydınlattınız hormonlar konusunda. Çünkü hormon tedavisi de çok gündemde, değil mi hocam?
2: Östrojenle ilgili bir de ben bir şey söyleyeyim. Tamam, bizde testosteron var. Biz daha basit yaratıklarız gibi geliyor bana. Şimdi sürekli kadınlarla işte hastalar, danışanlar onlarla yapınca, yani onlardaki mucizelerin östrojen kaynaklı olduğunu falan da düşünmeye başladım ben giderek. Yani bizde bir sıfır olarak bilgisayar gibi çalışıyoruz. O bir ile sıfır arasında kadınlarda bir 100.000 tane ihtimal vardır. O ihtimalleri aslında östrojen fazlalaştırıyormuş gibi geliyor. Ama östrojen menopozla minimuma indiğinde yine kadınlardaki mucizeler de devam ediyor. Yani 60 yaşındaki, 70 yaşındaki kadınlarda da ki mucizeler var. Demek ki bir altyapı sadece hormonal değil gibi geliyor. Hormon replasman tedavisine geçmeden önce kemikle ilgili de durumları, yani menopoz sonrası, çünkü kemik kırıkları, aslında dünyada bir araştırma yapılıyor. Kemik kırıklarından ölüm neredeyse diğerlerinden, o kalp hastalıklarına falan daha fazlaymış gibi bir istatistikte okumuştum. Hep ihmal ettiğimiz bir nokta. Kadınlarda daha mı çok oluyor? Menopozla ilgili etkisi ne hocam?
0: Şimdi aslında kemik kırığının doğrudan ölüme sebep olması yine sekonder olarak ya emboli atıyor.
2: Evet.
0: Yani
2: Onu
0: sonuçta femur
2: kastediyoruz.
0: kırdığınızda yatalık oluyorsunuz. Mobilizasyon azalıyor ve kardiyak başka problemler çıkıyor. İşte pıhtı atıyor, kalp yetmezliğine giriyor filan. O yüzden aslında yine son yıllarda kardiyovasküler mortalite daha fazla, bunu kabul ediyorum. Şimdi kemiğe gelince, aslında menopoz sonrası hastalarda bir

0: alert olma durumu var. Yani kemiğim erirse 80'li yaşlarda kemik kırarsam gibi bir endişe oluyor. Halbuki ben şunu belirtmek istiyorum. Kemik yapımı doğduğumuzdan itibaren 40 yaşa kadar kadın ve erkekte giderek mineral depolayarak olgunlaşırız. Aslında bizim orada kaçırdığımız şey ergenlik döneminde, süt çocukluğu döneminde, emzirme döneminde, o çocuğun büyüme döneminde, anne sütü aldığı dönemde, doğum yaptığı üreme döneminde ne kadar kemiğine yatırım yaptı. Şimdi biz 40 yaşa kadar hiç süt ve süt ürünü kullanmadan, güneşe çıkmadan, doğru beslenmeden, yeterli kalsiyum, magnezyum almadan ve yeterince hareket etmeden, ki şu anda çocukların çoğu maalesef bilgisayar başında servisle okula gidiyorlar, dışarıda yürüme oranları düştü neslimizin. Bunların iyi bir kemik yapımıyla kemik minerali depolayarak bu yaşa, 40'lı yaşlara, hele de bir kadında menopoz yaşına gelmesi daha sıkıntılı olmaya başladı ve de aldığımız ağır metal maruziyetleri, yapay gıdalar, bunların hepsi bizim bir kemiğin olgunlaşma sürecini bir kere sabote ediyor. Biz nerede yakalıyoruz hastayı? 50 yaşında bize menopozla geldiğinde bir kemik densitometresi çekiyoruz. Bize kemik densitometresi neyi veriyor? O yıla kadar o hastanın ne kadar kemiğinde mineral olduğunu gösteriyor. Menopozdan sonra östrojen yine kemiği çok destekleyen bir hormon. Menopoz sonrası östrojen düştüğünde kemik yapımı yıkım lehine, yıkıma doğru değişiyor. Ortalama bu bir yaşlanma. Her dokumuzda olduğu gibi kaçınılmaz. Normalde menopoz sonrası 5 yıl daha hızlı bir kemik erimesine maruz kalıyoruz. Ortalama %1 ila 5 zaten bir kemik yaşlanması vardır fizyolojik olarak. Ama eğer östrojen düştükten sonra o dönemi iyi manipüle etmezsek, yönetmezsek, özellikle ilk 5 yıl, o yüzden menopoz sonrası ilk 5 yıl kemik için çok kıymetli. Hakikaten osteoporoz, yani kemik yıkımı hızlı bir şekilde 80'lere doğru incelir ve kırıklara götürür bizi. O yüzden orada özellikle dikkat edeceğimiz iki şeyi vurgulamak istiyorum. Biz 50'li yaşlara gelmeden önce kemiğimize ne kadar yatırım yaptık? Bu çok önemli. 50 yaşından sonra da ortalama demek istiyorum. Menopoz sonrası ilk 5 yıl nasıl bir süreci yönettik kemiklerimiz açısından? Bu iki dönemi hakikaten iyi yönetmek ve kaçırmamak gerekiyor.
1: İstiyorsanız hormona geçelim. Çok biraz daha vaktimiz azaldı. Hormon kullanılmalı mı? Kimler kullanmalı? Zararları ile ilgili birçok efsaneler var. Ama son 2-3 ay içerisinde bir galiba da bir yayın vardı. İşte hormon kullanma ile ilgili de aslında birçok efsanenin sahte olduğuna dair ne dersiniz?
0: Şimdi ben bu kadar, hani şimdiye kadarki dakikalarda hep östrojen hormonunun faydaları ve vücudumuzdaki önemini konuştuk. Hakikaten biz bu hormonu kaybettiğimizde neler oluyor? Bir kere şu konuda belirtmek istiyorum. Son zamanlarda menopozu uzatmak gibi bir terim var. Biz menopozu uzatmıyoruz. Menopoz zaten son adet kanaması demek ve yumurtaları tekrar yapmadığımızı biliyoruz. Bunun aslında doğru tanımının menopozda hormon replasman tedavisi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz eksilen ya da çok azalmış bir hormonu replase ediyoruz. Peki niye replase ediyoruz? Madem 50'li yaşlara kadar östrojen hormonu bir kadında bu kadar iyilik hali getiriyor, acaba biz menopoz sonrası özellikle ilk 5 yıl üreme çağındaki östrojen dozunun 1/4 kadar bir dozda hormona devam edersek, mantık bu. Çünkü aynı dozda bir hormonu verirsem kadın tekrar adet görecek, meme emzirecekmiş gibi uyarılacak, buna ihtiyacımız yok. Hiç adet görmeden, memeyi de fazla uyarmadan o dozda bir 1/3, 1/4 kadar bir dozda bir 5 yıl kadar kadını replase edersek o östrojeni kaybettiğindeki olan olumsuz etkileri frenleyebilir miyiz? Yani ilk 5 yılda bir çeşit frene basmak gibi. Peki bu doz neye dayanarak söyleniyor? Tabii ki bilimsel araştırmalar. Hangi östrojen dozunda kemik, kolajen ve beyne faydamız var? Bu bulunmuş vaziyette zaten. Bizim kullandığımız hormonlar daha çok son günlerde de çok popüler bio eşdeğer, yani human identical dediğimiz kendi vücudumuzun ürettiği hormonlar. Nedir bunlar? Östradiol. Yani semisentetik olmayan, risk yaratmayan, emboli ya da kanser riski yapmayan doğal hormonlar dediğimiz. Doğal derken bu da yanlış anlaşılmasın. Natürel değil. Yani insandan elde edilmiyorlar tabii ki. Sonuçta bitkiden elde ediyorlar. Soya. Progesteron nereden elde ediliyor? Mexican yam dediğimiz bir tatlı patates türevi. Pek çok hormon ondan elde ediliyor. Ama formül, reseptör aktivasyonu, reseptörde duruş süresi insanınki gibi. O yüzden biyo eşdeğer deniyor. Ben hormon verme taraftarıyım hekim olarak. Fakat dünyanın her yeri

0: de bir hipertansiyon ya da bir diyabet tedavisi gibi olmazsa olmaz tedavi değil. Bu tedaviler çok bireye özgüdür. Bir kere biz bunu niye veriyoruz? Yaşlanmayı yavaşlatmak için. Yaşlanmayı yavaşlatırken bütüncül düşünmek gerekiyor. Bunun ben kendimce 5 dişli çarkı olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birinci çark beslenmedir. İkinci çarkımız egzersizdir. Yani kas kaybetmemek. Üçüncü çarkımız uyku hijyeni ve stres yönetimidir. Dördüncü çarkımız yeterli vitamin almaktır. Bunu destekle veya gıdayla alırsınız. Ve beşinci çarkımızı hormon replasmanı olarak söyleyebilirim. Hormon replasmanını kimlere vermiyoruz? Bir kere hormon replasmanda şunu söylemek gerekiyor. Sekonder koruma yapmıyoruz. Yani bir tansiyon olan hastanın tansiyonu düşürmek, diyabetini geçirmek, kalp krizini yok etmek gibi bir hedefimiz yok. Zaten kalp krizi geçirmiş ya da damarları ile ilgili tromboembolik olay yaşamış bir kadına vermek riskli olur. Ya da bir meme kanserini tedavi edemeyiz. Meme kanseri riskli olur. Ama korumak için veririz. Yani bir kadın henüz bunları yaşamadıysa yaşamasın diye veriyoruz. O yüzden hangi hastayı verip hangi hastanın almayacağı tamamen bireysel bazda değerlendirilir. Bu dört demin saydığım o uyku, egzersiz, beslenmeyi düzeltmeyen hastada hormon mucize yaratmaz. Bu sadece puzzle'ı tamamlamak gibi düşünün. Yani diğer desteklerini yapacak ki o hormonun yaptığı imbalansı da üzerine koyduğunda daha kaliteli bir yaşama gidebilsin. O yüzden tamamen bireysel bazda yapılması gereken değerlendirmeler.
1: Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Hayır, zaten hocam gayet güzel açıkladı ama onun bir doğal süreç olarak çok stres olur. Çünkü insanlarda kortizol seviyesi de çok fazla artıyor. Ben hastalarda da görüyorum. Kortizolun artması da zaten her zaman konuştuğumuz gibi en büyük problemlerden biri. Belki de hiç konuşulmayan ama en yaygın problemlerden bir tanesi, o anksiyete falan hepsini oluşturan, cilden kalbe kadar her şeyi etkileyen bir sistem. O yüzden biraz daha bilinçli bir davranarak bunun normal bir süreç olduğunu kabul etmek diye düşünüyorum.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde de bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Nasıl ergenlikte regl olmaktan kaçamıyorsak menopozdan da kaçış yok Sayın Dabakoğlu, değil mi?
0: Evet.
1: O zaman bu süreci yaşam kalitemizi bozmadan nasıl atlatabiliriz, buna odaklanmalıyız dedik ve aklımızdaki soruları sorduk. Çok teşekkür ediyoruz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tülin Dabakoğlu'na ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan doktor İbrahim Ersoy'a ayrı ayrı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor, gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Efendim canlı yayın akşamın adresi başladı, saat 23'e kadar birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı programdayız efendim. Yayın konumu masasında Fatih İnce ve mikrofonda ben Burak Petcan.

Efendim tekrar merhaba. Saatler 22.05'i gösteriyor ve takvimlerde 28 Temmuz 2026 diyor. Günlerden de Salı. Efendim bu akşam anıları yine biraz yelken açacağız. Eski bir plan, huzur veren cızırtısını belki dinleyeceğiz. Anıların dile geldiği, zamansız şarkıların sesimize karışacağı bir saate hazırsak. Çaylar tazelendiyse, kahveler yerini aldıysa. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. İsteklerinizi Facebook sayfamızdan bekliyorum. TRT Akşam Adresi halihazırda yazmış olanlara da şimdiden teşekkürler. Anılarda dolaşacağız dedim ya, Tanju Akan'la biraz anılarda dolaşalım. Ardından o güzel mesajlarınıza bakacağım dostlar.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

Değerli sanatçı Tanju Okan'ı da saygıyla rahmetle anmış olduk böylece dostlar ve Facebook sayfamıza bu akşam ilk olarak Veysel Şahin Antalya'dan yazmış. Ekrem Çelebi'den bir türkü rica etmiştim diyor. Size de hayırlı akşamlar olsun efendim. Sağ olun, tabii ki türkü dinleyeceğiz Ekrem Çelebi'den. İlyas Aydın da Ormanbeyliköy Tokat'tan selamlar gönderiyor. Sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Mehtap Kar, İsmet Köklü, Musa Aytu, Veysel Şahin ve Türkan Tanrıverdilere armağan ediyor. Ayrıca kamu spotu uyarıları da var elbette İlyas Aydın'ın. Hatice Öney selamlar göndermiş Danimarka Kopenhag'dan. Sevgiler, güzel bir eser lütfen diyor. Ay yıldızlı bayrağımızı da görüyorum. Tabii ki güzel bir eser sizin için de. Melihat Gülses'ten mikrofona gelecek. Ahmet Can Ankara'dan sesleniyor. İyi akşamlar Burak Bey, Ayşe Tunalı, Vardar Ovası, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyor. Şadiye Tural Aktaş, İsviçre Mühendisliğinden herkese güzel bir yayın olmasını diliyorum. Hoş geldiniz demiş. Siz de öyle efendim. Sağ olun. TRT Akşam Adresi ekibi, güzel bir eser lütfen. Teşekkür ediyorum demiş. Dinleyeceğiz. Sizin için güzel bir eser. Çiçekler için ayrıca teşekkürler. Yine Mühendisliğinden Zehra Kayan Furuncu. Merhaba Akşam Adresi. Mühendisliğinden sevgiler, selamlar. Bir şarkı lütfen çalar mısınız? Değerli sunucumuz Teknik Masa demiş. Bordo Mavi Kalplerle. Elbette efendim. Elbette sizin için de güzel bir şarkı seçtim. Behi Aksoy söyleyecek hatta. Şöyle bir bakayım. İbrahim Kaçar, iyi yayınlar diliyorum. Eskişehir'den selamlar demiş. Selamlar olsun. Ve dönüyoruz ilk isteğimize. Veysel Şahin Antalya'dan yazmıştı. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü. İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsval ve Türkan Tanrıverdiler için Ekrem Çelebi'den bir türkü sizin için seçtim efendim. Dinlemeye başladık bile. Buyursunlar.

Veysel Şahin'in isteğiydi sevgili dostlar. Bu güzel Kırşehir türküsünü dostlarına armağan etmişti. Efendim akşamın adresinde sınırları, mesafeleri ortadan kaldıran o güzel radyo köprüsünü kuruyoruz. Şimdi Danimarka'ya, Kopenhag'a uzanıyoruz. Bilgisayar ekranın başında bizlere güzel bir mesaj bırakmış. Selamlar sevgiler, güzel bir eser lütfen diyen sevgili Hatice Öney'in sesine ses olalım. Hatice Hanım, Kopenhag'ın o serin akşamına, o güzel yüreğinize memleketten kucak dolusu sıcacık sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Bizden güzel bir eser.

istemişsiniz. Biz de şöyle arşivimizi açtık ve bu salı gecesinde zamana meydan okuyan, ruhu dinlendiren güzel bir klasik şarkı seçtik. Hani diyoruz ya hep duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı program akşamın adresi. İşte tam da o anlardan birindeyiz. Sözü uzatmayayım. Kopenhag'a giden o müzik köprüsünü hemen başlatalım. Türk müziğinin o eşsiz, o zarif sesi Melihat Gülses mikrofon başına geçiyor efendim. Hatice Öne için ve kalbi memleket hasretiyle, güzel şarkıların özlemiyle çarpan tüm dostlara armağan olsun. Yad eller aldı beni.

Efendim TRT Türkiye Lisesi Radyosu'nda akşamın adresinde rotamızı Kopenhag'dan alıyor. Tam da sesimizin yükseldiği yere Ankara'ya çeviriyoruz. Sevgili Ahmet Can bizlere ulaşmış. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin dilekleriyle Ankara'dan tüm radyomuz çalışanlarına ve dinleyicilerimize selam göndermiş. Aleyküm selam Ahmet Bey, sağ olun. Başkentten bizleri dinleyen o güzel yüreğinize selam olsun. Ahmet Bey bu salı gecesinde güzel bir eser Rumeli klasiği seçmiş Ayşe Tunalı'dan. Vardar Olası atamızın da sevdiği çok güzel bir türküdür.

anıların canlandığı program Akşamın Adresinde. Lafı hiç uzatmayalım. Ahmetcan için, Ankara için ve radyosu başında bu güzel ritme ortak olan tüm dostlar için efendim, kulaklarımız Ayşe Tunalı'da.

Ayşe Tunalı'dan dinledik efendim bu güzel şarkıyı. Selam olsun bir kez daha değerli radyo dostumuza. Teşekkür etmiş Ahmet Can da eksik olmayın efendim değerli radyo dostum. Sağ olun, sağ olun. Şadiye Turalık'ta şarkısı güzel bir yayın olması diliyorum. Hoş geldiniz TRT Akşam Adresi ve ekibi. Güzel bir eser lütfen. Teşekkür ediyorum demişti. Sizin için de Behiye Aksoy şimdi mikrofonda Şadiye Hanım.

Behi Aksoy mikrofondaydı. Sevgili dostlar, Mehri'nden değerli radyo dostumuza armağan etmiştik. Olmaz ilaç sineği sattı pareme. Segah makamında Hacı Arif Bey'in bu güzel bestesini dinledik. Sözler elbette Namık Kemal'e aitti. Evet dostlar, şimdi rotamızı yine İsviçre'ye, Möhlin'e çeviriyoruz. Bizleri hiç yalnız bırakmayan hem şahsıma hem de teknik masadaki arkadaşıma sıcacık sevgilerini, selamlarını ileten Zehra Kayan Fruncu. Yani bizim Zehra ablamız bizlerle. Aleyküm selam Zehra abla. Möhlin'e kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Bizden güzel bir şarkı rica etmiş. Onun o güzel yüreğine yakışacak. Dinlerken hepimizi alıp uzaklara götürecek güzel bir ses. Onu da saygıyla anacağız elbette. Adnan Şenses mikrofona geliyor. Buyurun efendim.

Evet dostlar, görebildiğim kadarıyla şu ana kadar gelen istekleri tamamladık. Ahmet Can teşekkür etmişti. Aynı şekilde Hatice Öney de isteğinin ardından, armağan ettiğimiz şarkının ardından bu güzel seçim ve ses için çok teşekkür ediyorum. Canım sunucum ve teknik masa demişti. İbrahim Kaçar da Eskişehir'den selamlar göndermişti. Selamlar olsun bütün radyo dostlarımıza. Son olarak da Zehra Kayhan Fırıncı için Adnan Şen sesi saygıyla anarak dinledik dostlar. Evet, şöyle bir bakıyorum. Benim listemde neler var diye akşam adresindeki listemizde yeni mesajlar, yeni selamlar yola çıkıp stüdyomuza gelene kadar biraz da benim listeye başvuralım efendim. Hayatın bize sunduğu güzellikleri, umudu ve o hiç yaşlanmayan aşkları anlatan muazzam bir klasik şimdi mikrofona geliyor. Özdemir Erdoğan'ın o güzel sesinden İkinci Bahar'ı dinleyelim.

Özdemir Erdoğan'ı da dinledik sevgili dostlar ve efendim akşamlı adresinde duyguların sesle buluştuğu program devam ediyor. Saatimize bakıyorum 22.38'i gösteriyor. Daha bir miktar yolumuz var efendim. Ayten Atman'ı da dinleyelim şimdi.

Evet, dostlardan mesajlar gelmeye devam ediyor. Zehra Kayhan Fırıncı, çok teşekkür ederiz sevgili sunucumuz. Teknik Masa Zehra Yakup Kayhan diyor. Yakup Bey'e de sevgiler, selamlar olsun. Çay ikramı için de çok ama çok teşekkürler. Efendim, akşam adresine şimdi Karadeniz'e, Ordu Ulubey Kadıncık Köyü'ne uzanıyoruz. Bizlere oradan selamlarını ileten sevgili Yüksel Yılmaz. Aleyküm selam Yüksel Bey. Kadıncık Köyü'ne benden de kucaklı olsun, selamlar olsun. Salı gecesine çok yakışacak. Hepimizin neşeyle eşlik edeceği güzel bir Erol Evgin klasik.

Erol Evgin mikrofondaydı değerli dostlar akşamın adresinde. O tatlı esintinin ardından şimdi biraz da daha derinlere arşivimizin en güçlü yorumlarından birine bırakıyoruz. Salı gecesinin bu ilerleyen dakikalarında o güzemli ve buğulu havasına sesiyle ruh katacak güzel bir sanatçı Nükhet Duru şimdi stüdyomuza konuk oluyor. Anıların canlandığı program akşamın adresinde Nükhet Duru o eşsiz yorumuyla melankoli diyor efendim.

Duyguların sesle buluştu, anıların canlandığı akşamın adresinde Nükhet Duru'yu dinledik sevgili dostlar. Ve Mustafa Sağyaşar'dan da yine anılarda dolaşacağımız güzel bir şarkı dinleyelim. Sonra da yavaş yavaş vedalaşırız.

Evet dostlar, duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı program Akşamın Adresi'nde bu akşamlık da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendim, ben Burak Pekcan, mikrofon gerisinde teknik masada sevgili Fatih İnce ve bu yayında emeği geçen herkes adına dingin ve mutlu geceler diliyorum. Bu salı gecesine veda ederken stüdyomuzun ışıklarını kapatmadan önce kulaklarınızda güzel bir son şarkı birazdan Fatih İnce seçecek efendim, ama dostlardan kimler neler söylemişti. Şöyle bir bakıyorum. Kopenhag'dan Hatice Öne'ye, Ankara'dan ses veren Ahmet Can'a, İsviçre Möhlin'den güzel enerjisiyle içimizi ısıtan Zehra ablamıza ve Yakup Bey'e, Ordu Ulubey Kadıncık Köyü'nden Yüksel Yılmaz'a ve o samimi hitabıyla yüreğimi titreten Şadiye Tural Aktaş ablama teşekkürleri için ben de teknik masadaki arkadaşım adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız dostlar. Selamlar, öyle güzel köprüler kurdu ki. Eskişehir'den bizlere iyi yayınlar dileyen İbrahim Kaçar, Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap Kar, Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü ve Gürcan Hüsbal'la Türkan Tanrıverdilere kucak dolusu sevgiler ve tabii ki Tokat Ormanbeyli Köyü'nden bizleri hiç yalnız bırakmayan İlyas Aydın'a, onun nezdinde İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun ve Musa Aytuğ'a gönülden selamlarımızı iletiyoruz. Ve yayını kapatırken can dostumuz İlyas Aydın'ın o çok hayati, çok kıymetli uyarısını Akşamın Adresi'nin ortak sağduyusu olarak bir kez daha tekrarlayalım. Bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal, orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklı dostlar. Daha yeşil bir gelecek için yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi. Yollarda olan tüm dostlarımıza da lütfen trafik kurallarına uysun uyarısını yapalım. Emniyet kemerini taksın ve doğaya çöp bırakmasın. Sevdikleriniz sizleri besliyor. Evet, duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı program Akşamın Adresi'nde bu gecelikte bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz efendim. Bu arada ben Burak Pekcan, teknik masada az önce de söylemiştim Fatih İnce, emeği geçen tüm herkes adına çok ama çok teşekkürler. Son olarak anılarda kalan o güzel şarkılardan birini seçti Fatih İnce. Şenay mikrofonda efendim, buyursunlar.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Türkiye Petrolleri, BP'nin Kerkük merkezli şirketinin %15 hissesini satın aldı. 16 yıl aradan sonra Kıbrıs'a Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştiriliyor. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa hazırlıklarının bu hafta tamamlanması bekleniyor. Yurt genelindeki hava sıcaklığı yarından itibaren azalacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'nin Türkiye'ye petrol ihracatı ile ilgili teklifini duyurdu.
2: Günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Irak arasında imzalanan yeni enerji anlaşmasını da kamuoyuyla paylaştı.
2: Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
1: Ankara-Bağdat hattındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla

0: ele alındığı görüşmelerde terörsüz Türkiye başlığı öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan refah, huzur ve istikrar vurgusu yaptı.
1: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
0: Bölgesel gelişmelere de işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi.
1: Körfez bölgesinin dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
0: Ortak basın toplantısında Irak Başbakanı Ali Zeydi de ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihselliğine dikkati çekti. Bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil, asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir dedi. Irak Başbakanı Zeydi'nin ziyareti sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlardaki anlaşmalara da imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili olarak ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İletişim Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen İletişim Şurası'nda konuşma yapan Erdoğan, ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı.
1: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Bu çerçevede şarkıcı Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi. Gülben Ergen ve Elçin Sangu derneğe bağışta bulunduklarını söyledi. Hayko Cepkin, Haluk Levent'e hep şüpheyle baktığını dile getirirken, Gülben Ergen de Gazze için verilen konserin gelirlerinin bile akıbetini bilmediğini ifade etti. Uğur Dündar ise üzgün olduğunu ama özür dilenecek bir şey yapmadığını belirtti. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında iş insanlarının da yer aldığı 13 kişinin emniyet birimlerindeki sorgusu da devam ediyor. Soruşturmada başta konut ve konteyner alımları ve taşınmaz devirleri olmak üzere şüpheliler hakkındaki usulsüzlük iddiaları inceleniyor. Soruşturmada bugüne kadar aralarında Haluk Levent'in de yer aldığı 28 kişi tutuklandı. Türkiye, enerji alanında yurt dışındaki en önemli adımlarına bir yenisini ekledi. Türkiye Petrolleri, Petrol Kuruluşu BP'nin Kerkük merkezli şirketinin %15 hissesini satın aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayla 3 milyon varil olduğu tahmin edilen petrol sahalarındaki rezervin geliştirileceğini ve üretimi artırmak için beraber çalışılacağını vurguladı. Alparslan Bayraktar,

0: Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu. Bu anlaşmayla orada %15 hissemiz olacak dedi. Anlaşmayla BP, ConocoPhillips ve Türkiye Petrolleri ortaklığında bir konsorsiyum kurulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'le bir araya geldi. Görüşmede başta enerji, ticaret, ulaştırma ve güvenlik alanları olmak üzere işbirliği olanaklarıyla ortak projeler ele alındı. Görüşmeyle ilgili olarak sosyal medyada açıklama yapan Hakan Fidan, sınırlarımızı bölgesel işbirliği ve ortak kalkınmanın alanı haline getirme hedefi doğrultusunda milletlerimizin huzuruna ve güvenliğine doğrudan katkı sağlayacak projeleri sürdürüyoruz dedi. Hakan Fidan, kalkınma yolu projesinin Türkiye ve Irak'ı refahın merkezine yerleştireceğinin altını çizdi. Kardeş Irak'ın istikrarını ve güvenliğini kendi istikrarımızdan ve güvenliğimizden ayrı görmüyoruz sözlerine yer verdi. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, resmi temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşı Salim'in görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durumla Türkiye'nin insani yardımları ele alındı. Görüşmede Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bir kez daha vurgulandı. Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerin yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliği konuları da değerlendirildi. 16 yıl aradan sonra Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la Lefkoşa'da bir araya geldi. Rum tarafıyla da görüşen Guterres, yarın da Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Guterres'le Lefkoşa'da görüşmesinin ardından güven yaratıcı önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz dedi. Erhürman, daha önceki deneyimlerinden farklı olarak bu kez yeni ve gerçekçi bir metodoloji üzerinde çalıştıklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de çözüm bulmaya yardımcı olma kararlılığımı dile getiriyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri 4 gündür İran'a saldırı düzenlemiyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini iddia ederek bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Tahran ise Trump'ı yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri arabulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok diye konuştu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik de devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda ablukayı sürdüren Amerikan ordusu son olarak 17 ticari geminin rotasını değiştirdiğini, 2 ticari gemiye de baskın yaptığını duyurdu. Umman'ın ise İran'a Hürmüz Boğazı'nın yönetimi amacıyla ortak mekanizma kurulmasını önerdiği iddia edildi. İki ülkeden de konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa hazırlıklarının bu hafta tamamlanması bekleniyor. Çerçeve teklifin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması öngörülüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre çerçeve yasayla iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. 10'la 12 maddeden oluşması planlanan teklif, önce meclisteki diğer gruplarla paylaşılacak, mümkün olan en geniş mutabakat zemini aranacak. Teklifin diğer siyasi partilerle birlikte meclise ortak olarak sunulması planlanıyor. Bunun için hafta boyu partiler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. Teklifin gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Meclis Başkan Vekilliği görevine daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı görevi yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl getirildi. Yeni Parti Meclisi'nde yer almayan bazı isimler de grup yönetiminde görevlendirildi. Yeni Parti'nin Meclis İdare Amiri Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, katip üyesi de Antalya Milletvekili Aliye Coşar oldu. Parti meclisinde yer almayan Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Yeni Parti Grup Yönetiminde yer aldı. Yeni Parti Grup Toplantısı her salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Ana Binası Büyük Grup Salonu'nda yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yoğun mesai sürüyor. Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı grup toplantısı yapılacak. Toplantıda Grup Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetçi için seçim yapılacak. Grup toplantısına 44 milletvekilinin katılması bekleniyor. Cuma günü de Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Toplantıda kurultay takvimiyle il başkanlıkları düzeyindeki değişimler ele alınacak. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla başladı. Başkent Ankara'da düzenlenen Şura'nın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Konuşmasında dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkati çeken Duran, Gazze'deki hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı ile duyurulduğunu söyledi. Burhanettin Duran, hakikati sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini ters yüz ettik dedi.
1: Bizler iletişim yüzyılı vizyonu çerçevesinde iletişim politikalarını milli kapasitenin ayrılmaz bir parçası haline getirmeye gayret ediyoruz. Bugün artık anlamı ve hakikati bulmakta gittikçe zorlandığımız bir dönemde derin sahte içerikler, filtre balonları ve yankı odalarıyla gerçeğin tekrar tekrar inşa edildiğine şahitlik ediyoruz. Bizler için bu ortamda dezenformasyonla mücadele hakikatin korunması meselesidir. Bu alanda insanlık olarak en ağır imtihanlarımızdan birini yakın zamanda Gazze'de verdik. Gazze bir yanda işgalin ve zulmün hedefi olurken diğer yanda hak ile batıl arasındaki anlatı mücadelesinin en çetin cephesine dönüştü. TRT'mizin ve Anadolu Ajansımızın Gazze'den dünyaya ulaştırdığı hakikati defalarca sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini meşru müdafaa kisvesi altındaki propagandasını ters yüz ettik.
0: Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 2020 yılında Tunceli'de kaybolmasına ilişkin soruşturma genişletiliyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonelle, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'na 4 yeni suçlama yöneltildi. Yeni suçlamaların nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozmayla kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi olduğu kaydedildi. Gülistan Doku soruşturması çerçevesinde 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 4. operasyondaysa 18 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri ve polislerin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle çöken bir alışveriş merkezinde bir kişi öldü, 90 kişi yaralandı, 30 kişiden de haber alınamadığı bildirildi. Kumamoto eyaleti açıklarında meydana gelen deprem bazı binalarda hasara yol açtı, binlerce hanede elektrik kesildi. Bölgedeki nükleer santrallerde ise bir sorun ya da hasar saptanmadığı duyuruldu. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi depremin yangınlara yol açtığını ve bazı binaların çöktüğünü açıkladı. Takaichi yaklaşık 300 bin kişinin tahliye edilmesi emrini verdi. Yurt genelinde hava sıcaklığı yarından itibaren azalacak. Birçok bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına gerilecek. Yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde 3 gün süreyle yağış görülecek. Yarın özellikle Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 kentte sarı kodlu rüzgar uyarısında bulundu. Buna göre Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar bekleniyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Türkiye Petrolleri, BP'nin Kerkük merkezli şirketinin %15 hissesini satın aldı. 16 yıl aradan sonra Kıbrıs'a Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştiriliyor. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa hazırlıklarının bu hafta tamamlanması bekleniyor. yurt genelindeki hava sıcaklığı yarından itibaren azalacak. Spor. A-Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki çeyrek final maçı için geri sayıma başladı. Filenin Efeleri yarı finale yükselmek için Slovenya

0: Almanya karşısında yarın Çin'de parkeye çıkacak. Saat 10'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. A milli takımın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa milli futbol takımında teknik direktörlüğe Zinedine Zidane getirildi. 54 yaşındaki çalıştırıcı ilk resmi maçına 25 Eylül'de Türkiye karşısında çıkacak. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 15, İstanbul, Kocaeli, Denizli, Muğla ve Kahramanmaraş 22, İzmir ve Hatay 24, Edirne, Giresun, Trabzon ve Rize 21, Çanakkale, Aydın, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır 23, Bursa 19, Antalya 30, Eskişehir ve Tunceli 17, Konya, Malatya ve Elazığ 18, Nevşehir, Bolu ve Tokat 14, Kastamonu 13, Sinop ve Samsun 20, Kars ve Erzurum 12, Van 16, Kilis 25, Adıyaman 26, Şanlıurfa ve Mardin 28 derece. Yol durumu. İzmir-Aydın otoyolu Tobakhane ve Tepecik Köprüsü mevkii ilk 1 kilometresinde İzmir istikametindeki sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Birgül Mançuhan, yöneten Mehmet Atay, yapımcı Ersan Edinç, efektör Ömer Atilla Ulaş, teknik yapım Alican Deniz. Bu bölümde oynayan sanatçılar Sedat Rüştü Asyalı, Gaye Özlem Akınözü, Sevgi İclal Özergün, Feray Ayşe Akınsal, Abla Eylül Aktürk, Müştak İhsan Sanıvar, Kezban Oya Odabaşı.

0: Nasıl geçti müdahale?
1: Şimdi aklına geldi değil mi Sedat?
0: İnan eve gelirken aklımdaydı. Sonra seni o olağanüstü güzelliğinle kapıda görünce allak bullak oldum, unuttum. Ne oldu Tomba? Kaptırdın mı?
1: Evet, dediğin gibi oldu. Kaptırdım.
0: Kim aldı?
1: Tanımıyorum. Sefiroğlu mu, Zehiroğlu mu, öyle biri. Sinirimden ismini de tam anlayamadım.
0: Sefiroğlu'dur. Yeni zenginlerden. Yağ ticaretiyle uğraşıyorlar. Neden fiyatı arttırmadın?
1: Zaten değerinin çok üzerinde bir rakama ulaşmıştı. Nasılsa benzerini bulurum dedim.
0: Ama yine de üzüldün. He? Daha doğrusu yenildin. Hayret. O aileden birilerinin bu işlerden anlayacağı hiç aklıma gelmezdi.
1: Anlamıyorlar ki. Danışmanları var.
0: Aa, şimdi oldu. Epeydir isteyip de alamadığın tek antika bu galiba.
1: Evet. Ne yazık ki öyle.
0: Bak ne diyeceğim. İki sokak ötemizde güzel bir gece kulübü açılmış. Ne dersin, gidip biraz rahatlayalım mı?
1: Bu akşam olmaz, yatmak istiyorum.
0: Pekala canım, pekala, sen bilirsin. Nereye gidiyorsun?
1: Oturma odasında yatacağım. Gecenin bir yarısı çığlıklarımla seni uyandırmak istemiyorum.
0: Canım belki olmaz, yani o kabusu görmeyebilirsin bu gece.
1: Başladı mı arkası geliyor, biliyorsun.
0: Bak canım, artık bu konuda bir şeyler yapsak diyorum.
1: Ha? Şimdi yorgunum Sedat, yarın konuşuruz.
0: Yarın, yarın, yarın. Nedense hiç gelmiyor bu yarın.
1: İyi geceler.
2: Evet Gaye Hanım. Artık ne annemiz ne de babamız var. Böylece senin sultanlık günlerin de sona eriyor. Bilmem anlatabiliyor muyum?
3: Zavallı, zavallı anneciğim.
2: Kes artık. Ağlayınca geri mi gelecek? Biz gerçeklere bakalım şimdi.
3: Nasıl bu kadar katı olabiliyorsun? O sana da yıllarca annelik etti.
2: Benim kendi annem vardı. Başkasına ihtiyacım yoktu. Ama babam anılarımızı hiçe sayıp annenle evlendi. Tabii üvey evladı olarak itilip kakılan ben oldum.
3: Hayır. Annem babamızın ölümünden sonra bile senin sevgini kazanmak için çok gayret etti. Ama sen onu hiç benimsemedin.
2: Seninle tartışmak istemiyorum Gaye. Şimdi söyle bakalım. Ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Anlayamadım.
2: Yani okula devam edecek misin demek istiyorum.
3: Elbette abla. Gelecek sene liseyi bitiriyorum. Hem annem...
2: Bırak anneni artık. O öldü. Şimdi her şeyi açık açık konuşmakta yarar var. Senin masraflarını karşılayamam. Önce bunu bil. Eğer okumak istiyorsan kendine bir kaynak bulmak zorundasın.
3: Kaynak mı? Nasıl yani?
2: Çalışacaksın kızım. Ben nasıl çalışıp para kazanıyorsam sen de öyle çalışacaksın. Armut piş ağzıma düş yok artık. Yıllarca şımarttı seni annen. Sen de hep öyle olacak sanıp keyfine baktın. Ama masal bitti. Şimdi gerçekleri görmenin zamanı.
3: İyi de abla, ne zaman ve ne iş yapabilirim ki? Zaten akşama kadar okuldayım.
2: Bilemem, bu senin sorunun. Tabii aklıma bir çözüm geliyor ama...
3: Nedir o?
2: Biliyorsun oturduğumuz bu evden başka babamızın üzerine olan bir dairemiz daha var. Eğer oradaki hisseni bana devredersen sana bakabilirim.
3: Peki nasıl olacak bu iş?
2: Çok basit, ben yollarını biliyorum.
3: Peki abla, eğer istediğim buysa...
2: Tabii şimdi öyle hemen rahatlamak yok. Bu evde artık benim dediklerim olacak. Her işe yardımcı olacaksın. Öyle okuldan gelip odaya kapanmalar, üstü başı çıkarıp atmalar, bu akşam ne yemek var diye sormalar bitti. Her şey paylaşılacak. Bütün sorumluluklar. Tamam mı?
3: Tamam abla.
2: Eğer bir yanlışını görürsem pişman ederim seni. Lamucimi yok, kapının önünde bulursun kendini.
3: Abla sen neler söylüyorsun?
2: Evet, çok ciddiyim. Annenin küçük gayem, küçük prensesim dediği kız da onunla birlikte öldü. Bundan sonra anlayacaksın hayatın ne olduğunu. Ben öğreteceğim sana. Öğreteceğim sana. Öğreteceğim sana.
3: Hayır abla! Hayır! Düşüyorum, tut elimi ne olur! Abla tut elimi!
0: Gaye! Gaye! Gaye! Gaye! Gaye!
3: O sen miydin Sedat?
0: İyi misin?
3: Evet. Evet, sağ ol. Peki sen neden geldin?
0: Bu geceki çok kötüydü Gaye. Yalnız ben değil, bütün apartman duymuştur çığlığını. Geçen senelerde de görüyordun aynı kabusu ama şu son hafta iş iyice çığırından çıktı. Durumunun iyiye değil kötüye gittiğini artık kabul etmelisin. Olay çözümsüz bir
3: yani
0: hale gelmeden...
3: Yani delirmeden mi demek istiyorsun?
0: Yo. Elbette bunu demek istemiyorum. Amacım bu soruna bir çözüm bularak senin rahatlamanı sağlamak. Hepsi bu. Neden bu kadar karşısın doktora gitmeye, anlayamıyorum.
3: Bana bir hafta daha süre ver. Eğer geçmezse gideceğim, tamam mı?

0: Hanımım, hanımım, uyanın. Sevgi Hanım geldi.
1: Sevgi mi? Ah, sabahın köründe ne işi var onun Allah aşkına?
0: Saat 12 hanımım.
1: 12 mi? Ah, saat 3'te bir müzayede var. Nasıl yetişeceğim şimdi? Sevgi'ye söyle de buraya gelsin. Aa, sonra bize kahve getir Kezban.
0: Baş üstüne.
1: Efendim. Günaydın hayatım. Evet, şimdi uyandım. İyiyim. İyiyim dedim ya Sedat. Neden inanmıyorsun bana? Evet, anlıyorum. Peki, iyi çalışmalar.
2: Oho! Sabah şerifleriniz hayrolsun hanımefendi. Ne bu böyle kraliçeler gibi öğlenlere kadar yatıyorsun ha?
1: Hoş geldin hayatım. Dün gece hiç uyumadım. Tekrar aynı kabusu görmeye başladım.
2: Hay Allah. Yoksa yine ablanla mı uğraştın?
1: Evet. Tam rüya bitmek üzereyken dipsiz bir uçuruma düşüyorum. Uzun, bitmez bir düşüş. Biliyor musun ne öğrendim? Hemen hemen herkes düşerken görürmüş kendini. Ama yere çarpmadan uyanırlarmış. Oysa ben uyanmakta güçlük çekiyorum.
2: Bazen acaba üvey abla oluşumu onu bu denli acımasız yaptı diye düşünüyorum. Ama sonra aklıma kardeşlerini ne özverilerle yetiştiren üvey ablalar geliyor. Bilemiyorum. Anlamak gerçekten zor.
1: Belki babalarımızın bir, annelerimizin ayrı oluşu beni benimsemesini engellemiştir. Aslında aklıma öyle çok şey geliyor ki. Acaba annem ona beklediği sevgiyi verememiş miydi? Ya da benim dünyaya gelişimle babamın ona olan ilgisi azalmış mıydı? Artık bunları hatırlamak benim için çok zor. Bunca büyük bir nefretin nasıl oluştuğunu bilemiyorum. Yine de bunu hak etmediğimi düşünüyorum. Yaşadıkça onu bağışlamayacağım.
2: Bak, bence artık bu kabus sorununu ciddiye almanın zamanı geldi.
1: Nasıl? Doktora giderek mi? Ben deli değilim Sevgi.
2: Cahil gibi konuşma Gaye. Öyle zamanlar vardır ki insanın yakınları bazı sorunları çözemez olurlar. Ne var bunda?
1: Siz Sedat'la ağız birliği mi yaptınız? O da aynı şeyi söyleyip duruyor. Doktorluk bir işim yok benim. Geçer.
2: Sen bilirsin canım.
1: Gel.
0: Kahvelerinizi getirdim hanımım.
1: Ah. Teşekkürler Kezban.
2: Sağ ol. Mis gibi kokuyor. Eline sağlık Kezban.
0: Afiyet olsun.
1: Bir şey mi var Kezban?
0: Bugün öğleden sonra izin isteyecektim hanımım. Benim oğlanın...
1: Tamam ama geç kalma.
0: Olur hanımım.
2: Bir derdi var galiba Kezban'ın.
1: Aman derdi hiç bitmez ki. Sorunlarının ardı arkası gelmiyor.
2: Kadın anlatacaktı, laf ağzına tıkadı.
1: Bugün onu dinleyecek halde değilim.
2: Sanki başka günler dinlermişsin gibi.
1: Sevgi, neden üzerime geliyorsun? İyi değilim dedim sana, anlamıyor musun?
2: Tamam canım, tamam. Ne yapacaksın bugün?
1: Bir müzayede var, ona katılacağım. Sen de gelmek ister misin?
2: Yok, hayır canım. Az sonra arkadaşlarla buluşup bir gece kondu semtine gideceğiz.
1: Bu defaki turunuzun amacı ne?
2: Kadınlara doğum kontrolüyle ilgili bilgi verilecek.
1: Onlar da hemen ikna olup dediklerinizi yapacaklar, öyle mi? Göremiyorsunuz Sevgi, göremiyorsunuz. Sizi can kulağıyla dinlerler ama uygulamaya gelince...
2: Ne senin kadar karamsar ne de aptalca iyimseriz. İçlerinden birkaç kişiye bile ulaşabilsek başarıdır bizim için. Neyse, ben kalkayım. Birkaç davetiye getirmiştim sana.
1: Şimdi anlaşıldı ziyaretinin sebebi. Ver bakalım. Bu seferki ne?
2: Kimsesiz çocuklar yarınına bir çay. Bir defa olsun gelsen.
1: Bilemiyorum, belki uğrarım.
2: Boş ver Gaye. Gelmeyeceğini biliyorum. Bu sana sattığım kaçıncı davetiye? Hangisine geldin ki?
1: Oh, seni anlamıyorum. Neden gelmemi istiyorsun? Senin için önemli olan davetiyelerin satılması değil mi? Tabii, belki şu olabilir. Böyle bir etkinliğe katılırsam işin ruhunu hisseder ve daha çok davetiye alabilirim, öyle değil?
2: Bazen ben de seni anlamıyorum. Gerçekten bu kadar katı mı düşünüyorsun? Ama yıllar önce böyle değildin. Çok iyi hatırlıyorum.
1: Evet, haklısın. O zamanlar aptalın biriydim. Dünyanın iyilikler ve güzellikler üzerine kurulduğunu sanan bir aptal. Neyse ki öyle olmadığını kısa zamanda anlatıveriyorlar insana. Bazen sana en yakın olan üstleniyor bu görevi.
2: Hadi. Ablanla yaşadığın kötü deneyim bütün insanları yargılamana neden olmamalı.
1: Bana bak. Benimle böyle psikiyatr edasıyla konuşma. Hele sen bunu asla yapma. Çünkü yaşadıklarımı en iyi bilen sensin. Ablam liseyi bitirmeme bir adım kala beni 5 parasız kapının önüne koyduğunda sen olmasaydın ben ne yapardım?
2: Canım bırak şimdi bütün bunları. Burada hem evim hem de üniversite tahsil yapan biri için fena sayılmayacak bir gelirim vardı. Sen de benim arkadaşımdın. Sokakta kalmana göz mü yumacaktım? Hem senin liseyi bitirdikten sonra Sedat gibi zengin bir adamın iş yerine girip onunla evleneceğini ve bu sayede benim ardı arkası kesilmez davetiyelerimi alacağını biliyordum.
1: Bana yaptığın iyilikler hiç de azımsanacak şeyler değildi. Ama sen olmasaydın batağa doğru sürüklenişimin kaçınılmaz olacağı o günlerde çevremdeki insanlar neredeydi peki?
2: Seni anlıyor ve hak veriyorum. Ama yine de...
1: Oh! Sevgi, başka bir gün konuşuruz bunları. Şimdi ikimizin de vakti yok. Çünkü müzayedede almayı kafaya koyduğum bir tombak var.
2: Pekala. Ben gidiyorum o halde. Davetiyeler için teşekkürler.
1: Güle güle hayatım. Mutlaka ara beni.
3: Ararım.

0: Müşlet Bey.
1: Geliyorum.
0: Müşlet Bey.
1: Oo, Gaye Hanım. Hoş geldiniz. Özlettiniz kendinizi.
2: Haklısınız, uğrayamadım bir türlü. Araya başka sorunlar girince antikacımı ihmal ettim.
1: Ne yapalım, sağlık olsun. Solgun gördüm sizi. Hasta mısınız yoksa?
2: Ay, hayır, sadece son günlerde pek iyi uyuyamıyorum.
1: Yoksa geçen hafta kaçırdınız tombak yüzünden.
2: Ah, demek siz de duydunuz.
1: Evet, o ailenin fertleri iyi müşterilerim arasındadır.
2: Desenize onlarla burada karşılaşabiliriz.
1: Mümkün.
2: İlgi alanlarına neler giriyor?
1: Çok geniş bir yelpaze diyebilirim. Aramızda kalsın ama daha doğrusu ne bulsalar alıyorlar.
2: Görgüsüzler.
1: Anlaşıldı. Siz gerçekten çok kızmışsınız bu işe.
2: Kızmamak mümkün mü Müştak Bey? O tombağı almayı çok istiyordum, alamadım. Üstelik sayelerinde fiyatı inanılmaz bir rakama ulaştı.
1: Biliyorum, biliyorum. Galiba iş biraz da inada binmiş. Ama almadığınız iyi olmuş. Ben size aynı ayarda bir başkasını buldum.
2: Çok teşekkür ederim, bulacağınızdan kuşkum yok. Geçenlerde bir mücevher kutusu var diyordunuz.
1: Daha sahibini ikna edemedim. İnatçı bir ihtiyar.
2: Siz de cimri davranmayın canım.
1: Keşke sorun para olsa. Kadının duygusal bir bağı var bu kutuyla. Ayrılamıyor bir türlü.
2: Aldığınızda haberim olur değil mi?
1: Elbette. Yalnız şimdiden söyleyeyim, başka isteklisi de var kutunun.
2: Kimmiş o?
1: Bayan Sefiroğlu.
2: Yok, bu kadarı fazla artık. Lütfen önce bana haber verin.
1: Bundan hiç şüpheniz olmasın Gaye Hanım.
2: Müşteri kızıştırmayı nasıl biliyorsunuz ama?
1: Estağfurullah. Belki başkalarına uyguladığım bir yöntem olabilir bu. Ama sizin gibi iyi bir müşterime asla yapmam. Sadece bilginiz olsun diye söyledim. Gelin size bir ibrik göstereyim. Dövme bakır. Dış yüzeyi ajur tekniğiyle süslenmiş. Eminim hoşunuza gidecektir.
2: Görelim bakalım. Sefiroğulları görmeden.

0: Kezban. Ah Kezban, bana bir ağrı kesici getir hemen. Başım çatlayacak gibi.
1: Yine uyuyamadın mı hanımı?
0: Of, uyuyamadım. Hadi hadi oyalanma, çabuk ol.
1: Şimdi getiririm. Sen yat, rahatını bozma.
0: Alo, buyurun.
2: Gaye Hanım'la görüşmek istiyorum.
0: Evet, benim.
2: İyi günler Gaye Hanım. Ben Kimsesizler Yurdu'ndan arıyorum. İsmim Feray.
0: Evet, buyurun. Sevginin arkadaşı mısınız yoksa?
2: Affedersiniz, anlayamadım.
0: Kimsesizler Yurdu'ndan deyince ben de...
2: Evet, orada pedagog olarak çalışıyorum. Sizinle görüşmem mümkün mü acaba?
0: Tabii, sizi dinliyorum.
2: Önemli bir konu, telefonda olmaz. Sizin için uygun bir saatte yüz yüze görüşebilir miyiz?
0: Hay Allah, beni çok meraklandırdınız. Pekala, bugün öğleden sonra iki nasıl acaba?
2: Olur tabii. O zaman görüşmek üzere, hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Esinti son.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Bağdat yönetiminin Türkiye'ye petrol ihracatı ile ilgili yaptığı önemli teklifi duyurdu. Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebiliriz dediğini açıkladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye mesajı da verdi. Her iki ülkeye ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor, hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İkinci iletişim şurasında konuşan Erdoğan, kutuplaşmadan medet umarak ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası kapsamında üniversitelerin rektörleri ve iletişim fakültesi dekanlarıyla bir araya geldi. Burhanettin Duran, akademi dünyasıyla Türkiye'nin iletişim çalışmalarına dair son çalışmaları değerlendirdi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa hazırlıklarının bu hafta tamamlanması bekleniyor. Çerçeve teklifin önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunulması öngörülüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre terör örgütünün fesih sürecinin takibi için güvenlik bürokrasisiyle meclis bünyesinde iki ayrı izleme mekanizması kurulması planlanıyor.

0: Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce CHP'nin meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeni Parti'de de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde olmayan Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat grup yönetiminde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmalar yoğun mesaiyle devam edecek. Mecliste Perşembe günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. MYK'nın gündeminde hem kurultay takvimi hem de il başkanlıkları düzeyindeki değişimler olacak. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin katıldığı televizyon programında rozet takma etkinliğine figüranların getirmesi iddialarına ilişkin hiçbir dahlimiz yok dedi. Tekin bu saatten sonra yeni partinin asla gündemlerinde olmayacağını söyledi. 38. olağan kurultayın iptali ve buttan kararı sonrasında sistematik olarak hedef haline getirildiklerini ifade etti. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına yeni bir ifade dosyaya girdi. İş insanı Turgut Koç, çöp ihalesi karşılığında elden 300 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etti. Bu paranın tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner ve Veli Ağbaba arasında paylaşıldığını öne sürdü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlenen saldırıyı görüştü. Sybiha saldırının kasıtlı olmadığını söyledi. Arakçı İran'a verilen zararın tazmin edilmesini istedi. Rusya-Ukrayna hattında da karşılıklı saldırılar sürdü. Ukrayna-Moskova bölgesindeki hedefleri vurdu. Rusya'nın Sumy saldırılarında da 7'si çocuk 19 kişi yaralandı. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir araya geldi. Rum tarafıyla da görüşen Guterres, bugün Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Beyaz Saray'da görüştü. İki lider Rusya ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunu ele aldı. Zelenski ve Beyaz Saray görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 4 gündür vurmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini iddia etti. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Tahran ise bunu yalanladı. ABD arabulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 29.07.2026 tarihinde 09.30-18 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan fakat hepimizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Yarım saat boyunca yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer ile birlikteyiz. Peki bize hangi konular bekliyor? Mehmet Kancı'dan alalım.
2: Fransa ve İspanya'yı etkileyen orman yangınları, dahası Avrupa'nın kuzeyine doğru artan sıcaklıkların yol açtığı felaketleri konuşacağız Miray Önsal. Yani bu programı biz ikinci yılımızdayız. Ancak orman yangınları ve Akdeniz havzasını bekleyen iklim değişikliği tehlikelerini her fırsatta konuşuyorduk ama herhalde bundan daha somut bir manzara karşımıza çıkamazdı. Evet. Birazdan bunların detaylarına geleceğiz. Ebola salgını Kongo Demokratik Cumhuriyeti merkezli olarak hem vaka sayısı hem ölüm sayısı artmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in Gazze ile ilgili, Gazze'deki açlıkla ilgili bir raporu var. İsrail artık silah kullanmaktan ziyade açlıkla Filistinlileri öldürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yapay zeka ile ilgili bir çağrısı var ve Radyo Televizyon Üst Kurumu'nun geçen hafta çok ilginç bir araştırması vardı. Gençlerin medya kullanımı ve dijital okuryazarlık araştırması, televizyon ve sosyal medya ve sosyal medya cihazlarının kullanımının sürelerine dair bence çok önemli, geleceğe dair mesajlar veriyor. Fransa'da 15 yaş altında sosyal medya yasağı ve Kahramanmaraş'taki okul katliamında bu dava sürecinde sıra dışı bir karar alındı ebeveynlerle ilgili. Bu da Türkiye'de yeni bir sürecin başlangıcına işaret ediyor. Tüm bunları konuşmaya çalışacağız. Tabii bir de bugün itibariyle Japonya'da meydana gelen bir deprem var. Onunla da ilgili dikkat çekici noktaları aktarmaya çalışacağız.
1: Şimdi Avrupa'daki orman yangınlarıyla başlayalım. Gerçekten çok dramatik bir tablo. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı şunu söyledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıyayız dedi. Yani Fransa tarihin aslında en zorlu orman yangınlarıyla karşı karşıya. Alevler nedeniyle yaklaşık 116 bin hektar alan zarar gördü ve 220 bin kişi tahliye edildi ve devam da ediyor bu arada. Yani o etkilenen alanların da arttığını görüyoruz. Tahliye edilen kişilerin de arttığını görüyoruz gün ve gün. Aynı şekilde İspanya'da orman yangınları var, devam ediyor ve hatta bu bölgelerde pek çok ülkeden, Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkeden yangın söndürme çalışmalarına destek gitti. Uçaklar gönderildi.
2: Her iki ülkede ordu devreye girmiş vaziyette. Evet. Avrupa Birliği'nden yardım istendi. Özellikle Fransa'da, Fransa yardım istedi. Hı-hı. Ama gönderilen, Türkiye'nin gönderdiği yangın söndürme uçakları var. Tüm bu çabaya rağmen daha aylarca bu mücadelenin süreceği anlaşılıyor maalesef.
1: Yani hakikaten burada şeyi mi konuşmamız gerekiyor? Daha önceden tedbir alınabilir miydi? Yoksa neden hani tablo bu kadar ağır hale geldi? Bunları bir konuşmamız ya, gerekiyor diye
2: birincisi küresel iklim değişikliği gerçeğinin artık reddedilemeyecek bir boyuta geldiği anlaşılıyor. Şu anda Fransa'nın güneyi, güneybatısı, güneydoğusunda hilal şeklinde bir alanın tamamı yanıyor. İtalya'da yangınlar var, İspanya'da yangınlar var ve daha vahimi Fransa ve İngiltere'ye şu anda 4. sıcak hava dalgası yaklaşıyor. Yani 29 Temmuz tarihi itibariyle bu iki ülke yeni bir sıcak hava dalgasıyla yüzleşecek. Ve daha önce görmediğimiz vakalar görüyoruz. Nedir onlar? İskoçya'da orman yangınları başladı geçen hafta sonu itibariyle. Geçen hafta Norveç'te yine bir orman yangını neticesinde bir kasaba kül oldu. Norveç'te böyle şeyler biz bugüne kadar ne gördük ne duyduk. Sadece Akdeniz'in kuzeyi değil, Akdeniz'in güneyinde de ciddi şekilde ağır bir tablo var. Tunus'ta 72 saat içerisinde 900 orman yakası, orman yangını vakası tespit edilmiş vaziyette. Tunus'ta, Cezayir'de de can kayıpları artıyor. Hı hı. Ve daha da vahim bir olay tabii ki. Neden Fransa Cumhurbaşkanı Macron İkinci Dünya Savaşı'ndan daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız diyor. Çünkü sadece Gironde bölgesinde, yangından en ağır etkilenen bölgede 13 bin ticari kuruluş faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı ve yangına da gerek yok aslında. Mayıs ayı ortasından bu yana Lyon başta olmak üzere Fransa'nın endüstriyel kentlerinde peş peşe gelen sıcak hava dalgaları nedeniyle ekonomik hayat durmuş vaziyette ve şu anda İspanya'nın başkenti Madrid ve Fransa'nın Bordeaux kenti doğrudan yangın riskiyle karşı karşıya. Eğer alevler biraz daha ilerlerse Bordeaux kentinde tahliye edilmesi gerekenlerin sayısının 1 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
1: Şimdi çok çarpıcı görüntüler de var o bölgelerden. Fransa'da bir görüntü vardı. Yani yerleşim yerine o kadar yaklaşmış ki alevler. Orada bir binicilik merkezi var ve binicilik merkezinde işte hani atları tahliye edilemediği için yani hızlı bir şekilde o çalışmalar tamamlanamadığı için çareyi o atları salmakta bulmuşlar ve
2: Tabii.
1: hayvanlar alevlerden kaçıyor. Yani kendi çabalarıyla hani kaçmaya çalışıyorlar. Böyle yollarda atlar alevlerden kaçıyor vesaire. İtfaiye ekiplerinin yine müdahalesinden gelen görüntüler var. Çok dramatik. Yani o alevlerin itfaiye araçlarının direkt yanında olduğunu görüyoruz. Yani
2: Tabii.
1: hakikaten karşı karşıyalar yani
2: Özellikle
1: alevlerle.
2: Fransa'nın Jironde bölgesinde o bölgedeki çiftçilerin aynı bizde geçtiğimiz yıllarda Marmaris tarafında bundan 6 yıl önce benzer görüntüleri görmüştük.

0: daldıklarını görüyoruz. Yani biz de 6 yıl önce hatırlayacaksınız Antalya ve Marmaris tarafında benzer şiddetli büyük orman yangınları yaşanmıştı. Şimdi ona da vurgu yapmak lazım. Türkiye bu sene sıra dışı bir hava olayları süreci yaşıyor. İşte geçen hafta sonu Ankara'da şiddetli yağışı gördük başka illerimizde ve bize bir kez daha kentlerimizin altyapısının ne kadar yetersiz olduğunu hatırlatan yağışlardı bunlar. Bu yıl henüz o çapta yani Fransa'nın, İspanya'nın gördüğü veya bizim geçtiğimiz yıllarda rastladığımız çapta orman yangınlarına rastlamadık. Yalnız geçen hafta Fethiye'de meydana gelen bir orman yangını vardı. Orman Genel Müdürlüğü olsun, valilik olsun muazzam bir kapasiteyle ve çabayla oralara müdahale ettiler. Fethiye'deki o orman yangınıyla karşı karşıya kalanların, o bölgedeki köy halkının ve diğer yaşayanların ifade ettiği bir şey var. Tepelerde başlayan yangın umulmadık bir hızla, öngörülemeyen bir hızla bir anda evlerinin dibinde bitiyor. Evet, yani müdahale şansı neredeyse veremeyecek kadar hızlı yayılıyor. Özellikle sıcak havada rüzgarın da etkisiyle. Ben bu sabah İspanya'da Zaragoza'dan görüntülere denk geldim sosyal medyada. Bir grup polis artık yanmaya başlayan bir at çiftliğinin içine girip atları kurtarmaya, serbest bırakıp bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yani bir yerde yangının başlaması o noktadan ne kadar hızla yayılabileceğini öngörmek mümkün değil. Gerçek bir felakete dönüştürüyor. Şu anda felaketin yaşandığı Jiront bölgesinde ve Bordo çevresinde 1946 yılında bir yangın çıkıyor ve 86 kişinin ölümüne yol açmış. Ve o yangın şöyle bir dönüm noktasına yol açmış aynı zamanda Miray. Bu denize inerek depolarını dolduran, saniyeler içerisinde depolarını dolduran ve 4,5 ton su kapasitesiyle yangınlara müdahale eden havacılık yani uçakların geliştirilmesine vesile olmuş. Ve bu alanda havacılıkta yeni bir ekol başlamış. Yani çünkü bu yangın söndürme uçaklarını, helikopterlerini kullanmak hiç kolay bir şey değil. Son derece alçak irtifadan düşük hızla uçmak gerekiyor. Ancak o hızı öyle bir ayarlamanız lazım ki ne dumanlar ve alevler tarafından tehdit edileceksiniz. Bıraktığınız suyun da isabetli olması gerekiyor. Muazzam zor bir şey. Radarlarınıza güvenemezsiniz. Tamamen görerek uçuş yapacaksınız ve diğer hava araçlarıyla muazzam, mükemmel bir koordinasyon sağlamanız gerekiyor. İşte 1946 yangını, bugün aynı bölgelerde meydana gelen 46 yangını Fransa'da bu yangın söndürme uçakları teknolojisinin ve havacılığının gelişmesine vesile olmuş. Enteresan bir şekilde. Dolayısıyla artık günümüzün orman yangınlarına farklı bir gözle bakmak ve ben bunu daha önce çeşitli yazılarımda ve programlarda da vurgulamıştım. Akdeniz Havzası ülkelerinin artık bir ortak koordinasyon merkezi belki de kurması gerekiyor bunlara karşı.
1: Çünkü belli ki tek başına çok da yeterli olması
0: Evet,
1: mümkün
0: hiçbir
1: değil.
0: ülke tek
1: Hiçbir
0: başına baş
1: ülke
0: edemiyor
1: yani
0: bunlarla.
1: kesinlikle. Şimdi bir de şunu görüyoruz. Hani iklim değişikliğinden, sıcaklıkların artmasından, kuraklığın artmasından sıkça söz ediyoruz. Mesela Castellon'da işte İspanya'da görüntüler vardı. Yangın kontrol altına alınıyor ama mesela ağaçların köklerinde ya da işte gövdelerinde olan işte o küller yeniden alevlenebiliyor.
0: Tabii.
1: Yani tekrar o ısının etkisiyle, rüzgarın etkisiyle o enerji tekrar tutuşturabiliyor. Alevler tekrarlanabiliyor. İşte bu da zaten müdahaleyi iyice zorlaştırır bir hale
0: Evet.
1: getiriyor. Çünkü söndürdük denilen yerlerde
0: O
1: tekrar
0: yangınlar
1: alevlenmelerin
0: başlıyor.
1: olduğunu maalesef görüyor ekipler. Yani diliyoruz ki en kısa sürede bu yangınlar kontrol altına alınır ama dediğimiz gibi pek de mümkün görülmüyor gibi. Çok fazla ülkeden yardım uçağı sevk edildi dedik. Türkiye'den de Macron'un hatta bir paylaşımı var. Türkiye'ye de teşekkür etti
0: Evet.
1: yardımlardan dolayı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Kanada'da da yine yangınlar var.
0: Evet.
1: British Columbia'da tahliye emirleri verildi. Böyle gökyüzünün turuncuya büründüğü görüntüler sosyal medyada çok sıkça paylaşıldı. Trump da geçen günlerde şöyle bir şey söylemişti. Kanada'dan gelen orman yangınları nedeniyle havamız çok kötü şekilde kirlendi. Belki de bize tazminat ödemeliler ya da onlara gümrük vergisi uygulamalıyız. İşletmeler havayı soluyamadıkları için faaliyetlerini durduruyor. İşte temiz hava olmadığı için kötü etkileniyor
0: Peki
1: vesaire gibi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin yarattığı doğa kirliliğinden etkilenenler ne yapmalı bu
1: Yani bir de
0: durumda?
1: eğer biz kuraklığı
0: Ya
1: iklim

0: Çiftliğini
1: Ya
0: konu alıyorsak.
1: bugün Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin çok her zamanki garip açıklamalarında yeni bir demetle muhatap olmak durumunda kaldım. Nehirleri kirleten şirketleri savunuyor. Biliyorsun Milei de bir Trump sevdalısı, Trump hayranı. Şirketlerin nehirleri kirletmesinde hiçbir mahsur yok. Ne mahsur var ki bunda? İstedikleri kadar kirletebilirler diyor. Şimdi bu çizgidekilerin başka ülkelerde meydana gelen yangınlar nedeniyle tazminat talep etmesi de komik bir durum. Ya da küresel iklim değişikliğini reddedenlerin
0: Evet.
1: tazminat talep etmesi komik bir durum. Ama bir de şu var tabii ki Avrupa ülkelerinde sıcak havaya bağlı olarak normal ölüm sayılarının üzerinde ölümler kaydediliyor. Belçika'da buna dahil mesela. Orman yangını yok ama 1500-2000 normal standartların üzerinde Haziran-Temmuz ayında kaydedilen ölümler var. Bir de işin böyle bir yanı var. Bir de tabii ki bu orman yangınlarıyla bozulan hava kalitesi bu ay ve önümüzdeki ay zaten göç sayesinde, göçmenler sayesinde nüfusunu koruyan Avrupa'da çok daha fazla bir nüfus düşüşüne neden olacak gibi görünüyor.
0: Ya bir de sağlık açısından da gerçekten dediğiniz gibi büyük bir tehdit var. Çünkü üst solunum yolunda sağlık sıkıntısı yaşayan insanlar, canlılar yani baktığımızda hani bu yangının sadece dönemlik değil daha uzun vadeli sonuçları olacağı da şimdiden düşünülüyor, yazılıyor, çiziliyor diyelim. Şimdi bir anda orman yangınları, bir yanda da hastalıklar var.
1: Evet.
0: Ebola salgınıyla devam etmek istiyorum. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında can kaybı 1405'e, vaka sayısı 3200'e yükseldi. Salgın 5 eyalete yayıldı ve yüzlerce hasta tedavi altında. Fakat sağlık ekipleri teması takip ve izolasyon çalışmalarını sürdürürken salgının neden olan Bundibugyo varyantına karşı onaylanmış bir tedavisinin olmadığını da ortaya koyuyor.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden dönen 7 kişilik bir sağlık ekibi de bu arada karantina altına alındı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maaşları ödenmediği için bu Ebola salgınıyla mücadele etmesi gereken sağlık ekipleri greve gittiler. Ve bir de şurada vaka sayısı 3200, can kaybı 1405. Giderek vaka ölüm oranı artmaya başladı.
0: Evet.
1: Ve artan göç hareketleri nedeniyle bu salgının Kongo Demokratik Cumhuriyeti dışındaki durumuna dair de bilinen hiçbir şey yok.
0: Evet, veri
1: Yani
0: yok elimizde,
1: sanki
0: takibi yok.
1: evet Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ibaretmiş gibi sunuluyor uluslararası bu topluma bu salgın. Ancak Afrika kıtasının Doğu Afrika'da salgının ne boyutta olduğuna dair elde hiçbir veri olmadığını da belirtelim.
0: Şimdi insan hakları ile devam edelim. Birleşmiş Milletler'e bağlı Entegre Gıda Güvenliği aşama sınıflandırmasının bir raporu vardı. Gazze'de Aralık ayına kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalmasının beklendiğini ortaya koydu bu rapor. Raporda nüfusun 1/3'ünün kriz ya da daha ağır koşullarda yaşayacağı, insani yardımların azalması halinde ise bu sayının 1 milyon 900 bine kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı. Peki insani yardımlar nasıl azaltılıyor? Sınır kapılarından o yardımların soykırımcı İsrail geçmesini engelliyor. Yani normal şartlarda orada işte çok fazla evet yardım götürülüyor. Birleşmiş Milletler özellikle destek olmaya çalışıyor. Farklı farklı ülkelerden, Türkiye'den de yine aynı şekilde yardımlar gidiyor ama ulaşması konusunda işte bir sıkıntı var. Zaten abluka dememizin sebebi de bu aslında. Yani oraya
1: Özellikle çocukların beslenmesi ve gelişimi için gereken yüksek proteinli gıdaların geçişi İsrail tarafından özellikle engelleniyor. Bak, Aralık ayına kadar 1 milyon 400 bin kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağı söyleniyor. Gazze'nin nüfusu zaten 2,5 milyon. Yani bu nüfusun yarısından fazlası kalıcı hasarlarla bu kuşatma bitse bile kalıcı sağlık hasarlarıyla bu süreci atlatmayı başarmış olacak. Raporda ayrıca 5 yaş altındaki 74 bin çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisine, 24.600 hamile ve emziren kadınınsa acil besin desteğine ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Ve dünyanın hala umurunda değil, Avrupa'nın umurunda değil, G7 ülkelerinin umurunda değil, Birleşmiş Milletler'in bu konuda zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi

0: Mahkemesinin başkanı da İsrail'in baskıları nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. İsrail canının istediğini yapmaya devam ederken dünya olan bitenleri, insanların katledilmesini izlemeye devam ediyor. Şimdi yine geçen hafta kimsenin haberinin olmadığı bir haberi verelim istersen burada. Moritanya açıklarında 180'den fazla göçmeni taşıyan bir tekne alabora oluyor. 143 kişi hayatını kaybetmiş.
1: Çok yüksek bir rakam.
0: Üstelik olay Temmuz ayının başlarında meydana gelirken Moritanya sahil güvenliği 25 gün sonra ilk kurtarma operasyonunu düzenleyebiliyor.
1: Zaten 25 güne kim öle kim kala.
0: Evet.
1: Şimdi Uluslararası Göç Örgütü bu olayla birlikte yılbaşından bu yana Batı Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışırken yaşamını yitirenlerin sayısının 168'e yükseldiğini açıkladı. Kuruluş benzer facialarının önlenmesi için güvenli ve düzenli göç

0: Ebola vakasındaki gibi sadece bilinenler. O
1: Evet.
0: denizlerde, o çöllerde kaç insanın yok olduğu
1: Hı.
0: kimsenin umurunda da değil, farkında da değil. Yani dünya artık bu işlerin peşini bırakmış vaziyette.
1: Yani maalesef yani
0: Ve
1: diyoruz ya 25 gün sonra hani oraya
0: evet,
1: yardım gidebiliyor.
0: ilk kurtarılan kişi 25 gün sonra kurtarılıyor. Akdeniz'de mesela kaç kişinin öldüğünden haberimiz yok. Sık sık batan teknelerin haberleri gelmeye devam ediyor bu arada.
1: Şimdi Birleşmiş Milletler'den farklı açıklamalar da vardı. Çok fazla Birleşmiş Milletler'e yer verdik bu
0: Ya
1: programda.
0: çünkü bak şimdi bugün de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'ı
1: Kıbrıs,
0: ziyaret ediyor.
1: evet.
0: Yani işte tarafları masaya oturtmak için
1: Hı.
0: bir plandan bahsediliyor. Plan Kıbrıs sorununun ne olduğu konusunda hiçbir şey anlamamış bir özel temsilcinin hazırladığı bir plan. Yani ortada Gazze meselesi var. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler'in yapamadığı bir yığın şey var. Çin'de düzenlenen yapay zeka konferansında konuşmuş Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ne demiş?
1: Demiş ki yapay zekanın sağlık, eğitim ve istihdam alanlarında büyük fırsatlar sunduğunu ancak gelişmekte olan ülkelerin geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Yani yapay zekanın aslında ülkeler arasındaki eşitsizliği daha da mı arttıracağını burada belirtmeye çalıştı yani o makas farkının.
0: Tabii ki de yani çok daha basit meselelerde artık hükmü
1: Hı.
0: kalmamış bir örgütten
1: Hı
0: bahsediyoruz.
1: hı.
0: Yani kuşatma altındaki bir insan grubuna gıda ulaştıramayan bir
1: Evet.
0: örgütün
1: Sadece raporlar
0: evet
1: görüyoruz
0: yapay
1: ortada.
0: zeka konusunda fikir beyan etmesi artık bana o kadar anlamsız geliyor ki.
1: Evet. Ve yapay zeka ile çocuk konusunu da ele almışlar. Güvenliğini kanıtlamayan hiçbir yapay zeka sisteminin çocukların kullanımına sunulmaması gerektiği uyarısında da bulunmuşlar. Uyarılarla ve
0: Tabii
1: raporlarla işlevleri devam
0: endişeleniyorlar,
1: ediyor. Evet.
0: uyarıyorlar, raporluyorlar. Bu arada Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı bir aşama daha geçti. Fransa parlamentosu yasa tasarısını kabul etmiş. Şimdi daha anayasa uygunluğunu denetleyecek anayasa konseyi tarafından son karar verilecek inşallah. Yani Fransa'da bu yasak uygulanana kadar o çocuklar zaten 20 yaşına gelmiş olur diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi Fransa'da çok ilginç bir
0: Evet.
1: gelişme vardı. Onu da sormak istiyorum size. Fransa kasıtlı olarak yanlış veya yanıltıcı olduğu düşünülen ve ulusal çıkarları tehdit eden çevrim içi içeriklerin kaldırılması için hakimlere hızlı bir emir verme olanağı sağlayacak bir yasa tasarısını sundu. Tasarı ayrıca suçun yabancı bir güçle bağlantılı olması durumunda 6 yıla kadar çıkan 3 yıla kadar hapis cezasını da öngörüyor.
0: Şimdi burada seninle
1: Dezenformasyon
0: evet,
1: aslında.
0: dezenformasyonla mücadele. Bu
1: Evet.
0: dezenformasyonun kaynağı da herhalde Rusya olsa gerek. Rusya ve İsrail gibi kaynaklara işaret ediyor. Seninle her zaman konuştuğumuz bu teknolojik gelişmeler karşısında hukukun geride kalması problemine karşı Fransa hakimlere olağanüstü bir yetki vermeye karar vermiş.
1: Ama burada yine ben hukuka uygunluk konusunda bir takım soru işaretlerine giriyorum.
0: Tabii ki.
1: Çünkü yani kasıtlı olarak yanlış veya yanıltıcı olduğu düşünülen. Yani şimdi
0: Evet.
1: bu çok da spesifik bir unsur değil, suç unsuru değil bence. Hani yanıltıcı olduğu düşünülenin objektifliğine nasıl karar vereceğiz? Ben bunun yanıltıcı olduğunu düşündüm mü? Hani daha böyle sanki
0: Hakimlerin vicdanına ve
1: yani
0: inisiyatifine güvenmekten başka çare yok. Çünkü sosyal medyadan yayılan bir takım içeriklerle biz kendi ülkemizde de bunu gördük. Özellikle göçmenlere karşı yapılan saldırılar. Şimdi böyle bir saldırı ve tahrik, provokasyon ortamında bir kolluk kuvveti önce delil toplayacak, sonra bu delilleri savcıya götürecek.
1: İş
0: Savcı
1: işten
0: bunu evet
1: geçiyor,
0: iş işten geçmiş olacak. Dolayısıyla teknolojinin hızıyla yarışabilmek için tek çare olarak hakimlere olağanüstü bir yetki
1: evet.
0: vermeyi öngörmüşler.
1: Evet ama işte
0: Bu
1: bilemiyorum.
0: da tabii ki senin işaret ettiğin konuda muhtemelen yeni tartışmalara yol açacak.
1: Muhtemelen.
0: Ulusal güvenlik çıkarları neyi gerektiriyor konusu Fransa'da yeniden tartışılmaya
1: Ya
0: başlayacak.
1: hukukun da aslında temel konusu. Çünkü
0: Evet.
1: nihayetinde zaman geçtikçe hukukun da değişmesi, şekillenmesi
0: Tabii
1: gerekiyor. Her olaya göre
0: muhtemelen
1: değişmesi
0: Fransa'da
1: gerekiyor.
0: bazı hükümetler de hükümeti yıpratacak bir takım sosyal medya içeriklerini kendilerini korumak adına yasaklatmak isteyecekler. Bazı yargıçlarla hükümet arasında bu sefer çekişmeler başlayacak. Siyasetle yargı arasında bu da yeni bir tartışma konusu.

0: olarak gündeme
1: karşımıza
0: gelecek.
1: çıkacak gibi. Bütün de bir araştırması vardı. Gençlerin medya kullanımı ve dijital okuryazarlık araştırmasıydı bu araştırma. Ve sonuçlar bence çok da ilginç değil. Beklediğim gibiydi şu açıdan. Çünkü gençlerin günlük televizyon izleme süresinin 40 dakikaya gerilediğini, sosyal medya kullanım süresinin 3 saat 24 dakikaya ulaştığını ortaya koydu bu araştırma. Yani sosyal medyaya bir kayma var televizyondan ziyade. Dijital okuryazarlıkta ise son 3 yılda dikkat çeken bir artış var. Bu araştırma bu arada 15-21 yaş arasını kapsıyor. Araştırmaya göre gençlerin %57,2'si yüksek, %28,9'u orta, %13,9'u ise düşük düzeyde dijital okuryazarlığa sahip. Bu oran 2022 yılına göre oldukça gelişmiş. Çünkü o zaman dijital okuryazarlık oranı %35,6'dan %13,9'a gerilediğini ortaya koyuyor. Yani düşük dijital okuryazarlık oranının bir gerilemesi var. Çünkü 2022'de 35 küsür, şu anda işte 13 küsür. Bu da iyi bir şey.
0: Dijital okuryazarlıktan tabii neyi kastediyoruz tam olarak? Gerçekten bu konuda okulda ders gördükleri için mi acaba dijital okuryazar kabul ediyorlar? Yani geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımın çocuğunun şöyle bir uyarısıyla karşılaştı. Bir ticari işletmenin tanıtımını yaparken çocuğu uyarmış anneyi. Eğer gençlere hitaben bir şey yazıyorsan soru eki mı'yı ayrı yazma demiş. Yani bu nasıl bir dijital okuryazarlık sorgulamak lazım bence. Ama şu baştaki 40 dakika televizyon izleme süresi ve sosyal medya kullanımının 3 saat 24 dakikaya ulaşması bence şu açıdan çok önemli. Türkiye'de medyanın artık kendisini yeniden düzenlemesi gerekiyor. Yani televizyon artık merkezdeki konumunu belli ki yitirmiş. Bitiriyor da değil, yitirmiş vaziyette reklam verenlerin, medya kuruluşlarının artık kendilerini Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bu araştırmadan çıkan sonuçlara göre yeniden bir gözden
1: Şekillendirmesi
0: geçirmesi,
1: lazım.
0: şekillendirmesi gerekiyor.
1: Şimdi son olarak Kahramanmaraş'tan devam edelim. Yine hukuki bir haber. Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik yapılan ve bir öğretmen 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersin'in anne ve babası da suçlu sayıldı. Hazırlanan iddianameye göre polis baba Uğur Mersin'le silahları kilit altında tutmadığı ve saldırgan çocuğu poligona götürdüğü için olası kaslı öldürme suçundan, anne Peyman Pınar Mersin'le de 32 kez yapılan acil psikiyatrik tedavi uyarısını hiçe saydığı için bilinçli taksir suçlamasıyla yargılanacak. 32 kez yapılan acil psikiyatrik
0: Evet,
1: tedavi uyarısı.
0: gelecek eğitim döneminde bununla ilgili olarak da bir takım yeni kararlar devreye girecek bu arada ve okullarda arama yapılması konusunda da yeni kararlar alınıyor. Onları da buradan bildirelim. Son olarak Japonya'daki depremle ilgili haberimizi de verip kapayalım. Japonya'nın güneyinde 28 Temmuz Salı günü itibariyle Kumamoto'da 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can kaybı yok şu ana kadar gelen haberlerde. 2016 yılının Nisan ayında aynı bölgede meydana gelen depremde 277 kişi ölmüştü. Bu sefer can kaybı depremin büyüklüğü biraz daha büyük olmasına rağmen yok. Yalnız tabii şu dikkat çekiyor. Japonya'da geçtiğimiz haftalarda mega bir depreme karşı alternatif başkent kurulması için parlamentodan bir yasa geçmişti. Japonya bildiği bir şey var belli ki bir mega depreme hazırlık yapıyor.
1: Ya zaten hazırlık yaptıklarının da göstergesi bu aslında. Daha
0: Evet.
1: önce olan depremde yüzlerce can kaybı olmasına rağmen şu an olmaması da yani bu
0: Evet.
1: hazırlıkları yaptıkları, üzerine
0: Sadece
1: düşündüklerinin göstergesi aslında.
0: 58 bin konutta elektrik kesilmiş bu depremdeki şu ana kadar yaşanan en büyük sıkıntı o.
1: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Melih Demirezer'e de çok teşekkürler. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca gündemin kıyısında kalan haberleri Mehmet Kancı ile konuştuk. Haftaya Salı aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Başka Haberler Merkezi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gündelik hayatımızda en sık duyduğumuz kavramlardan biri kitle iletişim araçlarıdır. İnternet üzerinde çeşitli tanımlar bulunsa da kitle iletişim araçları kavramını ben sinema, gazete ve dergilerin yanı sıra aynı anda geniş kitlelere bilgi ulaştıran radyo, televizyon, internet üzerinden yayın yapan kanallar, sosyal medya ve karşılıklı mesaj gönderme özelliği bulunan sistemlerin tümü olarak tanımlıyorum. Kitle iletişim araçları olan gazete, dergi, radyo ve televizyon, olayları habere dönüştürme işini de yapan ticari işletmelerdir. 1990'lı yıllara kadar Türkiye'de her iletişim kanalı kendi olağan seyrinde yayınını yapıyordu. Radyo ve televizyonlar devlet tekelindeydi. Gazete ve dergiler kendi politikaları doğrultusunda genel veya tematik biçimde basılıyor ve büyük bir rekabet bulunmuyordu. Dolayısıyla kitle iletişim araçları konusu üniversitelerde ders olarak işlenmesine rağmen konunun önemi tam olarak da bilinmiyordu. Ancak 1990'lı yıllara gelindiğinde işler değişmeye başladı ve biz kitle iletişim araçlarının önemini yaşayarak öğrendik. 1992'den itibaren Türkiye'de peş peşe özel radyo ve televizyon kanalları açıldı. Hatta bunlardan biri İngiltere'de açılmıştı. Sine 5 adlı bir özel televizyon kanalı takımlarla anlaşma yaparak maçların naklen yayınını vermeye başladı. Çünkü yayın hakkını satın almıştı. O zamana kadar rahatlıkla statlara giren TRT kameraları o maçlara sokulmadı. Bu durum TMSF'nin el koyduğu Sine 5'in 2015'te kapanışına kadar devam etti. Türkiye o yıllarda kitle iletişim araçlarının rekabet gücünü keşfediyor ve dilimize medya diye bir kelime yerleşiyordu. Günümüzde hemen her evde birkaç türü bulunan kitle iletişim araçları düşünce ve kanaatleri de yönlendirmekte oldukça etkin bir duruma geldi. Düşük maliyetli erişim insanlarda sosyal paylaşım alanlarıyla kendine yer açmak eğilimini körükledi. Alışverişten tutun yönetime kadar pek çok alanda internet yani genel ağ kullanılıyor. Ucuz ve hızlı iletişim imkanı sunması herkesin tercih sebebi oldu. Pek çok kişi bu sanal dünyada kendini dilediğince ifade edebiliyor. Gençlerin MSN, Facebook, X gibi sosyal paylaşım alanlarını nasıl kullandığı da ayrıca tartışma konusu. Gençler bu sanal ortamda diledikleri görüntüyü kullanıyor, kelimeleri kısaltıyor, emoji denilen ögeleri yazdıklarına katarak resimle sözü birleştiriyor. Böylece özel bir dil alanı da oluşuyor. Bu konular üniversitelerin araştırma alanına da girmiş durumda. Kitle iletişim araçlarının kulağa ve göze hitap eden organlarındaki yayın anlıktır. Yayının tekrarı yoksa o an söylenen veya gösterilen her neyse yayınlanır ve geçer gider. Yazılı organlarda ise yayınlanan metni defalarca okuyabilirsiniz. Bu bakımdan yazılı basın diğerlerine göre gramer kurallarına uymakta daha çok titizlik gösterir. TRT Eski Haber Dairesi Başkanlarından Profesör Doktor Atilla Girgin Haber adlı kitabında şöyle yazıyor. Yazılı kitle iletişim araçlarında kullanılan dilin yazı dili olması gerekir. Bunun anlamı iletilerin aktarılmasında kullanılan cümle yapılarına, sözcüklere, dil bilgisi ve yazım kurallarına uymaya özen gösterilmesi gerektiğidir. Yazılı kitle iletişim araçlarında ayrıca dilin, kullanılan aracın niteliğine, hedef kitlenin sosyoekonomik özelliklerine göre seçilmesi de gerekmektedir. Bu aktarımda dil bilgisi ve yazım kurallarının egemen olacakları kesindir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun geçmişin birikimiyle nasıl şekillendiğini öğrenmemizi sağlayan spor arşivlerinden söz edeceğiz. Arşiv, bir kulübün veya bir spor branşının sadece tozlu belgeleri, siyah beyaz görüntüleri değil, onun kimliğini oluşturan temel taşlarıdır. Çünkü geçmişteki başarıları ve gelişim süreçlerini doğru kaydetmek, yeni nesillere bırakılacak en somut tecrübedir. Üstelik iyi tutulmuş bir spor arşivi, antrenörler için veri, yöneticiler için strateji, taraftarlar içinse aidiyet kaynağıdır. Kısacası yıllar önce oynanmış bir maçın detaylarından, bir sporcunun fiziksel gelişimine kadar her tür bilgi bugünün spor bilimlerine veri sağlar. Arşivcilik aynı zamanda bilgiyi sadece saklamak değil, onu ihtiyaç duyulduğunda kullanabilecek güncel bir bilgiye dönüştürmektir. Örneğin kulüplerimizin müzeleşme adımları ve dijitalleşme çabaları bu hafızanın korunması adına atılan çok önemli adımlardır. Güçlü bir arşiv, her şeyden önce herkeste bir süreklilik duygusu yaratır. Genç sporcular, temsil ettikleri formanın geçmişteki yolculuğunu da bilerek sahaya çıktıklarında, geçmişin değerlerine çok daha bilinçli sarılırlar. Zaten günümüz arşivlerindeki veri tabanları, bir açıdan da performans arttırıcı spor merkezlerine dönüşmüştür. Sonuç cümlesi olarak söyleyelim ki, sporun hafızasına sahip çıkmak, geleceği daha sağlam temeller üzerine inşa etmektir. Kendi tarihimizi doğru şekilde koruduğumuz bir arşiv, yeni başarılar için de her zaman doğru bir pusula olacaktır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu,